0: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
1: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
2: Merak etme, her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz.
3: Canını yakmadım değil mi?
4: Hayır.
3: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki.
4: Ara verelim mi?
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
4: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
3: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Öyle değil mi?
5: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
3: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
4: Hayır hayır, hiç gerek yok.
5: Başlayın.
3: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısını istemem.
4: Çok düşüncelisin Emilien.
3: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
6: Hadi sumo güreşçileri, 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu, ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
3: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
6: Amacım yardım etmekti.
3: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
4: Hayır, bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
3: Öyle mi? Senin sporun ne?
4: Karate. Çok daha etkili.
3: Benimki ping pong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu. Ay.
7: Telaffuzu kolay. İlkece kon. Aptal demek. Emilen gibi.
3: Teşekkür ederim.
7: Sonra Dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra şey. Hep beraber. Hep beraber.
8: Konuşana.
7: Japon.
3: Anlamı nedir merhaba peki? Demek. Söyler misiniz hocam?
7: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Marsilya'da olacak. Monsieur Tofu.
9: Monsieur Tofu.
7: Tumukuli, Topuchi, Topriçi, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak. Nyak Tokyo'da buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
3: Neden?
4: İf şatosunu gezmek için.
7: Öyle mi?
10: Belki Fransız yemekleri.
11: Cumartesi günkü maç için.
7: Çetelerle savaş eğitimi için.
3: Öyle mi?
7: Tabii ya, tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
1: Tam o sırada cephanemiz bitti.
0: Birden cephanemiz tükendi.
12: Ya, bu çok normal tabii. Evet.
0: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
12: Çok korkunç.
0: Birliğim ölmüş, zırhlı arabam yanmış, tersiz bozuktu. Kurşunum yoktu.
12: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
0: Dua ettim.
1: Aferin sana.
0: Çünkü beni ancak bir mucize kurtarabilir.

0: İşte mucize.
1: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
2: Kırmızı telefon Edmond.
1: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertanoy. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
0: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlıyı hak ettin.
1: Tanrım! Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
0: Kahve için seni bekliyoruz.
1: Bir saate kadar dönerim.
3: Canım seni istiyor.
0: Bana 20 saniye izin ver.
1: Havaalanına çabuk.
3: 20 saniye çok zor geçecek.
1: Bu bir felaket.
0: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
1: Hayır. Bu bir felaket.
3: Bunun durumu pek iyi değil. Kötü görünüyor.
1: 15 dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanı'nı karşılayacağım. Bu bir felaket.
3: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
1: 15 dakikada imkansız.
3: Bana güvenin general.

0: Kemerini tak baba.
1: Ha. Sizin ambulans bu mu?
2: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi.
1: Ha.
2: Bana tatlı ayır.
0: Hatta iki tane ayırırım.
1: Hadi gidelim.
2: Derhal gidiyorum.

0: Bak, bu Cortex 500. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş. Kolunu hafifçe şu yana doğru. Eski modelden başlasak belki daha iyi olur.
1: Burası otoban mı?
2: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
1: Ha, sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
3: Şef, birini yakaladık.
4: Büyük bir tane. 306.
3: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
4: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirin. Sen haber ver.
2: Evet.
5: Beyaz bir taksi. Saatte 306 kilometreyle gidiyor.
3: Evet, 306 dedim. 306.
4: Evet, tam 306.
2: Tamam, hemen ilgileniyorum.
6: İyi misiniz general?
1: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
6: O zaman taktik değiştir.
1: Ne? Nereye? Bu yanlış
6: yol. Kestirme yol. Sıkı tutunun.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Komiserim, bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: He? Uçak sesinden duyamıyorum.
0: Dedim ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilian?
2: Hayır, ama bunu tanıyorum.
3: ...14 dakika 30 saniye.
4: Muhteşem.
5: Berti, takside ne işiniz var?
4: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.
6: Konnichiwa!
7: Konnichiwa dedin canım.
6: Aa, konnichiwa! Konnichiwa!
2: Sizin dediğiniz şey.
1: Konnichiwa.
8: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
8: Konnichiwa.
1: Tanrı yardımcı olsun.
8: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
8: Konnichiwa. Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
1: Ben Gilbert. Sizi korumak tatil süresince kaldığınız sürece. Bizim bakanımız sizi tanıştırayım.
9: Aa, sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
8: Konnichiwa.
9: Ne büyük şeref.
10: Hoş geldiniz sayın bakan. Güvenlik ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
8: Demek Japonca biliyorsunuz.
10: Evet, biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
8: Tanıştığımıza memnun oldum.
11: Aralarından biri Japonca biliyor, sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
8: Tamam.
12: Anlaşıldı. Merkeze dönün. Ver.
9: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
1: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
10: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
1: Demek altını okumamışım.
4: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
2: Evet, görüyorum.
10: Taksi?
13: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı?
2: Hep şanslısındır dostum.
13: Bu kim biliyor musun?
2: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
13: Lili'nin babası.
2: Hadi yapma dostum.
13: Onlarla yemek yedim.
2: İnanmıyorum.
13: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
2: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
13: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
2: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
13: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
2: evet,
13: olmaz.
2: Evet, biliyorum, aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
13: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
2: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum, beni dinle.
13: Evet, haklısın, sana katılıyorum.
1: Ablamın adıdır. Bir tane daha içerseniz zararı olmaz. Pastalar
8: güzel. Şerefinize.
1: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın. Ben yenisini getiriyorum.
4: Gilbert.

0: Affedersiniz. Şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
1: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
0: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
1: Planınız hazır değil mi?
0: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
2: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
3: Sıradan biri mi?
2: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
4: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
2: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
3: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
2: Gayet tabii. İzin sizin.
0: İzninizle.
2: Güle güle.
0: Emilen ninja operasyonu başlasın. Petra ona göz kulak olun lütfen.
4: Niye öyle dedin?
2: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
3: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane.
2: Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
3: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
2: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara mı satmayı
1: Fransa
0: deneyecekler?
1: için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 kilometre yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda 4. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar, baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal olarak çalışır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
3: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
4: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başına da dikkat edin. Yavaş.
3: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin, endişe etmesin.
5: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
3: Birlikte girdin, tamam?
7: Emredersiniz sayın bakalım.
2: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
3: Ya onu kim şişirecek? Şimdi Kobra'yı kim kullanacak?
1: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
0: Hayır.
3: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
2: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
0: O zaman rahat edemem ki.
2: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
0: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
2: Aldırmayın, sizi kimse göremez. Hadi ninja. Ninja deyin, çalışır.
0: İyi ama durması için ne yapacağım?
2: O zaman niyak demeniz yeter.
0: Ninja.
2: Tamam. Göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
0: Hayalet tren gibi mi?
2: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
0: Ninja.
2: İçiniz rahat olsun. Arabaya güvenin. Eğer niyak derseniz...
0: Ninja!
2: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
0: Ama siz de sürekli niyak diyorsunuz.

0: Ninja! Nasıl?
1: Fena değil.
2: Evet Sayın Bakan, şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
1: Hadi!
3: Hadi gidelim.
1: Ahem.
3: Çak bakalım.
0: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Tuşi. Onların frekansını ayarlayın.
2: Burası Bahar Silindiri. Beni duyuyor musunuz? Bahar Silindiri. Emilian, beni duyuyor musun?
3: Evet, ya siz?
2: Hem de gayet iyi. Yola çıktı. İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra orada olur.
3: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
0: Tamam.
3: Peki ya biz ne yapalım hayatım?
4: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
3: Ya 20 santimetreye ne dersin? Yani pardon yani.
4: O zaman şimdi başlayıp sonra devam edeceğimiz bir iş bulalım. Hazır mısın?
3: Olur tabii. Benim fikrime de çok uygun.
4: Evet. Benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
3: Öyle mi? Yani.
4: O zaman mükemmel olacak.
3: Hataydan. Hadi önce sen söyle.
4: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve o zaman Japonca çalışalım.
3: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
4: Neden?
5: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
6: Zaman farkı onu çok sarstı.
5: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki? Söyler misin?
6: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
5: Bundan eminim.
6: Siz yöntemi biliyor musunuz?
5: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
7: Senin şoförü iyi biri.
8: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama galiba kızımla flört ediyor.
7: Bu yaşta çok normaldir.
8: Evet, tabii.
5: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
7: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
8: Öyle mi dersin?
6: Ama yine de Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
5: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
9: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
5: Emredersiniz şef.
9: Terbiyeli bir genç.
8: Evet. Çok da kibar.
9: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler. Sonra da cüzdanınızı çalarlar.
6: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli niyak diyor?
5: Niyak değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı? Niyak değil.
6: Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
9: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
5: Bir çeviri sorunumuz var da. Ninja. Ninja.
9: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.
5: Endişe etmeyin, bu çok normaldir.
9: Genel alarm.

0: Bana çevrilmiş bir mermi var. Bu normal mi sizce?
1: Mermi mi? Hangi mermi? Atlas sistem. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
2: Çok

0: sinirlendim. Peki Ömer mi, nereye
1: gitti? Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
2: Lanet olsun teknem!

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jenner, çok iyi.
0: Sağ olun, uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.

0: Yaptığına bir baksana.
1: Gördüğün gibi çok etkileyici değil mi?
0: Ninja!
2: Bu olanlar çok ilginç.
3: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
4: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
5: Ya...
6: Bahsettiğini beni duyuyor musunuz?
0: Evet evet benim oldu mu geldik mi yani uzak.
6: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
5: Evet hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
7: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
5: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin.
8: Toshi, sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
0: Bahar silindiğini ne yapıyor?
5: Ne oluyor Gilbert?
0: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
2: Bu yöntemin bir parçası mı?
6: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi. Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
7: Petra.

0: E tamam. O zaman devam ediyorum.
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Aha, evet böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
1: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
0: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
2: Hey! Aferin Emilien.
1: Seni tebrik ederim.
0: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.
1: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sonunda.
2: Tamam.
3: Bu bizden biri değil.
4: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.

0: yapıyorsunuz? Niye durdunuz söyler misiniz?
1: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
0: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
1: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
0: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
1: Peki, nasıl isterseniz.
0: Benden iyi mi bileceksin?
1: İşte bir tuzak bu.
0: Nasıl oldu? Burada tuzak yoktu ki.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey, İdilistan!
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel ara!

0: Marsilya karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklarda durur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, uuu!

0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsunuz. Peki.
1: Nereye gitti? Bunlar uçmadılar ya. Emilian, Emilian. Neredesin? Neredesin Emilian? Emilian.
2: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
0: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
1: Emilian, bakanı kaçırdılar.
0: Hangisini?
1: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
3: Evet, Petra'yı da kaçırdılar.
1: İyi, o Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emilin!
2: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
3: Doğru. Onunla kalmalıydım.
2: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
4: Evet, düşünemedim.
5: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
6: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
5: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
2: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
6: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu, aha, ipucu mutlaka bulunacaktır.
2: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
2: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
0: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmezsem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
2: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
0: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'dan yeni gelmişler.
2: Bunu nasıl görüyorsun?
0: Görmüyorum. Kokuyu alıyorum.
2: Balık mı kokuyor?
0: Balık nerede bulunur?
2: Lokantalarda bulunur.
0: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
2: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
0: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı onu öğrenmeliyiz.
2: Bu çok kolay. Alan!
7: İşe koyuldum bile.
5: Size gelince toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Buna böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Hah, lanet olsun.
7: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
0: Çok güzel.
2: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
0: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
2: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işte.
0: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
2: Genel alarm.
5: Hayır Emilen. O benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
0: Yola çıktım Lili. Sen televizyon izliyor musun? Birazdan oradayım.
1: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
0: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet,

Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Kalem, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.
2: Alo.
0: Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
3: Güzel.
4: Emilien, bence gelmeyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun?
4: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok uzakta.

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha, daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin.
0: Komiserim.
2: Evet.
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel. Ben hazırım.

0: Bakar mısın? Eminsin, öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asrın vurgunu olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor, anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Emilien, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
3: Evet.
1: Sahi mi?
3: Tabii, her zaman
1: çok
3: değil.
1: Güzel.
3: Aman canım. Şef, yoksa siz de mi burada yani?
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
3: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibiyim. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır, anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
3: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?

0: bitti.
1: Lanet olsun, ayvayı yedik.
2: Emilyen?
0: Tamam şef.
3: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
4: Ay.
0: Emilyen. Ama düğüm sağlamdı. Belki sorun iptedir.
5: Yanlış ipi vermişsin.
0: İşte bu olamaz.
3: Çabuk bir ambulans çağırın.

0: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
2: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
2: Ona ihtiyaçları mı var?
1: Evet ama neden? Fidye istediler mi?
2: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi değil mi?
2: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
2: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
2: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
3: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Aa, ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
3: Adım Hani. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
0: Aa, ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir.
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
2: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
3: Bir yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer güç, hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek. Ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
2: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
3: Evet.
2: Bu çılgınlık.
3: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
2: Evet ama yani şefe haber verelim.
1: Hangisini? Uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı?
2: Evet haklısın.
1: İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
2: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Kuzeyli niyaklar mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
3: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
0: Kesinlikle hayır.
1: Aa, bu sorun değil.

0: Sağ ol Joe, hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir yerdeymiş.
1: O da orada mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine baktın mı?
1: Hayır, gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok. Havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız. Anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı! Ha,
3: birliğim! Birliğim
0: benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumda.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani.
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel.
2: Eminen.

0: Ne?
1: Artık ehliyetin evet, var değil var. Mi? O zaman yerime geç.
0: Daniel.
1: Hadi çabuk.
0: Nereye gideceğim? Nereye?
1: Dümdüz git.
0: Dümdüz mü?
1: Evet, dümdüz. Dümdüz.
2: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
0: Ya bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
1: Aa, Nili, nasılsın küçüğüm?
2: Yanındaki kadın kim?
1: Aa, bir hostes.
2: Hostes mi?
1: Hayır, bir hemşire.
2: Tayland masaj salonunda mısınız?
1: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
2: Daniel sen mi içtin?
1: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
3: İyi misin hayatım?
2: Çok iyiyim.
1: Bu kız bana hiç inanmıyor. Şu tarafa, sola git.
4: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
5: İyi misiniz?
1: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.
6: Onu tanıyor musunuz?
4: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
7: Merhaba Lionel. Nasılsın?
8: Merhaba Jack. Baykot'ta.
9: Merhaba, nasılsınız?
8: Her şey yolunda mı Kot'ta?
9: Evet Sayın Bakan. Şimdi tek yapacağımız Japon bakanı beklemek.

0: Ha işte gördüm. Tanrım ne kadar da güzel bir şey. Yani sağlıklı görünüyor demek istedim.
1: Ya bakan?
0: Ha, o da iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
2: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
1: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekiyor.
0: Bu kolay değil hayatım. Tanrım ne kadar da...
2: Sahi mi?
0: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra! Petra!
3: Kurosu yoğuyu ve deki takana.
0: Beni duyuyor musun Petra? Burada yakındayız, seni dürbünde görüyorum, ayağa kalk. Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor.
4: Omae mata nani o yattan da?
5: Doyup. Nande wa sanan da yo.
4: Nani yuttun omae wa?
5: Yuttun omae wa? Hani?
0: Tamam şimdi otur biz geliyoruz.
2: Geliyoruz demesi kolay.
0: Merak etme benim planım var.
2: Beni korkutan da bu ya.
6: Anata ni wa watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi ni shitagau no da. Watashi no iu koto shika shinai no da.

0: was you. Devo avere assai.
1: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun. Aferin kızlar, çok güzel uyuttunuz onları. Kımıldamayın.

0: yoksa sizi de uyuturuz, tamam mı? Hadi kızlar, ben sizi korurum. Baksanıza, siz ne yapıyorsunuz ha? Ne demek silah boş? Ama bu nasıl olur?
1: Onu dün ben boşaltmıştım. Bu benim suçum.
0: Yani başından beri silah boş muydu? Onu mu diyorsun?
1: Kendini yaralamandan korktum.

0: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse, bir başka yol bulurum.
1: Hadi atlayın, hadi.
2: Emin misin? Ay, yapma. Ay, ben
3: Hadi, çabuk şunları yakalayın. Taksiyi de.

yapacağız şimdi?

0: uçaklar sıkıştırıyor. Dikkat! Orumuz! Neyse bir eksik.
1: Buradan kurtulmalıyız.

0: Biz biraz ağırız. Onlarınsa cephaneleri sağlam. Paris polisine yardım istesek iyi olacak.
1: Paris ve Marsilya polisi arasında savaş vardır. Asla yardım etmezler.
0: Kibarca rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin.
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getir. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
4: Şatle'de aktarma yapacaksın.
1: Otobüse dikkat et.

Size dikkat etmenizi söylemiştim.

0: Tam karşıda.
1: Hay! Bu ekaji!
2: Kamikaze!
0: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: çıkamıyor. Çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey gelmiş.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gezisi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin.
3: Buyurun generalim.
2: Picard. Ben Bertenau.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Fasi tarafındayız, acele edin. Tünele gelmek üzereyiz. Nerede bunlar?
3: Mevzilendik general. Tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
1: En büyük sizsiniz generalim.
0: Sıkı tutunun.
1: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
1: Hayır, ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Petra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum, biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
1: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: Hadi unutmayın şerefe.
1: Yine yüreğimi ağzıma getirdin dostum.
2: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
0: Karıvas karası yok.
3: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoförü olarak götürmek istiyor.
2: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
1: Evet, eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
4: Televizyonu açma.
5: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi?

0: kaçak bir taksi. Kaçak.
1: Evet, sizi şurada bırakacağım. Daha fazla oyalanmak istemiyorum çünkü.
2: Eminim.

0: bakmayacak mısın yüzüme?
1: Giremezsin buraya. Defol git çabuk. Defol git çabuk. Giremezsin buraya. Pislik içinde bırakırsın her tarafı. Defol, bulaştırma pisliğini. Adım atma, yürüme. İn aşağı çık git. Hadi.
0: Abla bir konuşalım, bir dinle beni.
1: Defol git dedim. Defol. Sakın. Uzak dur buradan. Bulaştırma pisliğini, tamam mı? Defol çık çabuk. Nefes alma, soluma. Değdirme ayaklarını pislik içinde. Babadan bizden uzak dur, hasta edeceksin bizi. O ayakların, ellerin, kollarının üstü başına her şeyin pislik içinde. Giremezsin sen buraya. Çık dışarı. Çık, görmek istemiyorum seni. Sakın beni delirtme. Git buradan.
0: Abla. Benim bak. Kardeşinim ben abi.
1: Değilsin. Değilsin, sen benim kardeşim falan değilsin han. Değilsin. Sen ne? Başka bir şeysin sen. Sen gülüyordun ya. Sen o çöplerin içine dokun. Sen Allah'ım. Allah'ım sen. Onlara bayağı sarılıyordun. Sen oradan gülüyordun bana. Kahkahalar atıyordun ya. Sen ne de... Ya sen yıllarca Gülbe'le bana hastaymışız gibi davrandın be. Hastasın, git tedavi oldu desen bize ya. Yıllarca. Sanki sen normalmişsin. Biz ucubeymişiz gibi. Sanki biz yüz karasıymışız gibi. Asıl sen, biz senin inin o kazan dairesi sanırken o karanlığın içinde o

0: içinde. Daha da beter, çukurun içine, karanlığın içine giren sen misin ya? Sen nasıl yaptın bunu Han? Ha? Nasıl yaptın sen? Neden ya? Neden?
1: Söylesem anlayacak mısın ki abla? Tamam. Evet, doğru. Bu ailenin bataklığı benim. Debelendim, durdum orada. Çıkamadım abla. Ne olur sanki şimdi elini uzatsan bana. Ha? Tamam. Tutma. Dokunma ama uzat elini, ne olur.
0: Sakın! Sakın! Bana yaklaşayım deme, sakın! Han, yaklaşma, defol git. Elini sürme. Dokunma, soluma. Çık buradan, defol git. Adım atma. Ya ayaklarını basma. Pislik içinde zaten hastalıksın sen. Uzak dur benden. Babayı. Babayı. Belki de babayı sen hasta ettin zaten. Sen hasta ettin. Getirdin, taşıdın çöpten buraya o pisliği, mikrobu. Adamın kanına girdin, hasta ettin. Kafasına girdin, beynine girdin. İlaç fayda etmiyor. Adama ilaç fayda etmiyor artık. Senin yüzünden oldu hep. Sen yaptın onu.
1: Ben babaya zarar vermem. Hiçbirinize zarar vermem. Ben sadece kendime bulaştırıyorum o pisliği. Anneme inat kirleniyorum ben abla. Annemin ızdırabını hayal ederek gidiyorum o çöplüğe. Hepsi annem yüzünden.
0: Annemi öldü. Öldü. Sen bana yapıyorsun bunu. Bana yapıyorsun, bana çektiriyorsun sen. Benimle uğraşıyorsun. Gülüyorsun bir de. Sen diyorsun istediğin kadar çamaşır suyunu boca et suya. Sen yine temizleyemezsin. Ben gelirim, çöpe gider çıkar yine buraya pislik içinde bırakırım diyorsun. Benim uğursuzluğuma yapıyorsun sen bunu, ben biliyorum, bana yapıyorsun. Yine temizleyemeyeceğim çünkü geleceksin, yine o sandalyeye oturacaksın. Güleceksin yine de pislik içinde. Ha?
1: Hayır abla.
0: Defol git buradan. Hadi. Çık git, defol git. Sen benim kardeşim falan değilsin, çöpsün sen. Yaklaşma, yaklaşma. İstemiyorum, istemiyorum. Uzak dur benden. Allah'ım bana yardım et, ne olursun, istemiyorum. Defolsun gitsin buradan. Bana yaklaşayım deme sakın. Sakın. Defol. Defol buradan, defol. Defol.
2: Sofiye.
0: Naci.

0: Söyle gitsin buradan. Defolsun gitsin buradan, istemiyorum bunu. Çıksın gitsin, yolla bunu bu evden. Dokunmasın sakın hiçbir şeye. Nefes almasın, solumasın, adım atmasın, değmesin hiçbir yere.
1: Safiye. Sakin.
0: Naci söyle ona gitsin. Söyle hastalık o. Hastalık bulaştıracak babaya bize. Yaklaşma sen de ona. Yaklaşma, sana da bulaştırır. Defolsun gitsin. Uzak dursun senden. Değmesin sana. Gönder onu buradan.
1: Safiye bak. Ben iyiyim. Baban da iyi. Hasta olmayacağız. Hiçbir şey olmayacak. Geçti. Geçti, tamam mı bak? Buradayım.
0: Gitsin.

0: Safiye, ama böyle yaparsan ne kardeşinden ne sizden geriye hiçbir şey kalmayacak. Bunu göze alabilecek misin?
1: Bilmiyorsun sen, hiçbir şey bilmiyorsun sen.
0: Biliyorum. Ve bu sevgimden bir şey götürmüyor. Sığınabilecek bir yeri olsaydı o kadar dibe, o kadar karanlığa saklanır mıydı sence? Yani bu kadar mikroptan, pislikten korkacağına, kardeşini kimsesiz bırakmaktan korksana. Haklı çıkardın sen şimdi onu. Sevgiyi hak etmediğini düşünüyordu. Artık emin.

0: Safiyem. Safiyem bak. Ben ne gördüğünü biliyorum.
1: Bilmiyorsun.
0: Biliyorum Safiyem.
1: Bilmiyorsun da. Nasıl biliyorsun ya? Sen de mi biliyorsun? Herkes biliyor. Ya bir ben mi körmüşüm ya? Bir ben mi tanıyamamışım kardeşimi?

0: bir şey bu ya?
1: Safiye. Ham bundan ibaret değil. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun.
0: Bilmiyorum. Naci, ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Ben kardeşimi gözümden sakındım, sen biliyorsun be. O gelmediğinde ben gecelerce uyuyamazdım, gözüme uyku girmezdi. Bir saat kaybolduğunda benim ne hale geldiğimi sen gördün ya. O izbe yerlerde, o çöplüğün içinde şimdi, o Ayşe'nin yattığı yerde. Ya bir insan bunu niye yapar kendine ya? Ha? Ailesine niye yapar? Bana söylesene, bunun cevabını ver bana. Söyle. Bak, sen de cevap veremiyorsun işte. Çünkü bunun cevabı yok. İşte ham bundan ibaret, tamam mı? Ham yalandan ibaret. Ham ikiyüzlülükten ibaret. Ham Gülben'le birlikte çöpe gittiğimizde, o çöpleri attığımızda, o poşetleri oraya koyduğumuzda leş gibi burası, pislik içinde, burası çöp kokuyor diğer adamdan ibaret. Ama yok artık, bitti buraya kadar. Madem öyle, herkes kendi çöplüğünde yaşasın.
1: Safiye, şimdi çok öfkelisin. Sonra konuşuruz.
0: Nasıl güveneyim ben ona ya? Kardeşimi aldı benden. Sakın sen de bana bunu yapma Naci. Tamam mı? Ne olursa olsun bana sakın yalan söyleme. Benden sakın bir şey gizleme. Ne kadar acı da olsa, ne kadar kötü de olsa benden hiçbir şey saklama. Aptal yerine koyma beni, yalvarıyorum sana.

0: Naci.
1: Gel
0: ben
1: Sof.
0: Leş gibiyim. Önce bir yıkanmam lazım. Mikrop içindeyim.
1: Safiyem gel hadi. Yıkanırsın. Önce şu hediyeni bir aç.
0: Hediye mi? Nereden çıktı hediye? Ne hediyesi bu? Hem ben dokunamam. Kirlenir yani, dokunamam.
1: Kirlenecek bir şey değil o Safiye.
0: Neden?
1: Çünkü o da tozlu senin sayende.
0: Ne demek benim yüzümden? Ben ne yaptım ki?
1: Aç hadi anlarsın. Dün ortalığı birbirine katıp gidince bunu yerde gördüm. İki büklüm. O halimizi hatırlatsın. İkimiz de bir daha öyle davranmayalım istedim. Bir de? Bundan sonra tereddütsüz dokunacağın şey... kızarak ya da severek ben olayım Safiye. Başka hiçbir şey değil. Düşünmeden, korkmadan dokunabilir misin bana?
0: Naci, dokunamam biliyorsun yani.
1: Biz neden pisiz Safiye? Ben neden pisim? Çöpe giren girmeyen her şeyi niye pis? Sana böyle bakan birinden ne bulaşabilir ki sana sevgiden başka?
0: Naci ne olur gelme üstüme lütfen.
1: Bu işte Safiye. Çaresizliğimiz bu bizim. Ama bir şeyi hiç aklından çıkarma olur mu? Ben senden ayrı geçen günlerimin bedelini iliklerime kadar ödedim. O yüzden ne yaparsan yap. Beni istediğin kadar bunalt, yık geç. Kitaplarımı bile dağıt. Ama ben senden sıkılamam. Ben sensiz bir günümün bile geçmesini dileyemem. Bunu anlamana ihtiyacım var.
0: Gece geçirdin ama bensiz.
1: Senden değil. Seni incitmekten kaçtım ben. Bir şey de anlaman lazım.
0: Naci hayır sakın. Sakın hiçbir şey söyleme onunla ilgili bana.
1: Safiye. Eğer birini seviyorsan. Hasta da olsa. Kirli de olsa. Ona sarılman gerekir. Sarılamıyorsan elini tutman gerekir. Elini tutamıyorsan. Onu da yapamıyorsan. Ne olursa olsun ben buradayım demen gerekir.
0: Benim gücüm belki bir gün sana dokunmaya yeter ama ona, o tanımadığım adama asla el falan uzatmam ben, tamam mı? O yalan dolan o. Onun her şeyi yalan dolan. O yüzden öyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Benim yıkanmam lazım, pislik içindeyim ben. Babaya yemek hazırlayacağım, daha bir sürü işim var. Sağ ol, Naci sağ ol.

0: Esat döndü mü acaba?
1: O evde zaten.
0: Ha. Hı-hı.
1: Ben bir ablama gideceğim. Çünkü beni aradığında sesi biraz kötü geliyordu. Gelirim zaten hemen.
0: Tamam canım. Selam söyle.
1: Söylerim.
0: Gülben.

0: hiç.
1: İyi iyi, daha iyi.
2: Neden oğlum? Bak Esat, eğer benimle konuşmaya kalkarsan bugün hiç halim yok.
1: Ya yok anne, merak etme sen. Hiç öyle tatsız bir şey yok. Aksine tatlı bir şey var. Ana oğul, Gülben'e güzel tatlı bir sürpriz hazırlayacağız seninle. Bekle, terlik vereyim.
3: Abla, ben geldim. Ne yapıyorsun abla? Abla tamam, bir şey döktün. Yeter, buraya kadar geldi koku. Ne yapıyorsun, niye yapıyorsun bunu? Ne oldu?
2: Öyle gerekti Gülben.
3: Niye? Allah Allah, kimse girmesin diye de sarmışsın. Niye abla, ne oluyor?
2: Çamurlu ayakkabılarla geldi, çıktı yukarı, ben de kapattım.
3: Ne? Han mı? Han böyle bir şey yapmaz ki, niye yapsın? Hayır yani, üzüleceğini, kızacağını bilir, niye yapsın?
2: Umursamamış belli ki.

0: Nasıl yani? Böyle habersiz geldi gecenin bir körü.
1: Şey işte abla sürpriz yapmak istemiş.
0: Yeni evli çifte sürpriz. Öyle mi Gülben?
1: Ya iyi oldu abla ya. Biz sevindik. Sıkıntı yok yani. Senin neyin var? Niye üzgünsün?
0: Yok bir şeyim.
1: Abla bak Esat'a ne aldım bugün için.
0: O ne be? Çek burnumun dibine sokup durma. Çek şunu. Hayret bir şey. Pis pis. Hayret. Ne yapıyorsunuz siz? Yeni evli çift oyuncak ayıyla mı oynuyorsunuz? Bu ne ya? Çocuk gibi.
2: Gülben. O ne o? Bana mı aldın? Ver bakayım.
1: Yok yok baba. Ben sana almadım bunu. Sana değil.
2: Siz niye bana hiçbir şey almıyorsunuz?
0: Allah Allah. Aşk olsun baba. Yani bir eksiğin mi var senin?
2: Var tabii.
0: Neymiş?
2: Bunu da ben mi söyleyeceğim? Siz bulun. Safiye. Gece yatarken kapıyı kilitle. Kocan yine kaçmasın.
0: Ne? Naci mi kaçmış? Ne oldu?
2: Hem de topuğunu vura vura kaçtı.
0: Aa, neden? Atlama sazan gibi be. Ne?
2: Gülben. O elindeki ne? Bana mı aldın?
0: Sana almış baba. Abla ne yapıyorsun ya Mustafa?
2: Babaya ayı alınmaz. Çok ayıp. Hiç terbiye verememişim sana.
0: Ne sen fenasın? Ne? Ne büyütüyorsun?
1: Ne bileyim abla kaçtı diyor.
0: Hayret bir şey. Bilmiyorsun babayı sanki.
1: I love you.
0: Çek şunu.
1: Çok güzel bence. Ya oğlum, kız elimizden bir şey yiyemez ki. Yazık olur ona. Çok zorlanır. Bugün de hiçbir şey yiyemedi zaten. Aç kaldı orada.
3: Tam da onun için yapacağız zaten anneciğim. Aşabilsin bunu diye yani. Yoksa başaramaz ki. Sen hiç merak etme. Zamanla her şey çok güzel olacak onun için. Güven bana.
1: İyi. Madem öyle diyorsun, belki de mutlu olur kız. Ne yapalım peki?
3: Kurabiye ama böyle kalp şeklinde.
1: Ay Esat. O kadar mutluyum ki. Tek bir zerren bile benzememiş ona. Şey, bir de çiçek şeklinde yapalım. Gülben gibi çiçek çiçek baksana.
3: Tamam, yapalım.
1: Tamam, sen kenara çekil. Ben hamuru hazırlayayım o zaman. Gülben neli kurabiye sever acaba?
3: Sen dur, sen hiçbir şeye karışma. Her şeyi ben hallederim, merak etme.
1: Aman oğlum, sanki daha önce hamur yoğurdun da. Çekil hadi, ben yapayım, sen bana yardım edersin.
3: Hayır anneciğim ya, tamam yolun çok başında olabilirim ama... ...ben her şeyi çok kolay bir şekilde halledeceğim, hiç merak etme. Bak bunlar hazır zaten ölçüsüne göre. Bu mutfak makinesi kendi yapıyor zaten her şeyi. Şimdi... Malzemeleri koyalım. Önce bunları koyalım. Yumurtayı da koyalım. Şekeri de koyalım. Tamam. Gel bak.
1: Bakayım. Allah Allah. Sen duruyorsun, o mu yoğuruyor hamuru?
3: Aynen öyle anneciğim. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. Bak.
1: Şimdi hamuru bu yoğuracak, öyle mi?
3: Aynen öyle, o yapacak. Hemen vanilya, kabartma tozu,

0: Ay ay ay ay.
1: Of.
2: Bu kapatsan anneciğim.
1: Of. Çok güzel olmuş ya.
2: Ay. Çok güzel olmuş, kıyır kıyır. Ay benim kuzum evlenmiş de eşine kurabiyeler pişirmiş. Ya esas senin bu kadar güzel kurabiye yapacağın hiç aklıma gelmezdi Allah.
1: Ne olacak anneciğim? Çok basitti. Bence herkes yapabilir zaten. Hem çok da eğlenceliydi değil mi?
3: Benim için mi yaptınız bütün bunları? Hayatımda hiç bu kadar güzel bir koku duymamıştım. Anne kurabiyesi böyle kokuyormuş demek.
0: Anne kurabiyesi değil bu. Esat kurabiyesi. Esat bunları senin için yaptı.
1: Bak bakalım.
3: Bunu da mı sen yaptın?
1: Evet. Yani el ele tutuştukları belli olmuyor aslında. Yani parmaklarını yapamadım ama onlar orada el ele tutuşuyorlar aslında.
3: Tutuşuyorlar evet. Ortalığı da tertemiz bırakmışsın.
1: Hı hı.
3: Bu kalp, kalbi de mi sen yaptın?
1: Kalpleri de ben yaptım. Ya. Senin için.
3: Çiçek?
1: Çiçekleri annem yaptı. Ama senin için.

0: Yıllarca geldi oturdu buna. Babasını bile düşünmedi. Yok olmaz, ben bunu temizleyemem asla. Ay Allah'ım. Neyse. Şimdi koyayım şöyle de. Yarın alır götürürüm yukarı.
1: Safiye. Neden burada bu?
0: Öyle olması gerekiyordu Naci. Sorma sen şimdi.
2: İyi akşamlar.
1: Herkese. İyi akşamlar.
2: Ya Safiye Hanım, tam sofraya oturdum. Birden yalnızlık bir vurdu, bir çöktü, bir fena oldum ben. Tabii alışmışım. Rüyada gidince çok kötü oldum. Nacizane sorayım dedim. Yani bir sakıncası yoksa eğer Neriman bu akşam benimle yemek yese.
0: Olmaz. Biz ailecek yiyoruz yemeğimizi. Hem zaten o senin evinde yemek falan yiyemez. Aç kalır sırık, kusura bakma.
2: Kalmaz belki. Çok titiz çalıştım. Bu seferlik bir istisna yapsanız.
0: Bu akşam olmaz, kusura bakma.
1: Şöyle yapsak Safiye. Esra'yı bize davet etsek hem yalnız yememiş olur. Hem de bizim için de bir şey olmaz. Bir tane tabak koyacağız sofraya.
0: Naci sen niye kendi kendine karar veriyorsun bana sormadan? Ben hazırlıklı mıyım, yemeğim var mı bilmeden etmeden?
2: Yok, ben hiç rahatsızlık vermeyeyim. Hiç. Zaten benim alışmam da lazım değil mi? Bu yalnızlığa benim alışmam lazım. Ben öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Canımız sağ olsun ya. Tabii benim insan sesine hasret kaldığım günler başladı.
1: Safiye, kırmayalım bence.
0: İki saate dönsün eve.
2: Ben saat kuracağım ve bir dakika geciktirmeyeceğim Neriman'ı. İnanın, güvenin bana. Çok çok teşekkür ederim.
0: İyi tamam, haber veriyorum, gelsin.
3: Hadi geç. Sen çok üzüldün değil mi ya? Yani insan tabii alışınca arıyor böyle yokluğunda. Gülben ablam gittiğinde ben kaç gün kendime gelemedim. Tamam yani öyle tamamen yalnız kalmadım.
2: Ay içimi şişirdin Neriman, tamam. Amma safsın ha. Tamam yani üzüldük tabii de yani. Ben seni yalnızlığımı paylaşayım diye çağırmadım herhalde.
3: Ne bunlar ya?
2: Hatta ben çağırmadım. Geç.
3: Aa. Mum mu? Aa. Mum bunlar gerçekten. Aa. Ne bunlar ya? Nereden çıktı?
2: Ya.
4: Sürpriz.
3: Ege. Sen bunları bana sen mi hazırladın yani?
4: Yani biraz yardım aldım tabii.
2: Hadi bakalım Neriman'ın iki saati var. Güzel güzel oturun tamam mı? Ben odamdayım. Ay ben sizi yerim ya. Ay gelin buraya sarılacağım, öpeceğim. Oh. Şinar. Oh, oh, oh, bunlar büyümüşlerdi. Açık olmuşlardı, şoklak olmuşlardı. Ha? Ay. Aa, pardon. Hadi ben odamdayım.
3: Sen ne ara hazırladın bunları? Gündüz de hiç yaktırmadın bana.
4: Yılların tecrübesi diyelim.
3: Diyelim. Peki ya ablam beni göndermeseydi? Ne olacaktı o zaman? Bunların hepsi boşa mı gidecekti?
4: Naci Hoca ikna eder diye düşündüm. Kalplerin efendisi malum.
3: Malum. Doğru.
4: Madem vaktimiz az, buyurun Neriman Hanım.
3: Aa. Yere mi?
4: Yere.
3: Ha. Tamam.
4: O zaman sen otur. Ben yemekleri hazırlayıp geliyorum.
3: Tamam.
4: Tamam, hemen geliyorum ben.

0: Davet etmeyecek mi beni içeri?
1: Ha, tabii tabii. Buyur gel.
2: Evet.
3: Oo, kahve.
2: Kahve.
3: Biliyor musun, bu benim aldığım ilk gül. Yani abim dışında birinden.
2: Tahmin ettim.
3: Peki. Şöyle güzel güzel dursun. Şimdi sana bir soru. Neden beyaz gül?
2: Sevmedin mi yoksa?
3: Hayır hayır, çok sevdim. Ama sanki böyle gül kırmızı alınırmış gibi bir şey var kafamda. Yani okulda böyle kızların elinde, ne bileyim televizyonda hep böyle kırmızı gül gördüm ya, herhalde ondan. Sen neden beyaz aldın onu merak ettim.
2: Bilmiyorum, seni düşününce elim o renge gitti. Bence senin rengin bu. Böyle süt gibi, bembeyaz. Lekesiz, saf. Tertemiz işte. Daha da şiirsel konuşamayacağım, kapasitem bu kadar.
3: Tertemiz. Biliyor musun, annem beni bebekken çöpe atmış.
2: İyi denemeydi. Başka ne yapmış, üstüne beton falan da dökmüş mü?

0: Sen ciddisin. Nasıl bayağı çöpe mi yani? Küçücük bebekken.
1: Yani böyle donmak üzereymişim. Ablam gelip kurtarmış beni. Öyle o günkü soğuk sanki içime işemiş gibi. Sürekli üşüyorum böyle kendimi bildim bileli hep üşüyorum.

0: Artık her üşüdüğünde yanında ben olacağım. Soğukta kalmayacaksın bundan sonra.
1: Ya insanlar istemedikleri çocuklarını gidip cami avlusuna falan bırakıyorlar. Belki iyi, vicdanlı biri karşısına çıkar, ne bileyim. Ama o beni çöpe atmış. Çöpe atmış yani, o kadar nefret ediyormuş benden.
0: Biliyor musun? Beni de annem zamanında az daha öldürüyormuş. Beni de ablam kurtarmış.
1: Nasıl yani ya?
0: Vallahi.
1: Gerçek mi?
0: Evet. Bir gün annem beni banyo yaptırmak için küvete sokmuş. Sıcak suyu açmış. O sırada telefon çalmış. Arayan babam olduğu için de telefona dalmış tabii. Eve geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyormuş. O sırada ablamla dedem gelmiş eve. Benim çığlıklarımı duymuşlar. Böyle kıpkırmızı olmuş, her yerim haşlanmış. Apar topar hastaneye götürmüşler beni. Yani anlayacağım, babamın aşkı anneme değil ama beni fena yakmış.
1: Ama annen çok üzülmüştür. Yani sonrasında çok pişman olmuştur, perişan olmuştur kadın.
0: Dedem hesap sorduğunda ne demiş biliyor musun? Her işte bir hayır vardır. Belki babası duyar da eve geri döner.
1: Of.
0: Ya sen hayata donarak ben de yanarak başlamışız. Bak birbirimizi tamamlıyoruz işte. Of. Aa, az daha hediyeni unutuyordum.
1: Oo, ama ben sana hiçbir şey almadım.
0: Olsun, geldin ya, yeter.
1: Dünyanın en büyük aşk hikayesi diye yazıyor, aldanma. Henüz bizimkini okumadı onlar. Helal helal. Sen yazmadın onu değil mi? Söyle söyle. Bir dahakine kendi sözcüklerini bul. Naci Hoca'nınkileri değil. Gel buraya.
0: Yapma, yapma.
1: Ablam. Bu kesin ablam. Sen saklan, tamam mı?
2: Tamam.
1: Of.
2: Sakin ol Neriman. Ablansa da zaten içeri giremez. Böylelikle Ege'yi de göremez.
1: Tamam. Duymamıştır değil mi?
2: Tehlike yok arkadaşlar. Anılmış.
1: Of ya, hep buramda, hep bir korku ya.
3: Ejderha. Ama bunun ağzından çıkan ateş yakmıyor. Yangın değil yani. Üşüyenler ısınsın diye. Ateş saat 9 karış.
2: Ne?
3: Ha, yani ejderha karışı. Otobur bu. Yani ot seviyor. Benim gibi ama ot değil. Görüşürüz.
2: Aynen, gel geri içeri.
3: Benim gitmem lazım. Evde üşüyenim var.

0: Hani herkes nerede? Niye yoklar?
1: Neriman'a izin verdim. Sırık'la birlikte yiyecekmiş. Kazık kadar kadın tek başına yiyemiyormuş.
0: Han peki? O söz vermişti bana. Bundan sonra ihmal etmeyecekti beni. Geceleri yürüyüşe çıkacaktık beraber. Han nerede?
1: Han bu sefer kendi yürüyüşe çıkmış. Belki senin gidemeyeceğin yerlere gitmiştir.
0: Niye? Ben yaşlıyım, nefesim yetmez diye mi? İşine gelince babanı kitapçıya kadar yürütüyorsun ama. Yaşlıdır, yorulmuştur filan demiyorsun hiç.
1: Baba yürüyüşe gitmek istiyorsan Naci götürür seni.
0: Han niye yürütmüyormuş? O kıza mı gitti yine? Anladım, sıkıldı benden. Her şey eskiye döndü işte.
2: Yok Hikmet amca, o yüzden değil, sıkıldığından değil yani.
1: Tamam Naci, Han gelemeyecek işte. Gelemeyecek, haberin olsun, tamam mı?
0: Sen mi gelme dedin yoksa? O kızdan mı kıskandın onu? Ne yaptın, kovdun mu çocuğu? Tabii sen evlendin, istediğin oldu. O çocuk yalnız mı kalsın?
1: Evet ben dedim baba. Tamam mı, ben dedim, gelme dedim, istemiyorum dedim. Senin iyiliğin için.
0: Safiye, ne demek benim iyiliğim için?
1: Evet senin iyiliğin için, seni hasta etmesin diye.
2: Safiye lütfen.
1: Grip olmuş, hasta olmuş. Dedim gelme bir süre sen buraya, babayı bulaştırırsın. Sonra kavuşursun sen oğluna.
0: Sen hasta olduğunda evde kaldın ama kimse kovmadı seni. Kardeş hasta olduğunda insan bakar. Git ne halin varsa gör demez.
1: Ben yapamadım. Bu sefer annelik yapamadım. Kusura bakma.

0: Ben bunları böyle koyuyorum ama rahatsız oluyorsan söyle, olur mu Gülbe?
1: Yok yok, çok doğru yapıyorsun Şenur anne.
0: Olur mu canım, ne de olsa senin düzenin, karışılmasını istemezsin. Ama işte böyle boş durunca da kötü oluyor insan.
1: Yok, benim için hiçbir sorun yok, ben alıştım zaten. Çünkü Esat da hep bana yardım ediyor. Baksana, kurabiye yapmayı bile biliyor artık.
0: Ya evet. Çay da olmuştur, ben çayları koyayım mı? Olmuştur herhalde. Ama neyse dur, ben elemeyeyim onu.
1: Şenur anne, yok yok, çayı sen koy. Zaten bardaklar da orada. Ama şey, acaba diyorum ki bir elini yani yıkasan, çünkü oraya dokundun, şey yapmasan.
0: Ha, tamam, ben şu eldivenleri çıkarayım. Eyvahlar olsun, bir işe yarayayım derken elime yüzüme bulaştırdım. Çok çok özür dilerim Gülben.
1: Yok yok, canın sağ olsun, önemli değil. Ne olacak, alt tarafı bir şekerlik Şenur anne.
0: Olur mu ama, o sana ablanın hediyesi değil miydi? Paramparça oldu. Yapışmaz da şimdi bu.
1: Yok canım, ablamın haberi olmaz ki. O zaten çayı şekersiz içiyor, bir şey olmaz yani, merak etme.
0: Ben hemen toplayayım, Allah korusun. Bir yerimize bakmasın. Ben şimdi toplar bunları, hemen çöpe atarım.
1: Ne? Hayır, çöpe olmaz, atma, bırak, olmaz. Yani çöp olmaz. Şeyden, şimdi çöpe atarsak deler, dökülür, kırılır, daha kötü olur. Yani böyle saçılır her yere. Ben onu ayrı bir çöp yapayım, çöpe koyayım, olur mu?
0: İyi, sen bilirsin o zaman.
1: Ben çöp alayım, onu çöp başka bir poşete koyayım.
0: Tamam.

0: Vallahi böyle bir günde kuru fasulye mi yapılır dedim ama pek güzel olmuş, eline sağlık.
1: Oh oh, çok sevindim, afiyet olsun.
0: Ben unutmadan hediyeni vereyim. El emeği göz nuru. İlmek ilmek seni düşündüm. Umarım beğenirsin.
1: Ya.
0: Beğendin mi?
1: Ya bak şimdi çok duygulandım. Eline sağlık.
0: Dur önce dene de sonra duygulan. Senin kafa malum biraz büyük ya. Hani belki olmaz mı olmaz.
1: Tamam.
0: Dene. Vallahi billahi çok güzel oldu. Elime sağlık. Bir de şunu dene bakayım.
1: Nasıl?
0: Ay bak o da. Ay çok güzel oldu. Kırmızı. Konsepte de uygun.
1: Ya annem de örerdi benim için. Şimdi elleri tutmuyor.
0: Ya. Ay kıyamam be. Üzdüm ben seni, bir şey yapayım.
1: Yok yok.
0: Suyun bitmiş, su getireyim ben sana. Hemen.
1: Gerek yok vallahi.
0: Var var, getireyim. Şurası.

0: Ay.
1: Ne oldu Okşan Hanım? İyi misiniz?
0: İyiyim. Ay, kusura bakma, elimden kaydı.
1: Ya çok sorun değil, ben hallederim, toparlarım, sıkıntı yok.
0: Gözüm karardı da anlamadım, tansiyonum mu çıktı, ne oldu? Ben gideyim uzanayım biraz.
1: Allah Allah, ya yemek mi dokundu acaba? Tuz da koymadım halbuki.
0: Yok. İyi geceler.
1: Ama hediyeni verseydin bari. Allah Allah.

0: Ay.
1: Oh. Ne oldu? Erken döndün.
0: Yok. Yok, iflah olmam ben. Müstahak bana.
1: Dur bakalım kızım, dur. Ne oldu? Hayırdır? Ne oldu?
0: Şamar yedim yine. Kalbime geldi bu defa.
1: Bayram mı bir şey dedi?

0: Aa, Gülben, sen banyoda değil miydin?
1: Yok, ablam aradı. Evde kahve bitmişti. Hemen onu götürdüm hemencik.
0: Bu üstündekiyle mi?
1: Ablam çok titiz ya. Dışarıdan geldiğim için. Tabii.

0: Çok üzücü bir şey. Yani insan sevdiğinin canını nasıl acıtır? Hele ki yani Şenur anne gibi böyle naif, kibar, yumuşak bir insan nasıl yapılır ki? Bu benim aklım almıyor.
1: Evde yeni birinin olması sana nasıl hissettiriyor?
0: Yani ne yapsın, gidecek başka yeri yok ki. Dün mutfağa girdi. Zordu. Çok zordu ama ben bıraktım. Hep böyle yani hep sizin dediklerinizi geçirdim içimden. Pislense de bir şey olmaz. Biz hastalanmayız. Merak etme. Sakin ol. Hep böyle bunları söyledim içimden. O neyse de şey tutturdu çöpe atacağım diye.
1: Neyi?
0: Şey ablamın böyle çeyiz hediyesi bir şekerliği vardı. Yanlışlıkla o şekerliği kırmış. Tuzla buz paramparça oldu yani. Engel olmasam onu atıyordu çöpe.
1: Hediye olduğu için mi kıyamadın? Neden istemedin atmasını?
0: Yok canım atılır mı yazık günah. Olmaz öyle şey.
1: Ama paramparça oldu dedin. Kullanılabilecek halde değilmiş ki.
0: Tamam işte ben onu yapacağım sonra eski haline geri getireceğim. Yukarıda duruyor şimdilik.
1: Yukarıda derken?
0: Şey işte bizim üst kattaki.
1: Evet.
0: İşte yani diğer poşetlerin durduğu yerdeki dairede. Orada yani.
1: Daire dediğin depo mu?
0: Hayır canım bildiğimiz daire. İşte ev gibi.
1: Ne var o poşetlerin içinde Gülben?
0: Gerekli şeyler var. Atılmaması gereken şeyler.
1: Mesela?
0: İşte bizim bebeklik eşyalarımız. Kırık mobilyalar. Yıkanması gereken çarşaflar. Eski bavullar falan işte.
1: Çarşaflar mı? Kirli çarşafları orada mı tutuyorsun? Neden?
0: Daha sonra yıkayacağım çünkü. Çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Zaten elde yıkamam çok zor. Zor bir şey yani. Makine mahvolur. Yani pis yani çok şey. Çişli ya çarşaflar.
1: Çişli çarşafları yıkamayıp çöpe de atmayıp yukarıda mı biriktiriyorsun?
0: Atılır mı canım? Atılmaz. Yazık günah ne kadar büyük günah biliyor musunuz? Hepsi bir günlük çarşaf onların.
1: Ne zamandır böyle bu?
0: Kendimi bildim bileli.
1: Ama sen çok uzun zamandır, yıllardır bu sorunu yaşıyorsun. Yıllardır o çarşaflar orada mı duruyor yani?
0: Evet. Kimseye bir zararı yok. Yani zaten orası bizim dairemiz. İstediğim ne varsa oraya koyabilirim yani. İstediğim her şeyi koyabilirim.
1: Peki sence bu kadar yıldır orada yıkanmayı bekleyen çarşaflar ne haldedir? Kullanılabilir halde midir sence? Senin için bunları atmayıp biriktirmek ne anlama geliyor Gülben?
0: Ben bunları konuşmak istemiyorum. Zaten altıma iş yapıyorum ben. Kaç gün oldu? Kaç gün oldu? Bir kez bile yapmadım. Yani aferin diyeceğiniz yerde sürekli üstüme geliyorsunuz. Atarım kızarlar, atmam kızarlar, saklarım kızarlar. Kimseye yaranılmıyor.
1: Kim kızar atarsan?
0: Bir gün atmaman gereken bir şey atarsın. O zaman gösterirler sana ne olduğunu. Yüzüne bile bakmazlar. O attığın çöp kadar bile değerin kalmaz.
1: Daha önce attığın bir şey için mi böyle hissettin?
0: Bilmiyorum. Hep öyleydi. Bilmiyorum. Öncesini hatırlamıyorum ben.
1: O şekerliği atarsan ablanın gözünde nasıl biri olursun sence?
0: Değersiz. Ablam hiçbir şey atmaz. Annem de atmazdı. Bizde yemek artıkları bile hayvanlara verilir. Çöp kutumuz hep boştur bizim.
1: Bu hep mi böyle?

0: İyiydi.
1: Değildi.
0: Atmaktan korkmadığın zamanı hatırlıyorsun yani.
1: Çocuktuk, çok eskiden de. Ne cesaretle yapardık bilmiyorum. Ama anladık sonra.

0: Suratıma bak. Toz olmuş, mikrop olmuş, hala duruyorlar burada. Kızım git bir poşet getir de atalım şu kullanılmış kağıtları. Beyefendi hiç ilgilenmiyor ki. Bıraksak ölene kadar kalacak. Şuna bak. Sen ne zamanın faturası?
1: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada?
0: Ivır zıvır birikmiş bir dolu. Onları atıyoruz. Kağıt hepsi temizleyemiyorum. Toz oluyor hep.
1: Neymiş o kağıtlar bakayım?
0: Te Allah'ım. Kağıt işte. Eski makbuz, eski bulmacaların. Bir sürü işe yaramaz şey.
1: Bulmacaların mı?
0: Ya çözmüşsün hepsini işte. Bitmiş en az 10 yıllık hepsi.
1: Bundan sonra bunların hiçbirine dokunmuyorsunuz. Duydun mu beni?
0: Nedenmiş? Hı? Eski mutlu günlerden kalma diye mi? Şimdikileri çatır çutur atıyorsun ama. Çöp onlar değil mi? Bize ait her şey çöp senin için zaten.
1: Ya yeter ya! Atılmayacak dedim o kadar.
0: Bak nasıl atıyorum hepsini. Bak hepsi çöp işte.
1: Asime.
0: Hepsi çöp işte. Hepsi pislik.
1: Abi dur Asime!

0: Sonra da bize bir daha hiçbir şey atmayacaksınız dedi. Hiçbir şeyi. Atsaydık zaten biz de çöpü boylardık. Zaten bizi sevmiyordu. Hepten kurtulurdu. Baba onu, o da bizi cezalandırırdı.
1: Şimdi peki, baban hala atmamanızı mı istiyor sizden? Atarsanız ne yapar? Yine cezalandırır mı?
0: Umru bile olmaz. Görmez bile.
1: Annen de artık hayatta olmadığına göre sizi cezalandıracak kimse yok yani.
0: Nasıl yani? Atarsak mı? Ama ya yanlışlıkla çok böyle çok önemli bir şeyi atarsak?
1: Çişli çarşaf gibi mi? Eğer sen de istersen bundan sonra farklı olabilir.
0: Nasıl yani şimdi gidip hepsini atmam mı istiyorsunuz? Olmaz. Hayır yapamam, asla yapamam ben. Zaten ablam çok kızar, yapamam.
1: Sen artık ablanla yaşamıyorsun. Kendi evindeki çöpleri ne yapacağına sen karar verebilirsin, öyle değil mi? Bugünden başlayabilirsin Gülben.
0: Nasıl, hemen bugün mü?
1: Evet. Korkma, beraber çabalayacağız. Adım adım. Bundan sonra o daireye her çöp koyduğunda oradan bir tanesini de atacaksın. Yani bir tane koyuyorsan bir tane atacaksın. Madem dün o şekerliği oraya koydun, bugün gidip oradaki bir poşeti çöpe atacaksın.
0: Ama içinde ne var bakmadan mı yani? Yani içindeki ne hani ne var? Zaten bakamam ki, çok pis ben. Dokunamam ki ona.
1: Çok pis madem, orada durmasının da bir anlamı yok, öyle değil mi? Deneyeceksin değil mi? Daha önce başardın. En korktuğun şeyi yaptın. Tek başına gidip Esat'ın babasının karşısına çıkıp hakkını aradın. Esat'la aynı yatakta uyudun. Ve bu seni ne kadar mutlu etti bak. Yine yapabilirsin.

0: Naci.
1: Efendim Sofi.
0: Naci koyma onu. Asma.
1: Niye temiz bu Sofi?
0: Bir dakika. Lütfen dolaba bir şey asmadan koymadan önce bana göster bir ben göreyim. Temiz mi kirli mi ben kendim bakayım. İçim rahat etsin en azından. Ver onu bana ben bir yıkayayım. Naci tamam istiyorsan gel birlikte yıkayalım sen de gör.
1: Safiye bir durur musun konuşmamız gerekiyor.
0: Zaten sandalye falan kapının önünde onu da atmam lazım. Bir sürü işim var yukarı götürmem
1: Safiye,
0: lazım.
1: Safiye bir dinler misin
0: beni? Bu çiçek bu gülü burada unutmuşum ben onu da Han almıştı. O pis elleriyle hep dokunup bana vermişti. Ben kendim alamam bunu. Bütün havayı da soluduk biz burada hep bunun havasını mikrobunu soluduk hasta olacağız hep. Şunu sen al peçeteyle alman lazım dokunma yalnız.
1: Tamam Safiye.
0: Ben ne yapacağım şimdi bunu? Nereye koyacağım? O kadar çok şey var ki almam gereken. Yukarı nereye koyacağım? Yerde kalmadı. Naci! Naci dokunma dedim sana. Niye dokunuyorsun? Hep mikrop kapacaksın. Hasta olacaksın. Eline yüzüne götürürsen hep bulaşır sana.
1: Mikrop falan yok bunda. Pis değil bu Safiye. Kardeşin almış bunu sana. Mutlu ol diye almış. Çöp falan değil bu Safiye. Bak. Biliyorum Safiye. Sen de özledin onu. Affetmek istiyorsun. Biliyorum.
0: Ben hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorum.
1: Gitsin mi? Çıksın mı hayatından? Öyle mi yani? Ölmüş gibi mi davranacaksın? Safiye'm peki sen ölmüş gibi davrandığında o ne düşünecek, ne hissedecek? Hiç düşündün mü bunu? Karısını, çocuğunu kaybetmiş bir adama... Seni de mi kaybetsin Safiye'm?

Eğer istersen gene abla kardeş oluruz. Gene birbirimizin sırdaşı oluruz. Hababam sınıfı izleriz, güleriz.

0: Abla.
1: Han. Çok özledim seni.
2: Neden hiç aramıyorsun artık?
0: Abla.
1: Han. İyi misin sen? Ne oldu söyle bana.
2: Kim üzdü seni?
0: Abla. Sen evlenmeyeceksin değil mi?
1: Nereden çıktı o?
0: Söz ver. Eğlenip gitmeyeceksin. Başkalarına köfte yapmayacaksın.
1: Yok öyle bir şey de. Neden?
0: Söz ver dedim.
1: Söz tamam.
2: Ben seni asla bırakmam.
1: Seni çok seviyorum.
3: Sen ne edeceksin? Edeceksin.
4: Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırakmayacağım sizi.
1: Allah'ım ne olur. Beni onlarsız bırakma. Biz hiç ayrılmayalım.

0: çok soğuk. Buz gibi olmuşsun. Giy şunu. İstemiyorum. Lan saçmalama, giy şunu. Üşümüyorum ben artık.
1: Neden doğruyu söylemedin?
0: Sen dayanamazsın bu kıranlığa.
1: Sen nasıl dayandın peki?
2: Ablasından başka kimsenin başını okşamadığı bir çocuk ne yapabilirdi şu hayatta? Kime sığınırdı? Sen benim için hala ölüm kalım meselesisin. Hala tek sığınağımsın. Beni bana rağmen sevebilecek tek insan sensin şu hayatta. O yüzden üstümü çizme ne olur.
3: Eğer birini seviyorsan, hasta da olsa, kirli de olsa, ona sarılman gerekir. Sarılamıyorsan elini tutman gerekir. Elini tutamıyorsan, onu da yapamıyorsan, ne olursa olsun ben buradayım demen gerekir. Gitsin mi? Çıksın mı hayatından? Öyle mi yani? Ölmüş gibi mi davranacaksın? Safiyen, peki sen ölmüş gibi davrandığında o ne düşünecek, ne hissedecek? Hiç düşündün mü bunu? Karısını, çocuğunu kaybetmiş bir adama seni de mi kaybetsin Safiye?

0: Hepiniz iyi olacaksınız. Hepiniz. Ama ben öleceğim.
1: Biz çok özledik seni. Çok bekledik. Hep dua ettik. Bir an önce evine dön diye.

Benim gücüm belki bir gün sana dokunmaya yeter ama ona, o tanımadığım adama asla el falan uzatmam ben, tamam mı? O yalan dolan o.

0: Ne işin var senin burada?
1: Onunla konuşmaya geldim. Genelde o gelir benim çöplüğüme. Ama bu sefer ben onun ayağına geleyim dedim.

Orada da karşıma çıkıyor. Beni, oyuncaklarımı, çocukluğumu, umudumu attığı yerde. Bir gün yırtık bir uçurtma buldum çöpte. Tamir edeyim bunu dedim. Geldi onun da üstüne bastı. Edemezsin dedi. Tamir edemezsin. Çöp bu. Kimsenin işine yaramaz. Burada çürüyecek. Aynı senin gibi.

0: Sen temizlerken rahatlıyorsun. Ben oraya gittiğimde abla. Ama annem orada da benim karşıma çıkıyor. Burası pis, burada beni rahat bırakır diyorum. Gelmez diyorum, oraya da geliyor. Buradaki oyuncaklara dokunmaz, onlar çöp zaten diyorum. Atamaz onları diyorum. Onları da atıyor. Gülüyor, devamlı yüzüme gülüyor. Ben susuyorum ya. Susuyorum, hiçbir şey diyemiyorum. Bir konuşsam, bir hesap sorsam. Neden desem? Kelimelerim de çöp. Biliyorum. Ama artık bitti. Susmayacağım artık. Susmayacağım! Bak, dön bak etrafına. Neredeyiz? Aynı yerdeyiz ikimiz de. Sen de çöpü boyladın sonunda. Ablam seni de attı bak. Aynı beni attığı gibi. Birlikte çürüyüp gideceğiz burada. Sen de benim gibi kokacaksın artık. Ya sen onu bile defalarca affettin, defalarca. Peki beni nasıl affedemiyorsun abla? O sana nefretten başka hiçbir şey vermedi. Kıyamadın ona. Hiçbir şeyini atamadın. Peki bana nasıl kıyabiliyorsun abla?
1: Çek şunu. Çek dedim, çek.
0: Bak ne var bunun içinde bak. Kokla. Kokla. Ciğerine dolan şey ne? Çöp değil mi bunlar?
1: Çek.
0: Ha? Ama hiçbiri benim kadar iğrenç değil, değil mi? Hiçbirinden benim kadar tiksinmiyorsun değil mi? Neden abla, neden?
1: Korkuyorum çünkü senden. Senden korkuyorum Han. Gözümün önüne sürekli o çöplere sarılman geliyor. Gülmen geliyor. Bundan ibaretsin sen artık benim için.
0: Peki ben neden size baktığımda bunları görmedim? Ha? Çöp değil mi bunlar? Kokmuyor mu bunlar? Ben neden size baktığımda bunları görmedim? Neden sizi sevmeye devam ettim? Sen nasıl devam edemiyorsun abla? Senle aramızdaki tek fark ne biliyor musun? Sen burayı çöplüğe çevirdin. Ben gittim dışarıdakine sarıldım.
1: Ben sarılmadım bunlara. Tamam mı? Ben hiçbir zaman sarılmadım çöplere. Sen sarıldın.
0: Ben sarıldım.

Sarılacak hiçbir şey bulamadığım için olabilir mi? Hı? Düşündün mü bunu? Kimse bana kollarını açmadı. Çünkü sen... Ben çöpün içinde değilken de benden tiksiniyordun. Çünkü sen... Benden iğreniyordun. Affet ya da affetme. Ben buyum.

böyle kokuyorsun. Biz üçümüz de aynı çöplüğün içine doğduk. Sen sadece temizleyebileceğini sandın.

kir bizden çıkmaz. İçimize işlemiş. Kanımıza, etimize, ruhumuza, en derinimize. Gözyaşımız bile simsiyah. Silsek de çamuru kalır geriye. Ondan bize, bizden ona.

0: Sürdürüyorsunuz ya burada.
1: Esat.
0: Bir çekil sen.
1: Esat.
0: Gülben.
1: Seni ilgilendiren bir şey yok burada.
0: Gülben, yapma, neden susuyorsun? Gülben.
1: Ya sen hala neyi bekliyorsun Esat?
0: Gülben.
1: Gülben konuşuyor musun? Bana bak.
0: Gülben.
1: Ya sen
0: ya, gitmiyorum ya. Ben gidemem. Gitmiyorum. Ne yapayım?
1: Yürü. Yürü. Yürü. Yürü.
0: Yürü. Yürü.
1: Yürü.
0: Esat.
1: Gülben. Ben senin için yaptım. Görmesin.
0: Yapma. Bundan sonra benim için hiçbir şey yapma.
1: Gülben içeri girecekti, yapmasaydım. Anlamıyor musun?
0: Sen benim iyiliğim için mi gittin ona saldırdın? Sen çok mu normalsin yani? Sen her şeyi bizi korumak için yapıyorsun değil mi? Hep bizi korumak için yapıyorsun. Çöpe de o yüzden gidiyorsun. Kazan dairesini de o yüzden kilitliyorsun. İnsanların boğazını da o yüzden sıkıyorsun değil mi? Ha? Hep bizi korumak için. O zaman ben sana doğrusunu söyleyeyim. Sen kendi arızalarını bizi kılıf olarak kullanıyorsun. Kendi yanlışlarına bizi mazeret gösteriyorsun. Ama bitti. Ben ablama benzemem. Bir daha Esat'ın kılına dokunacak olursam yakarım seni.

0: Oğlum, ne oldu?
1: Yok bir şey anne.
0: Yoksa babaannem bir şey oldu. Ne oldu Esat? Niye kızdın?
1: Ya kızmadım anne, kızmadım. Bir üstüme gelme ne olursun ya.

0: kaldık, gidiyoruz. Tutamıyorum ben Naci. Tutulacak bir yerimiz kaldı mı onu da bilmiyorum.
1: Kusurlar birini sevmeye engel olsaydı Safiye, dünyada sevilecek kimse kalmazdı.
0: Bizimkisi kusur değil. Yara bile değil. Bizim ruhumuz iltihaplanmış. Ben çöplerin içinden geldim. Bulaştırmayayım sana.

0: Ne oldu, salıncaktan mı düştün? Tüh be. Halbuki ben görmüştüm sağlamdı zincirleri. Biri mi itti?
1: Yok. Kendim düştüm bu sefer.
0: Olsun. Tahterevalli var, istersen ona bineriz.
1: Binemeyiz Anıl. Ben çok ağırım.
0: Olsun.
1: Sen hep havada kalırsın.
0: Buldum. Bir kasa gazoz. Gazoz alayım, gazoz koyarım çantama. O zaman eşit oluruz. Ya bir sen bir ben oluruz. Havada kalmam ben yani.
1: Gazozların havası kaçtı artık. Canım istemiyor beni.
0: Öleceğimizi bile bile neden hayatta kalıyoruz biliyor musun?
1: Neden?
0: Anılarımızın hatırı için, gazozların hatırı için. Gazı kaçsa da gazoz gazozdur. Hep yanında taşıyacaksın onu. Yani ağırlık yapsa da taşıyacaksın. Başının üstünde yeri var. Ama yere düşürme sakın. Çünkü kırılır.

0: O zaman işte o zaman ölürüz. Çünkü ölüm yer çekimiyle kol koladır. Ama hayat tahtravalli gibidir. Bir inersin bir çıkarsın. Gazozu düşürme. Ha? Anılarımızın aklı için. Anılı da anmadan geçme, olur mu?
1: Senin gazozun nerede peki?

0: Annemin saçı. Burada hep.
1: Ben annemin saçına hiç dokunmadım biliyor musun? Siyah, bir de kıvırcıktı. Onu biliyorum sadece.

0: Çok yorgunum ben. Gidecek yerim de yok. Burada kalabilir miyim?
1: Kalamazsın. Sırtın ağrır. Şurada kalabilirsin ama.
0: Sen nerede yatacaksın peki? Ha.
2: Onun ne işi var burada?
1: Anısı var. Atamadım ben. Gazı biraz kaçmış ama ben halledeceğim şimdi. Senin kış uykun gelmiş. Sen yatsana. Hadi.

Ben de seni çok özledim. Yok, daha gitmeyeceğim Amerika'ya. Bilmem. Yani burada daha mutluyum. Baba, ben seni daha sonra arayayım mı? Kapı çaldı çünkü de. Ben de seni çok seviyorum. Bir ara verseydin, ben bir toparlansaydım Behan ya. İyi etseydim kendimi. Of. Of.

0: Gelmeyin, uyuyorum.
1: Benim abla.
0: Müsait değilim. Gel tamam.

0: Niye şaşırmış gibi yapıyorsun Gülben? Ne bekliyordun?
1: Esat çekti gitti. Konuşmadı bile benimle.
0: Döner üzülme.
1: Abla biz ne yapacağız bu Han'la? Sen onu kabul edebilecek misin bu haliyle?
0: Edemediğim için zaten gidip acısını annemden çıkarttı. Duymadın mı sen de?
1: Peki o Esat'a yaptığı o bakışları gördün değil mi sen de bakışlarını?
0: Ben o bakışları daha önce de görmüştüm. İlk değil bu.
1: Ne zaman? Naciye de mi yaptı aynısını ne zaman?
0: Naciye değil. Neyse ne tamam işte olan oldu zaten.
1: Olan oldu. Peki senin hiç kanına dokunmuyor mu? Yıllardır bize normalmiş numarası yapması. Kendini gizlemesi. Durmadan tedavi olun baskısı yaparken gidip o çöplere yuva yapması.
0: Ne yapalım Gülben? Var mı bir önerin söyle. Polis mi çağıralım, hapse mi atalım, ne yapalım yani? Eve giremezsin dedim, sokmuyorum, yüzüne bile bakmıyorum. Ben daha ne yapayım?
1: İnci... İnci evi terk etmeden önce ne demişti hatırlıyor musun? Hepiniz başınızı kuma gömüyorsunuz. Ben sizin gibi olmayacağım. Ama biz olmak zorundayız. Değil mi abla? Neden? Çünkü o hayatını bizim için feda etti. Çünkü biz kafadan çatlak olduğumuz için o evi geri dönmek zorunda kaldı. Ya da biz öyle sanalım diye izin verdi. Ben onun mükemmelliğini gördükçe bizim gibi kardeşleri olduğu için hep acıdım ona. Hep kendimi suçladım. Meğer bizden beter haldeymiş.
0: Tuhaflık kıyaslaması yapmanın hiçbir faydası yok Gülben. Belli ki hepimiz payımıza düşeni almışız.
1: Evet. Peki ben ne diyeceğim abla Esat'a? Gerçeği söyleyemem.
0: Benim yaptığımı söyle.
1: Ne?
0: Ablamın onlar de. İkna edemiyorum, atmıyor hiçbir şeyi de.
1: Çiş kokusu abla. Çiş kokusunu da duydu, ben yüzünden fark ettim. Çiş kokusunu ne yapacağız?
0: Gülben ne yaparsan yap gerçeği söyleme. Tamam mı? Biz daha kardeşimizi kabullenemezken elini oğlundan anlayış bekleme.
1: Ama Naci anlamıştı.
0: Herkes Naci olamaz.
1: Yalan mı söyleyeceğim yani şimdi ona?
0: Hayır, gerçeğin yarısını söyle. Ablamın de. Esat benden tiksinse de ben yaşayabilirim. Sen yaşayabilir misin Gülben?
2: Sen şeker kullanmıyordun değil mi?
3: Yok. Teşekkür ederim.
2: Afiyet olsun. Kusura bakma şey, dağınık biraz.
3: Ev değil de sen dağılmışsın sanki. Han'la birlikteyken aksi mümkün değil zaten.
2: Han'a mı kızdın?
3: Çok kızgınım. Çok kızgınım ama kızmaya hakkım var mı bilmiyorum. Sana sormaya geldim Ceylan. Sence onlara kızmaya hakkımız var mı? Yaşadıkları onca şeyden sonra yani.
2: Zor soru.
3: Tam alıştım diyorum. Bambaşka bir şey çıkıyor karşıma. Aklımın almayacağı tuhaflık da bir şey. Bu seferkine ne tepki vermem gerek bilmiyorum Ceylan. Gülben iyileşmeye çalışıyor yani. Çırpınıyor, görüyorum. Ama her seferinde hazırlıksız yakalanıyorum yani. Korkuyorum artık.
2: Neye hazırlıksız yakalandın sen?
3: Boşver. Sadece şuna cevap ver. Sen neye tutunuyorsun?
2: Senin tutunduğun şey. Yani aklımın almadığını kalbim alıyor. Sevgime tutunuyorum. Sevgimden güç buluyorum. Deren oğulları işte. Yani öyle bir kere sevdiğinde hemen vazgeçemiyorsun. Bırakamıyorsun.
3: Seninle benim durumum aynı değil ama.
2: Nasıl aynı değil?
3: Gülben iyileşmek istiyor. Çalışıyor bunun için, çok çabalıyor. Han öyle değil ki. Hiçbir şey yapmıyor. Bütün tuhaflıkların arkasında kapı gibi duruyor sadece.
2: Artık o da duramıyor. Dağıldı. Kendini harap ediyor.
3: Kendinden çok karşısındakini hırpalıyor bence. Demin üzerime saldırdı.
2: Nasıl ya?
3: Sanki yanlışlık bendeymiş gibi.
2: Kesin kendince birini koruyordur yine.
3: Evet, Gülben'i koruyordu. Benden koruyordu onu Ceylan. Gülben'i benden koruyordu. Değişmiş midir sen Can? Yani sen düzelmiştir diyebiliyor musun onun için? Yani sana yaptığı o şeyden sonra bile.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatıp kalkar, ufak tefek yan roller dışında yüzüne bakan olmaz. Bir gün o kadar parasız, sefil bir halde kalıyor ki köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır hatta. Yine böyle orada burada sürünürken bir gün Muhammed Ali'yi izliyor ve kısa sürede Rocky filminin senaryosunu yazıyor. Bir yapımcı senaryoyu beğeniyor, 125 bin dolar teklif ediyor ama onun oynamasını istemiyor. Stallone kabul etmiyor. Başka bir yapımcı 325 bin dolar veriyor. Yine Sylvester Stallone oynamasını istemiyor. Onu da kabul etmiyor. Aynı yapımcı bir süre sonra bu kez onun oynamasını kabul ediyor. Ama sadece 35 bin dolar veriyor. Sylvester Stallone'da ilk iş 15 bin dolar harcayıp köpeğini geri alıyor. Ve o köpek Stallone'la birlikte Rocky filminde oynuyor. Sadece ilk filmin hasılatıysa 200 milyon dolar oluyor. Soğuk Savaş döneminde sadece bir zımba teli yüzünden tüm ABD casusları nasıl yakalandı? Soğuk Savaş döneminde Rusya'da görev alan yüzlerce Amerikan casusu sadece zımba telinden yakalandı. Nasıl mı? Rusların hazırladığı Rus pasaportunda kolay

paslanan türden bir zımba kullanılıyormuş. Amerikalılarsa paslanmaz çelik zımba kullandıklarından Ruslar bunu anında fark ediyormuş. Bu sayede casuslar tak diye toplanıyormuş. İşin daha da tuhafı, Amerikalılar tüm casuslarının neden yakalandığını çok uzun süre çözememiş. Ve casusları daha da titiz bir süreçten geçirmişler. Her seferinde daha da katı kurallar koymuşlar. Ama özel kamplarda aylarca eğitim alan, ana dilleri Rusça olan, İngilizceyi bile unutan casuslar daha havalimanından otele gitmeden yine yakalanması Amerikalıları psikolojik açıdan bitirmiş. Murphy kanunları nasıl oluştu? Nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldı? Murphy kanunları 1990 yılında vefat eden ABD'li mühendis Edward Eliseus Murphy Jr. tarafından ortaya konan başarısızlıkların ya da yanlışların incelendiği çeşitli özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride yöneldiğiniz anda orta şeridinde tıkalı olduğunu görmemizdir. Ya da markette akmayan bir sıradasınız. Sıradan çıkıp başka kasanın olduğu sıraya girdiğiniz anda çıktığınız sıra hızla ilerlemeye başlar. Yeni girdiğiniz ise bir anda tıkanır. İronik ve trajikomik durumları açıklayan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hutter tarafından kitap haline dönüştürülmüştür. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden hukuk ve askerliğe hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konular günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler içerir.

0: tarafa.
1: Aa.
0: Evet, orta yaptı ve
1: sesi beceriksizler.
0: Gol. Nefis bir gol.
2: Hazırız patron. Adam geldi.
1: Hadi başlayalım.
0: Kafayı vurdu ve golü attı.
1: Hoş geldin dostum. İster misin?
3: Hayır, teşekkür ederim.
1: Peki ya içki? Kolombiya'nın en güzel koleksiyonlarından.
3: Ben asla iş başında içmem.
1: Tamam. O zaman işe dönelim. Geronimo, benim oğlum. Beni ikna etti. Yeni işte bu teknoloji.
4: Üretimi hızlı, dağıtımı kolay.
5: Bu cihaz internetteki her şeye erişebilir. Elektrik kesintileri, bankalar ve borsalar.
6: İşine benzemiyor.
5: Blockchain'ler, şifreli e-postalar. Sanal bir yıkım.
7: Asla izi bulunamaz bir ana anahtar. Güneye bakın.
1: Gel dostum.

0: Buna bayılacaksın.
1: Şimdi saat 3 önüne bakın.
0: Tamam. Şuna bir bak.
1: Kargo uçağı.
0: Görüyor musun?
1: Brezilya'nın.
0: Üzgünüm.
1: Ve bütün bakotanın elektriğini kestim.
2: Sinyal yok.
3: Merkez iletişimimize ne oldu? Telsiz kontrol.
2: Acil sinyali alıyorum. Elektrik kesintisi var.
4: Harekete geçmeliyiz.
5: Hazırlanın.
0: Bu küçük oyuncak daha fazlasını yapabilir. Bu sadece tadımlık. Eskiden biçimlik vermemiz gibi.
6: Bir tane var diyorsun.
1: Aynen öyle. Bir tane daha yapmaya çalışırsan kendini siler. Bunu yapabilecek tek kişi.
0: Pekala. Anlaştık mı?
6: Evet. Evet, büyük ihtimalle anlaştık.
3: Hadi ilerleyin, ilerleyin hadi. Dur. Hadi, hadi, hadi, hadi.
0: Geronimo.
6: Sürücü, sürücüyü alın.
3: Hey, herkes silahlarını atsın.

0: CIA Merkezi, Langley, Virginia.
1: Gel.
2: Kolombiyalı casustan gelen bir mesaj var. O korkmuşa benziyor. Elinde bize satacağı NSA'daki arkadaşlarımızı şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Bunun için 3 milyon nakit istiyor.
1: Başka bürolarla iletişime geçmiş
2: pek mi? Sabırlı değil efendim.
3: Yani evet.
2: Kolombiyalılar da peşinde.
1: Şimdi nerede peki?
2: Paris'e gidiyor.
4: Güzel.
1: Yakın temas yok yani.
4: Yaklaşırlarsa ben zarar görürüm.
3: Evet, aynı randevuların gibi.
4: İstersen senin randevu geçmişinden de konuşalım.
1: Şimdi ha? Olmaz. Görevin var.

0: Paris, Fransa.
1: Görüş hattı burada. Trafik tek yönlü. Kuzeyden güneye. Dışarıda saklanacak yer yok. 360 dereceden görünüyor. Onu köşeye sıkıştıramayız.
2: Gerek de yok. Bizi o aradı. Çantaları değiştireceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek.
1: Görevli bir ekibimiz neden yok?
2: Bu basit bir değiş tokuş. O şeyi kara borsada daha pahalıya satabilirdi ama o ortadan kaybolmak istiyor sadece.
1: Ne adam ama.
2: Hiç düşünür müsün?
1: Neye? Vatana ihaneti mi, aile kurmayı mı?
2: Sen seç.
1: Hayır. Düşünmedim.
2: Çünkü işini seviyorsun.
1: Birimiz sevmeli.
2: Pekala. Aile kurma fikrine uzaksan paravanımıza bayılacaksın.
1: Hayır.
2: Biz Joe ve Ethel Lewis'iz. Iowa'dan. Balayımızdayız.
1: Balayı mı?
2: Evet.
1: Yani bu paravanı sen uydurdun.
2: Daha çok çalışayım istiyordun. Hayatım. Yüzüğü taksana. Bakalım uyuyacak mı?
1: İdare eder.
2: Harika. Tamam, bu bizim randevu noktasına en iyi erişim rotamız. Önce olurum ben. Balayı çiftlerinin ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hem de dünyanın en romantik şehrinde. Ethel.
1: Bana bir daha Ethel dersen seni mahvederim.
2: Bir şey denemek istiyorum.
1: Hayır Nick, burada başka açı yok.
2: İşten söz etmiyorum.

0: Ne yapıyorsun? Sen en iyi arkadaşımsın. Başka kimsem yok benim.
1: Biliyorum.
0: Bunu bozmak istemiyorum.
1: Hiç aklından geçmedi mi?

0: Gel buraya. Biraz klişe olmadı mı?
1: Ne?
0: Paris'te balayı.
1: Klişe olsa da hala çok romantik.
0: Bu romantizm anlayışına bağlı.
1: Ay, yüzük sana yakışmış.
0: Mekan burası. Sen masa tut, ben de içeri bakayım.
1: Affedersiniz, burası dolu mu?
2: Hayır.
1: Teşekkür ederim. Popüler bir bölge.
2: Nehrin sol kıyısı kadar kötü değil.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: İki çikolatalı kruvasan ve kahve... Affedersiniz.
3: Sorun değil, anladım.
0: Merci.
1: Bu adam sol kıyıdan uzak durmamız gerektiğini söyledi.
0: Olmaz, oraya es geçemeyiz, balayımızdayız.
2: Yumurta alın. Ama tuz dökmeyin.
3: Affedersiniz.
0: Ah, işte geldi.
1: İyi misin?

Ay.

Sürücü nerede?

0: Oda servisi istemiyorum bugün.
1: Louis.
0: Hayır, yanlış oda.
1: Louis, ben Graciela Rivera. Aç kapıyı.
0: Doktor Rivera. Bu ne sürpriz?
1: Girebilir miyim?
0: Tabii. Burada ne işiniz var? Mesai saatinde değiliz.
1: Evet, değiliz.
0: İçecek bir şey ister misin?
1: Hayır, böyle iyiyim. Sen iyi misin?

0: Evet, iyiyim.
1: Paket nerede?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Beni bu kadar yolu terapi seansı için getirmediler, değil mi?
0: Sahada çalıştığını bilmiyordum.
1: Evet, hiç çıkmadım. Şimdiye kadar.
0: Sana güvendiğim için seni gönderdiler. Değil mi? Sırlarımı vereceğimi düşündüler.
1: Peki sırrın var mı?
0: Buraya terapi için gelmediğini sanıyordum.
1: Evet, doğru. Sana yardıma geldim. Bir oda seni tanıyan sadece ben varım çünkü. Gerçek seni.
2: Berlin, Almanya, BND merkezi.
3: Çantada olan parmak izlerini aldık. Kesinlikle CIA çalışıyorlar. Yaklaşık 2 yıl geçmiş olan kimlik analizi yaptık.
4: Nasıl olur da onları fark etmedik?
3: Gözden uzak durmuşlar. Paris'e birkaç gün önce gelmişler.
4: O ajan hala görevde, tahminim o yönde.
3: Ekipleri harekete geçirdim.
4: Ne? Jonas, bu benim görevimdi.
3: Tamam.
4: Hedefimizi korkutmak mı istiyorsun sen?
3: Sürücü yanlış ellere geçerse...
4: Biliyorum. Ne yapabileceğinin farkındayım. Buradaki herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü bu görev benim görevim, tamam mı?
3: Marie, her konuda iyisin, tamam. Ama emir almak hariç.
4: Bana emir mi veriyorsun?
3: Ha, söylesene, ne fark eder? Güvenmeyi öğrenmelisin. Bir takım oyuncusu ol ve bizlere güven. Birine güvenmek ne kadar zor olabilir ki?
4: Yine mi bu konuyu açıyoruz, şu baba sorunları olayına? Artık bir çocuk değilim ben.
3: Olgun davran o zaman.
4: Hatırlatmak isterim, bana ne olursa olsun görevlerimi sonuna kadar götürmeyi sen öğrettin. Jonas.
3: Tamam. İstediğini yap, sorun değil. Ama ölmemeye çalış. Sen benim için önemlisin çünkü.
5: Büronun 3 milyon dolarını kaybettin.
6: Dur. Bu bir soruşturma değil. Rapor için bütün gerçekleri biliyor muyuz? Onu öğrenmek için toplandık.
7: Paketi kaybettik, değil mi? Nick ne dedi? Ona ulaşılamıyor. Söyle.
6: Nick kurtulamadı. Takip sırasında vuruldu. Cesedin kimliğini de ben bizzat teşhis ettim.
7: Su içmeliyim, kendim alırım.

0: Beğendin mi? Yoksa çok mu abartılı?
1: Biraz abartılı.
0: Ben beğendim.
1: Ben de beğendim. Yani hala dışarıda.
2: Birkaç duyumumuz var.
1: Ben bulurum. Ben iyiyim.
3: Onu kaybeden
1: sen
3: sensin.
1: Sen kapı cüneni.
2: Biraz yavaş.
1: Bu benim meselem.
2: Lütfen sakinleşin biraz. Bizi yalnız bırakın. O şeyi de kapat.
1: Bu benim görevim. Başkasına...
2: Kırmızı ışığı söndür. Söndür şunu. Resmi olarak seni görevlendiremem. Bunun bir sorgu olmadığını söylemiştim ama bir araştırma yürütülüyor. Ve eğer dersen ki ben bizzat çalışmış olduğum takım arkadaşımın öcünü alacağım, o zaman bunu anlarım.
1: Yardıma ihtiyacım olacak.
4: Londra, İngiltere.
5: Vault 7 sızıntılarından ve Shadow Brokers'a kadar karanlık ağda her gün çıkan yeni zararlı yazılımlar...

0: sanal güvenliğe yeni çözümler bulmayı gerekli kılıyor. İnternetin 43 erişim noktasından geçen sanal tehditleri uyarlanabilir bir veri tabanı oluşturmak için tahmin edip alıkoyan ve yasal bir şekilde onları görüntüleyip kataloglayan bir güvenlik sistemi, sanal saldırılar için Dewey ondalık sistemi gibi düşünün.
1: Yeni bildirim. 12. sıra orta.
0: Biliyorum, gündelik hayat için uzak bir gerçek gibi gelebilir ama hakikate yakından bakarsanız fark edeceksiniz.
2: Hey! Değiş!
0: Beni özlediğinden gelmedin sanırım.
2: Evet, doğru söyledin.
0: O zaman Sade'de gel.
2: Hala Paris'te olma ihtimali olan almamız gereken bir paket var.
0: Biz mi? Neden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
2: MI6 biliyor ama bu resmi olmamalı. Kendim çalışıyorum.
0: Evet, kesinlikle. Artık sağ görevine çıkmıyorum. O hayat geride kaldı.
2: Herkes öyle der.
0: Ben doğru olduğu için söylüyorum.
2: O kim?
0: Onca yolu boşa geldiğin için
2: kim
0: üzgünüm.
2: Kim o?
0: Partnerim.
2: Ne anlamda?
0: Sen Amerika'dan arkadaşımsın.
2: Zaten Amerika'dan arkadaşınım. Merhaba.
3: Merhaba. Birkaç yatırımcıyla konuştum. Etkilendiler.
2: Ben de öyle.
0: Bu Amerikalı arkadaşım Mace.
2: Amerikalıyım.
0: Paris'e giderken uğramış.
3: Tanıştığıma sevindim.
2: Ben de öyle.
3: Khadija Hanım pek arkadaşıyla tanışmamıştı.
2: Öyle mi?
3: Kalmayacak olmanı üzüldüm.
0: Aa, aslında... Evet, kötü oldu maalesef.
2: Bir dahaki sefere. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Seni özlemişim.
0: İyi yolculuklar.
2: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
2: Görüşmek üzere. Kendim girdim. Umarım kızmazsın.
0: Odaya girmek, girmekle aynı anlamda değildir.
2: Sormadın. Sormadın çünkü cevabı öğrenmek istemiyorsun.
0: Doğru.
2: Paket...
0: İşte yine başladık.
2: Bir veri anahtarı, zararlı yazılım, solucan fidye yazılımı falan ne dersen de. Gezegende giremeyeceği bir sistem yok. Bu aygıtın hala izini bulabilmek için yardıma ihtiyacım var.
0: Hiç böyle bir şey... Bunu açmam gerek.
2: Nick'i öldürdüler.

0: Eski savaşlarda, soğuk savaş ve terörle mücadelede kiminle savaştığımızı bilirdik ama bu düşman görünmez. Bir makinedeki hayaletler gibi. Ellerine geçerse bütün şehir şebekelerinin nükleer tesisleri, borsaları, gökyüzündeki uçaktan cebindeki telefona kadar her şeyi kontrol edebilir ve etkisiz hale getirebilirler. Böyle bir şeyi kimlerin elde etmek isteyebileceğini sen biliyorsun ve bununla ne yapabilirler? Onu da sen biliyorsun. Klavyenin başında dünyanın her yerini kontrol altına alabilirler. O sahnede dediklerinin hepsi doğruydu, bir şey hariç. Tehdit ufukta görünmedi, tehdit geldi. Şimdi. Elde ederlerse büyük savaş çıkar.
1: Biz daha karşı koyamadan biter bu savaş.
0: Bunu sensiz yapamam değil. Yaptığın işte dünyada en iyi sensin. Güneybatı köşesi 10:35 civarı. İşte o. Evet, operasyonu mahveden oydu. Kim olduğunu bulabilir misin?
1: Marie Schmidt, BND'de ajan.
0: Ne?
1: Tahrip, itaatsizlik ve rütbe düşürmeler. Hep çift ajan olmasından endişe edilmiş.
0: Neden?
1: Babası 90'ların başında Ruslara bilgi satmış. O çok küçükken de yakalanmış.
0: Babasına çekmiş gibi. Bu adamla çalışıyordu. Ortağı ya da kontağı var mı?
1: Aa, bir saniye. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok işte. Yani ortak koca, erkek arkadaş, kız arkadaş, çocuk, evcil hayvan yok. Gerçekten yok. Yalnız çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Bir kişisel e-posta adresi bile yok.
0: Bunu takip et.
1: Sürücüyü o nasıl almış
0: Hı?
1: peki?
0: Kartel baskınından kapmış, elindekinden haberi bile yoktu onun. 3 milyon dolara satıyordu. Buraya başka bir açıdan bakabilir miyiz?
1: Kör bir nokta.
0: Peki uydu görüntüsüyle falan içeri görebiliyor
1: Kör
0: muyuz?
1: yani görünmüyor demek.
0: Onu orada vurdular.
1: Sen iyi misin?

0: Evet. Gözün onda olsun, sürücü onda.
1: Hala Paris'te.
0: Öyle mi?
1: Evet, Louis Gondalez adıyla otel kalıyor. Bu program yüz hatlarını şehirdeki tüm kameralarda tarayacaktır. Nerede olduğunu ve nereye gittiğini buluruz. Paris'te bir teknoloji konferansı var. Son dakikada biri konuşmacıları iptal etti.
2: Eşlik etmemi istemediğine emin misin?
1: Yarın akşam yemeğine dönmüş olurum.
2: Bunlara ihtiyacın olacak. Sahaya dönüyorsan. O işler bitti sanıyordum.
1: Ben de öyle. Yarın akşam yemeği.
2: Kendine dikkat et.
0: Güneş doğuyor.
3: Biraz daha kalabilir miyiz?
0: Zaten bütün gece kaldık Louis. Zamanın kalmadı.
3: Bunu onlara verdiğimde gün doğumunu bir daha asla göremeyeceğim.
0: Parmaklıkların ardından görebilirsin. En azından doğru şeyi yaptığını bilerek ailenin gözlerinin içine rahatça bakabileceksin, öyle değil mi? Neden istihbaratta çalışıyorum biliyor musun?
3: Neden?
0: Çünkü siz ajanların ülkeniz için neler yaptıklarını gördüm. Kolombiya savaş içindeki bir ülkeden artık sokakta rahatça çocuklarımla yürüyebileceğim bir ülkeye dönüştü. Ve ben de bu nedenle ülkeme hizmet etmek istedim zaten. Siz ajanlara yardım etmek istedim. Aşağıda cevabını bekleyen 4 ajan var. Louis, bunun önemini anladığını gerçekten hiç sanmıyorum. Onu senden almak zorundayım.
3: O sürücünün içinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin.
0: Louis, evet mi, hayır mı?

0: İşte orada. Saat 11 yönünde. Köşeyi dönüyor.
1: Uçağa benimle binecek misin?
2: Birlikte döneceğiz.
3: Korumaları ben hallederim. Senin gözün çantada olsun. Dağılıp güvenlik önlemi alıyorlar. Bize bir dikkat dağıtıcı lazım.
0: Bence bir tane geldi. Silahı var. Hedefe yaklaşıyor.
3: Onu ben hallederim. Sen çantayı hallet.
0: Emredersin.
1: Bir eksik. Sayım yap. Adamlarını say hemen.
4: Yapıyorum. Bir.
1: Hadi yürü.

0: Adamlarını topla.
1: Louis!

0: Bana bak, benimle kal. Dayan, dayan. Hadi. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen yardım edin! Yardım edin!
1: Mace.
0: Neredesin?
2: Dışarıda, üçüncü iskelede.
0: Benimle kal, dayan. Lütfen. Yardım edin. Lütfen yardım edin.
3: Gracie.
0: Benimle kal, dayan. Lütfen. Lütfen dayan. Benimle kal.
3: Dinle. Kimseye güvenme. Tamam mı?
1: Çok yakındayım. Köşeye sıkıştır, tamam mı?
2: Beni fark etti.

0: Beyefendi, silah sesi duydum. Yaralanmış biri vardı.
1: Sorun yok hanımefendi, endişelenmeyin. Yetkililer geldi hanımefendi. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Siz iyi misiniz? Bizler halledeceğiz, tamam mı?
0: Teşekkür ederim.

0: Hey! DGAC amirliği. Onunla ben ilgileneceğim. Sorunun varsa Savunma Bakanlığı'nı arayabilirsin. Çık dışarı hadi. Çık dedim. Hadi çık dedim sana.
1: Burası DGAC amirliği değil.
0: Burası güvenli bir yer.
1: Hayır, kendimi güvende hissetmiyorum.
0: Temizlenmek ister misin? Temiz bir üst verebilirim.

0: Bogota, Kolombiya.
1: Alo, babamın telefonu.
2: Alo Thomas, tatlım benim, nasılsın?
1: Merhaba anne.
3: Hoparlörü aç.
1: Neredesin?
2: Demiştim ya, Meksiko City'de bir toplantıdayım tatlım. Abin nasıl?
1: Herkes iyi mi?
4: Çok iyi, şimdi uyuyor.
1: Anne, bana tuvalin getirir misin?
2: Elbette tatlım, eğer bulursam getiririm. Yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm bir tanem.
1: Sesin üzgün geliyor.
2: Hayır, hayır tatlım. Oldu? Hayır tatlım, birazcık yorgunum o kadar.
3: Kapat.
2: Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim.
3: Sürücü hakkında ne biliyorsun?
2: Hiçbir şey.
3: Çocuklarından biriymişim gibi konuşma. Ben de bir ajanım.
2: Ben bir ajan değilim. Ben bir psikoloğum. Bir ajanımızı analiz etmem için gönderildim, o kadar.
3: Ya yanındaki adamlar? Onları da analiz ettin mi?
2: Eberon bana ne dediyse ben onu yaptım, tamam mı? Hiç dönüp beni vuracakları aklıma gelir miydi sanıyorsun yani?
5: Eller havaya.
3: Silahını indirmek için 10 saniyen
5: Mace.
3: Var. Yeni bir ortam.
5: Öncekini
3: mı?
5: Öncekini öldürdün.
3: Neden bahsediyorsun?
2: Kolombiyalı ile çalışmandan.
3: Amerikalılar sersemsiniz, 9.
2: Hayır, onunla çalışmıyordu, lütfen. Silahları indirin.
3: Asıl sen dinle.
2: Yerinde olsam onu dinlerdim.
3: 8. 7.
5: Hepimiz hayır, aynı şeyi istiyoruz.
2: Hayır, istemiyoruz.
3: 6.
2: Lütfen.
3: 5.
2: 4.
3: 3,
2: 2,
3: 1.
6: Buyurun, hadi. Tetikleri çekin, birbirinizi vurun. Bakın, anlıyorum. Görevlerinizi katledip duruyorsunuz. Ben de sinirlenirdim. Bir şeyleri başarmamızın tek yolu güçlerimizi birleştirmek.
2: Kafayı mı yedin?
6: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ortak bir düşmanımız var. Bu işi çözüp yolumuza bakana kadar silahlarınızı indirmenizi tavsiye ediyorum.
3: Sen kimsin?
6: Khadija, MI6. Marie Mace'le tanıştın.
3: Adamı nereden biliyorsun?
2: O casus sersem.
6: Ben sanal istihbarattanım. Graciela, telaffuzu böyle değil mi? Orada başına gelenler berbattı. Sürücü hakkında ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatır mısın?
3: Onun hakkında bir şey bilmiyorum.
2: Bu tamamen doğru değil aslında.
3: Ne?
2: Louis takip cihazı yerleştirdi. Telefonuna bağlı.
5: Hey, yavaş ol.
3: Sen bunu bana nasıl söylemezsin ha?
2: Sana güvenebilir miydim bilmiyordum.
3: Şimdi güveniyor musun?
2: Hayır, ama başka şansım yok ve bunu tek başıma başaramam, değil mi?
6: Şifrelenmiş.
2: Hayır, hayır, açılıyor.
6: Akıllıca parmak izini ayarlamış, bunu aşamam. Sürücü hareket halinde. Güneydoğu'dan Atlantik'e gidiyor.
2: Orta Doğu mu?
6: Güney'e. Afrika. Uçuş rotalarına bir bakayım. Fas.
2: Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Eve dönüyorum.
3: Parmak izin olmadan bunu yapamayız.
2: Bu benim sorunum değil.
3: Parmağın vücudunda kalsın istiyorsan öyle.
2: Üzgünüm. Benim bir ailem var. Ben ajan değilim. Bir terapistim. Ve bunlar bana göre değil.
3: Bak Graciela, sana göre olmayan diğer şey ne biliyor musun? Çocuklarına kötü adamlar bizden önce cihazı kaptığı için dünyanın neden mahvolduğunu açıklamak. Bunu bir tek bizler durdururuz.
2: Çok üzgünüm.
3: Peki şuna ne dersin? Aynı adamlar şu an senin de peşindeler. Evine dönersen onları da beraberinde götürürsün. Graciela, yardımına ihtiyacımız var ama daha önemlisi senin bize var.
2: Pekala, bir telefon daha etmeliyim ve yeni giysi gerekiyor.
6: Kullan at telefonlar. Bundan sonrası için. Hayır, yemeğe gelemeyeceğim. Biraz daha sürecek aşkım.
3: Arayacak kimsen yok mu?
2: Olanı kafede operasyonu batırdığında öldürttüm.
3: Evet, ortaklar hep böyledir. Öldürülürler. Ya da seni öldürürler.
2: Bu bir tehdit mi?
3: Evet. Evet, öyle.
6: Evet, güvendeyim. Kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
2: Onu korumak için mi yalan söylüyorsun? Çocuğun var mı?
6: Yok.
2: Yalan söylemeyi güçleştirir.

0: Marakeş Fas.
1: Her açıdan uydu ve kamera görüntüm var. Sürücü üzerinde.
2: Etrafı temiz.
1: Takip eden kimse yok.
3: Peşindeyim.
1: Silahlı olduğunu biliyoruz.
2: Ortalığı karıştırmayı umursamıyor.
3: Bu kısımda ben burada olmamalıyım.
1: Sen telefonu tut, ben silahı tutarım.
3: Ben korkuyorum.
1: İyi, sadece bir sersem korkmaz. Paket kuzeyden meydana doğru ilerliyor.
2: İki taraftan sıkıştırdınız.
1: Tam karşı tarafındasınız.
2: Vakit geliyor, ilerleme vakti. Çantada bir şey uzandı. Diş.
3: Değiş tokuş mu oldu? Gördün mü?
1: Bir saniye bakayım.
3: Hedeflerimiz zıt yönde ilerliyor.
1: Onu kaybetmeyi göze almayacağım.
2: Ayrılmalıyız.
1: Tamam, kurye sende. Hadi.
3: Yeni oyuncu görüş alanında peşindeyim. Değiş.
2: Durum nedir?
1: Değiş tokuş mu diye bakıyorum. Bütün açılardan görüşüm engelleniyor.

0: giderse? Köşeye sıkıştırdılar. Olumlu bir değiş tokuş.
1: Mace, adamın sürücüyü almış.
0: Dört adam hareket halinde. Sürücünün peşindeyiz. Rakiplerimiz var. Al şunu.
2: Bak, al. Silah işlerine karışmam demiştim.
0: İşler değişti, plan değişti. Al.
1: Diş binanın görselini ilet.
0: Bir hamam.
1: Mükemmel, kalabalıktan uzakta indiririm onu.
0: Beyaz bir kadın oraya fark edilmeden nasıl girecek? Erkek hamamı orası. Geliyorum. Bu ne kadar?
3: 100 dirhem.
0: Teşekkür ederim.
2: Hey, oraya yalnız giremezsin.
0: Oraya
2: olmaz.
0: Sen hiç giremezsin ama.
2: En son göreve yalnız gittiğinde...
0: Sahada olduğum son görevdi. Evet, biliyorum. Başka bir kozumuz yok Mays. Nasıl görünüyorum? Allah kerim.
2: Bana göre pek öyle değil ama.
0: Selamun aleyküm.
4: Neye bakmıştınız?
0: Sabun getirmiştim.
4: O tarafa koy.
0: Sağ ol. Doğuya doğru gidiyor.
1: Çık oradan, hemen 3 kişi daha giriyor. Diş.
5: Nereye gidiyorsun? Bu tarafa kadınların girmesi yasak.
0: Ah şey, şükürler olsun, kaybolmuştum. Bizi pazarda fark etmiş olmalı. Bizden kurtulmak için burayı kullanacaktı.
1: Paketi hala takip ediyor musun?
0: Olumlu. Ama tek biz değiliz. Biri tamam. 3 kişi kaldı. Ona ulaşmadan onları halletmeliyiz.
2: Onları bulmamız gerekecek.
0: Bir dakika. O ikisi telefonlarına cevap vermiyor. Kapalı devrede olmalılar.
2: İkisi doğu yönünde ilerliyor.
1: Paket

0: yönde ilerliyor.
1: Biri daha halloldu.
2: Biri çatıda vurmak
0: için pozisyon alıyor. Mace. Bir tane kaldı.
1: Çok açıkta.
3: Belki de onlardan
2: orada daha birini... da adam olabilir.
3: Belki de şuradan gidip...
2: Bize temiz şey, açı lazım. Yani... Çıkışları kontrol ediyorum.
3: Bakar mısınız? Bir şey demeye çalışıyorum.
2: Şimdi olmaz.
3: Hayır, olur. Neden açıkta olacakmışsınız ki? Olmazsınız.
2: Affedersin.
4: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır, olamaz, olamaz!
2: Bu sistem... Bu... Algoritmalar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. İleri jenerasyon, zero day veri seti, paralel infinity bit şifreleme sistemleri. Yani
3: bu...
2: Şairane.
3: Bildiriyorum.
2: Sürücüyü neden senin büron alıyormuş?
3: Ne fark eder? Verdik mi işimiz bitecek. Buraya bir saatte birini getirtebilirim ama senin en yakın adamın nerede acaba? Hadi ama güven bana.
5: Halledeceğini biliyordum.
3: Biraz yardım gerekiyor. Müşterek kuvvet burası.
5: Bürolarınıza bildiririm. Memleketlerinizde madalyalar sizi bekliyor olacak.
3: Üzerimdeki soruşturma ne olacak?
5: Resmi olarak kapatıldı. 2 saate kadar harekete geçiyoruz.
2: Bu ilk seferindi ve hayatta kaldın. Başarı budur işte. Şerefe.
3: İlk seferimi hatırlıyorum. Ordudan ayrılalı bir yıl olmuştu. Pakistan'da görevlendirilmiştim. Pindi'de gözetleme tespit görevindeydim. Peşimde biri olduğunu anladım. Tanrım, çok gergindim. O yollar nasıl olduğunu bilirsin. Tümüyle karanlıktı ve bir anda... 50 kilometre hızla bir ineğe çarptım. Neredeyse ölüyordum.
2: İneğe ne oldu?
3: Tanrım, ilk leşimdi.
6: Senin ilk seferin nasıldı?
2: Duymak istemezsiniz.
3: Hayır,
2: gerçekten.
3: Kesinlikle duymak isterim, lütfen anlat.
6: Anlat hadi.
2: Tamam. Telefondan istihbarat takibi yapıyordum ve lokasyonunu Afganistan'da bir tutuklu kampı olarak belirledim. Ama çok saçmaydı çünkü oralara telefon alınmaz. Ama bir beyefendi güvenli bir yerde saklamanın yolunu bulmuştu.
7: Olamaz.
2: Sonuna kadar sokmuş, asla unutmam. Modelini bile hatırlıyorum, uzun ve inceydi. O çipe sinmiş kokuyu tahmin bile edemezsiniz kızlar. O zamandan beri dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum.
6: Fenaymış.
3: Hey ya sen? İlk ne zamandı? Hadi ama. Biz söyledik. Adı, yaşı, uyruğu.
2: Walter. Almandı. 15 yaşındaydım.
6: 15 mi dedin?
2: Odamdan aşağı inmiştim. Babamın Rusça konuştuğunu duydum. Rusça konuşabildiğini bilmiyordum. O adamların da KGB'den olduklarını ama kötü olduklarını anladım. Ellerindeki kanı temizliyorlardı ve yerde bir ceset vardı.
6: Sen babanı mı ele verdin?
2: Evet.
6: Terapiye gidiyor musun?
2: Gitmeliyim.
6: Evet, bence de gitmelisin.
2: Biliyorum bu bir teselli sayılmaz ama sen aramızdaki en altüst olmuş insansın.
7: Evet, evet.
6: Doğru.
2: Buna içilir.
3: Olamaz. Bir tur daha lazım bize. Ya da

0: Buraya senin için gelmedim.
1: 6 tane uçak düştü.
2: Sesini açar mısın?
3: Kulelerin birçok kurtarıcı jeneratörü var. Bu yüzden havacılık idaresi sorunun ne olduğunu araştırıyor. Lisbon'u bütünüyle etkileyen elektrik
2: kesintisinde
3: bu tip bir arızayı engellemek için birçok önlem vardı. Bütün uçaklar kaza yapmasına sebep olan servis kesintisini yaşadı. Yetkililer açıklama yapmak üzere. Birçokları bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Saptadığımız şimdilik 6 yolcu uçağı var. İkisi de hala kayıp.
1: Takip sinyali kayboldu.
3: Araştırmalar
4: takibi kapatılmış.
2: Lanet olsun. Aç şu telefonu Marx. Burada. Ay. Lanet olsun.
5: Hemen etrafı tarayın. Gracie, kapıyı kilitle.

0: Sürücü kayıp.
1: Bir sorunumuz var.
2: Ne?
1: Birileri geliyor.
0: Geldiler bile. Grace'i geri çekil.
2: Hayır.
3: Mays?
0: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
3: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
2: Hayır lütfen.
1: Büyük bir hata yapıyorsun.
3: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
0: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
3: Öyle mi?
0: Evet.
3: Marks buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
0: Amacın ne peki?
3: Bilmiyorum, umursamıyorum. Para, güç umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin. Sokakta 4 ajanım daha var.
1: Ben 6 tane saydım. Ama bilgi için sağ ol.
3: İnan bana, başın ne kadar belada bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum. Hadi Grace, gidelim.
2: Üzgünüm. Artık bunu yapamam. Benim 2 tane çocuğum var ve ben artık eve gidiyorum.
1: Harekete geçmezsen aileni bir daha göremeyeceksin ama.
2: Ben sıradan biriyim. Bunu yapamam, yapamam dedim. Bunun için eğitilmedim. Sana bunu söyledim.
0: Hey, beni dinle Grace. Şu an merdivenden 6 asker çıkıyor. Kapıyı patlattıklarında diğer tarafında olmak istemezsin, değil mi?

0: Tamam, üçü bende hadi. Cesetleri kontrol edin.
1: Hayattalar.
2: Burada değiller.
0: Mekan temiz.
3: Mark'ın cinayetiyle alakamız yok. Son yaptığımız şey sürücüyü CIA'ya vermekti. Tahliye etmeliyiz Jonas.
4: Onu neden Amerikalılara verdin?
5: Bize en yakın onlardı. Bölgedelerdi.
4: Bize mi?
6: Ne zamandır birine güveniyorsun? Marie?
3: Evet.
6: Bak neler olduğunu anlat ki sana.
4: Sana yardım edebileyim. Baştan başla.
6: Hadi çabuk ol.
3: Neredesin?
6: Neden?
4: Önemli olan nerede olduğun, oraya nasıl gittiğin ve seni nasıl kurtaracağımız.
3: 40 saniye. Konumu belirlemek için sadece 40 saniye.
5: Bunu sen öğrettin.
4: Evet, seni iyi eğittim. Ama yeterince iyi değil.
3: Sen benim gerçekten

0: değiştireceğimi düşündün mü? Benim.
1: Babanın da değiştireceğini düşünmemiştim.
0: Ben babam gibi değilim. Sen de değilsin. Hoşça kal Jonas.
2: Hey, gitmeye hazırız. Marie, harekete geçmeliyiz.
0: Hazırım.
2: Amirine ulaştın mı yani?
0: Herkesin yapacağını yaptı.
2: Kontrol altında mısın?
0: Ya sen?
2: Hayır.
0: Gidelim.
3: Şimdi ne yapacağız? Elimizde bilgi yok. Nasıl ilerleyeceğiz?
4: İlerlemeyeceğiz. Geri gideceğiz.
0: Otur.
5: Bırak beni, bırak beni. Canınız cehenneme sizi pislikler. Bırakın beni.
4: Maalesef cevap vermeyi reddediyor.
5: Ben öyle demedim.
2: Aa, demek dilimizi konuşuyorsun. Güzel, bu kadar yeter. Eğer hala ölmediysen biri seni koruyor demektir. Bunu yapmamızın iki yolu var ama sadece bir sonucu olacak. İstediğimizi alacağız. Kolay yoldan yapabiliriz. Ya da zorundan. Sen karar ver. Derdinin dava değil para olduğunu biliyoruz. Ve yakalandığına göre arkadaşlarının seni hiç takmadığını da biliyoruz. Yani sadece biz. Şu an sana tek biz yardım edebiliriz.
5: Beni koruyan var.
4: Seni koruyan biri insanı öldürmekle ilgili ne der?
6: Bir inananı kasten öldüren kimsenin cezası ebediyen atılacağı cehennemdir. Taşıdığın paket çok tehlikeliydi, tamam mı? Bulmamıza yardım etmezsen birçok insan ölecek. İnananlar, masum insanlar. Ne biliyorsun anlat.
5: Bunu size söyleyemem.
0: Pekala, hikaye zamanı bitti.
7: Lanet kadın, beni vurdun. Ne yapıyorsun sen?
0: Bu uyluk beni atar vurdun. Damarın. İki dakika içinde kanamadan öleceksin.
7: Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Bu turnikeyi yaparsak yaşarsın. Yapmazsak ölürsün.
7: Lütfen. Lütfen, lütfen beni kurtarın. Lütfen.
0: Başın dönmeye başladı mı?
6: Kendini kurtar.
7: Ölürsem elinize bir şey geçmez.
0: Bu doğru. Ama hayatta kalırsan da geçmez. Yani o iki seçeneğe gelince...
6: Bunun için ölmek mi istiyorsun?
0: Gördüğün ışık. Bilincini yitirmek üzeresin.
7: Tamam, tamam. Sana söyleyeceğim. İki gün sonra bir açık artırma var. Anladın mı?
2: Ellerin değilse neden hala açık artırma olsun?
7: Uçaklar, elektrik kesintisi, hepsi...
6: Reklamdı.
7: Evet, ne yapabileceğini göstermek içindi. Şimdi herkes istiyor.
0: Açık artırma nerede?
7: Şangay. Lina Mezat'ı. Lütfen kanamamı durdurun. Lütfen.
2: Kolay yolu seçmeliydin.
8: Teslimatı garanti altına almak için bir grup adamımız var. Paketi başörtülü birine mi kaptırdın? Nikkay'dan Wall Street'e kadar bütün borsaları kapattım. O kadınları ölü istiyorum ve sürücüyü de elimde istiyorum. Aksi takdirde diğer teslimat kafana bir kurşun olur.
0: Uyuyamadın mı?
2: Meslek hastalığı.
0: Aile tatili gibi.
2: Bilemem.
0: Ben de. Biraz dinlen. İhtiyacın olacak.
9: Şangay, Çin.
10: Hayır aşkım, bu diğer işler gibi değil. Lütfen maçtan sonra dezenfektanını yanına almayı unutma, tamam mı? Ve onlara dondurma almamaya çalış lütfen. Bilmiyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.
2: Ona ne söyledin?
6: Biraz daha süreceğini.
2: O ne söyledi?
6: İyi uyuyamıyormuş. Bensizken.

0: Gerçek aşk bu herhalde.
1: Gerçek hayat bu Mays.
0: James Bond gerçek hayatta uğraşmıyordu.
1: James Bond hep yalnız kalıyordu. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Kahve?
3: Teşekkür ederim.
1: Tamam, planımız şu. Açık artırma için hazırlanıyorlar. Her yerde güvenlik olacak. En iyi yol ön kapıdan girmek olur. İçeride sistem kapalı devre. Uzaktan bağlanmaya çalıştım ama bizzat bağlanmalıyım. İçeri girdiğimizde kameralara, elektriğe, güvenlik sistemlerine girip geri kalanında sizi yönlendirebilirim. Takılarınızda kamera, küpelerinizde telsiz var. Her zaman bağlantıda olacağız.
3: Ön kapıdan nasıl geçeceğiz?
1: Bizi listeye alabilirim.
4: Teşekkürler.
0: Anderson, evet.
2: Evet, ZLR.
1: Etkinlik, antik sanat eseri ve kalıntılar için düzenlenen meşru mezat. Ama aslında bu, telefonlarından bağlandıkları karanlık ağda dönen bir açık artırmanın paravanı. Sessiz ve davetiye ile giriliyor ve sürücü için gerçek açık artırma orada yapılıyor. Sürücü satılan bir parçanın içinde saklı olacak.
3: Hangisinin?
1: Henüz bilmiyorum. Yani sosyal yeteneklerimize güveneceğiz. Parçayı tanımlamak için arkadaş edinmenizi isteyeceğim.
0: Liste CIA'nin en çok arananlar listesi gibi.
1: Açık artırmaya çıkınca da ben dikkat dağıtacağım, siz de alıp kaçacaksınız.

0: Tamam, pozisyonumu aldım. Beyaz saçlı iki heykelin arasında. İki sinyal yayıyor ve programda çok vakit geçiriyor.
1: Üzerine içkimi dökerim.
2: O hareketi nereden öğrendin?
3: Ariste.
1: Düşman ajandan. En sevdiğim elbisemi de mahvetti.
2: En sevdiğin elbisen oysa sana iyilik yaptım demek.
4: Ah, hayır olamaz. Ah, çok çok özür dilerim.
5: Sorun değil.
4: Çok özür dilerim. Aman Tanrım, bu çok rahatsız edici. Çok kaşınıyor. Yapamıyorum.
5: Sizin gibi bir kadın asla yalnız olmamalı.
0: Gracie, teşekkür et. Flört et.
4: Teşekkür ederim. Flörtte iyi değilimdir.
5: Neyse ki ben iyiyim.
3: Arkadaşın ismi Piotr Kasanov. Çeçen
0: milyarder. İlgili görün. Baştan çıkarma gibi düşünme. Çıkarım yapma gibi düşün.
3: Hastanın bir sorunu var, onu bul.
1: Sizi buraya ne getirdi yoksa sanat koleksiyoneri misiniz?
5: Ben birçok şeyin koleksiyoneriyim.
1: Oh.
4: Teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takım elbise. Yeni gibi oldu.
5: Teşekkür ederim.
1: Önü kontrol ediyorum. Bir şeye bakacağım.
0: Üçüncü sayfada kalmış. O sayfada 5 parça var. Resim, ayna, hançer, ejderha başı, vazo.
1: Neyi beğenirsiniz? Resim çok sıkıcı. Şaşırtacak bir şey yok.
5: Şaşırmayı çok severim.
1: Antik silahlar mı? Hayır, daha çok gelecekle ilgileniyorsunuz. Ve yeterince silahınız var gibi hissediyorum nedense.
5: Adım ne demiştin, hatırlayamadım.
1: Sürprizleri sevdiğini sanmıştım. Yani antik bir ayna da senin için doğru olmaz. Çünkü onda ne göreceğini zaten biliyorsun, öyle değil mi?
0: Göz bebekleri büyüdü. Aynayla değil, daha çok seninle ilgileniyor.
5: Bu oyunu sevdim.
1: Oyunları seviyorsun değil mi? Evet, oyun daha bitmedi. Hala niçin burada olduğunu bilmiyorum. Ejderha başı. Gerçek gücün sembolü.
5: Muhtemelen.
1: Bol şans.
6: Dursana, nereye gidiyorsun? Oyun daha bitmedi.
1: Vazonun içinde.

0: Mace,
1: pozisyonunuzu alanı açık artırma
0: başlıyor.
2: Sana dönüyorum.
3: Merhaba.
2: Hayattasın.
0: Tanrı aşkına.
3: Seni gördüğüme sevindim. Gel şöyle.
2: Aman Tanrım. Anlayamıyorum.
3: Dinle Diş. Biraz yalnız görünmek istiyorum.
2: Tamam ama nedir bu, görevin ne?
3: Mace.
2: Neden bana bir şey söylemediler?
3: Görev yok. İşler değişti.
4: Hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederiz.
1: Bu gecenin sunumunu...
0: Sunucudan sonuç bulamıyorum.
4: Lütfen yerlerinize oturun. Başlamak üzereyiz.
5: İyi akşamlar bayanlar baylar. Bu gecenin açık artırmasına 3. yıldan biçim resmiyle başlıyoruz. 8.000'den başlatıyoruz.
0: Pozisyonumuzu aldık.
5: 8.000 dolar var mı? Evet.
0: Mace nerede? Dolar. İz üstünde. Ağ erişimimi yitirdim. Açığa çıktım, biri beni hackliyor. Yer değiştirmem gerek hemen.
1: Bana 15 saniye verin, yerinizde kalın.
0: O şeyi getirdiklerinde harekete geçmeliyiz.
6: Hayır, burada durmamızı söyledi. Işıkları kapatamaz. Katillerle mi çalışıyorsun?
3: Peki ya sen? CIA kaç insanı katletti? Kaç devleti devirdi? Kaç savaş başlattı? Kendin çalışıyorsun değil mi? Şebekenin dışında kaçak. Nasıl hissettiriyor? Söyle. Özgür olmak nasıl bir his?
4: Diğer parçamız Chen Yuan hanedanlığından 13. yüzyıl vazosu.
0: O sürücüyü bir daha kaybetmeyeceğim.
4: Açık arttırmaya 100.000 dolardan başlıyoruz.
5: 100.000, 110, 120, 130.000, 130.000, 140.000. Evet.
0: Katişa, bağlandın mı? Kameralara bağlandım ama ışıklara bağlanamam. Ama gerçek açık arttırma başladı gibi.
3: Ama bunlar içinde en zoru seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekti.
2: Vay canına. Bu bir dolaptı. Beni kandırmaya çalıştığına inanamıyorum.
3: Beni görmeni istemeseydim sana görünmezdim.
2: Ama Paris'te seni görmemi istemedin. Öldüğünü düşünmemi
3: evet,
2: istedim.
3: Evet, seni lekelememek için yaptım. Senin için.
2: Benim için mi? Bana nasıl hissettireceğini düşünmeksizin.
3: Nasıl hissettirdi?
2: Kötü.
3: Yüzüğü hala takıyorsun.
7: Açık artırma 100 milyonu geçti.
3: Nasıl olacak Mace? Benimle gel.
2: Bunu almalıyım.
3: Hep sert takılmalısın. Pekala, onu burada tut, bize engel olmasın. Gözün üzerinde olsun. Çok güzeldir ama fenadır da.
1: Bin.
5: 300 bine çıktık. Telefondan gelen var mı?
7: 350 bin.
5: Teşekkür ederim efendim. 350'yi geçen var mı? Arttırmak isteyen var mı acaba?
2: O kim?
5: Arttıran var mı?
0: Bir hayalet.
5: Evet, son uyarı. Arttıran
7: 500 bin.
5: Yarım milyon dolar. Şu anda 500 bindeyiz. Evet, 500 bin. Arttıran var mı?
0: Kaybedeceğiz. Harekete geçmeliyiz. Sürücü o vazodaysa elektronik sinyalini saptayabiliriz. Ama yakalamamız gerek. İşaretleri takip ederiz ve ortam müsait olduğunda yeniden alırız.
5: Evet,
7: 1 milyon.
5: 1 milyon dolar. Beyefendiden 1 milyon dolar geldi.
0: Çevrim içi 300 milyon dolar teklif verdi.
2: Yaklaşmak için bir fikrim var.
5: Telefonlarda başka teklif var mı? Ya şimdi...

0: ya da hiç.
1: İstediğini alabildin mi?
0: Son teklif buysa...
2: Artık aldım.
0: 1 milyonu artıran var mı?
3: Şu an 0.5 milyara geldi.
0: Tokmak kalkıyor.
3: Fazla açıkta. Yeterince yakın değilsin Grace'i.
0: Satıyorum.
1: Gidelim mi?
0: Satıyorum. Satıyorum. Ve sattım.
3: Hallettim.
0: En yüksek teklifi veren beyefendiye satıyorum.
1: Affedersiniz.
0: Teşekkürler hanımlar ve beyler.
3: Aslında o benimle birlikte, teşekkür ederim.
1: Çok üzgünüm.
3: Paket arka tarafa doğru ilerliyor. Açık artırmanın güneydoğusunda balkondayım. Marie benimle orada buluş. Grace bizi dışarıda bekle.
4: Evdekilere istediklerini gösterelim bakalım. 500 milyon dolar çok para. Temsil ettiğim adam için bile. Çalıştığından emin olmak istiyorum.
3: Paket 2 koridor ötede bir ofiste.
1: Güvenlik?
3: Alıcının ekibi var. Satıcının da ordusu.
1: Bizim neyimiz var? Birbirimize yeteriz deme.
3: Aseton, hidrojen peroksit. Dosyanda tahribat yazıyordu. İşini görür mü?
5: Çıkmadan önce tam ücreti isteriz.
4: Tabii ki.
6: Görmen gerekiyor. Çok çılgıncaydı. İnanılmazdı. O da ne öyle? Nereden çıktı?

0: Ne oluyor?
1: Bütün güvenlikleri çağırın. Mekanı da kapatın.
2: Bir patlama bildirildi. Polisler yolda.
0: Hoşça kalın.
1: Aşağı, sola.
3: Kıpırdamayın.
4: Hareket etmeyin.
3: Sakın yaklaşmayın.
4: Geri gidin.
3: Hadi geri gidin. Hadi, hadi, geri yaklaşmayın. Gidin. Hadi.
4: Kıpırdamayın.
3: Kıpırdamayın sakın.
4: Sakın hareket etmeyin.
3: Sakın hareket etmeyin. Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
3: Size söylüyorum.
4: Yaklaşmayın sakın.
3: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Ateş etmeyin.
4: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Silahlarınızı indirin. İkiniz de. Silahlarınızı indirin. Gitmelerine izin verin. Gidin. Gidin. Nick!
5: Seninle geliyorum. Mace'i görüyorum.
6: Khadija.
5: Seninle bir tek cehennemde birlikte olurum.
0: Vur beni. Ben de ona kalabalığı ateş açtırayım. Vuramıyorsun değil mi?

0: Lanet olsun.
1: Meis! Meis!
2: Ne yapıyorsun?
1: Meis, sana ne oldu? Gidelim buradan, hadi.
0: Binin hadi. Benimle gelin.
1: Hadi.
0: Hadi. Gittiğimiz yerde yaralarınızı tedavi ederiz.
2: Nereye gidiyoruz şimdi?
3: Kimsin sen?
0: Adım Lin Misheng. Bakanlığa çalışıyorum. Sonunda tanıştığımıza sevindim.

0: Ben iyiyim.
1: Yavaş ol.
0: Oh. Tamam. Çay isteyen var mı? Burada büyük bir bitki çeşitliliği var.
1: Burada ne dönüyor?
0: CIA'in Paris'te sürücüyü güvenceye alacağını umuyorduk. Bu olmayınca yanlış ellere düşmeden almamız bizim için çok önemli bir şeydi. Baba? Babam patronlarımızı bunun daha iyi bir fırsat olabileceği konusunda ikna etti.
1: Nasıl bir fırsatmış bu peki?
0: Piotr Kasanoğlu'la tanıştın sanıyordum. Eğer Orta Doğu'daki petrol üretimini sekteye uğratırsa, cirosu tavan yapar. Raza Magadoş. Dubai'de serbest çalışıyor. Ödemeyi kabul eden her devlete tahribat sözü veriyor. İşte bu İranlıların paravanı. Bu adam uluslararası bir asker. Uzmanlığı Orta Afrika. Bugün bir sürü gizli oyuncu vardı. Bu onlar hakkında bilgi toplama fırsatıydı.
1: Yani bu bir tür oltaya düşürme etkinliği miydi?
2: Daha kimler istiyor diye en çok verene ölümcül silah satmak mı?
0: Onlara hiçbir şey satmadık.
2: Ne?
0: Sürücü burada. Göster onlara.
3: Marx'ı bunun için öldürdün.
2: Elektriği kesip uçakları mı düşürdün?
0: Hayır. Marx yaptı. Nick için çalışıyordu.
4: Ama eğer takım arkadaşımın öcünü alacağım dersen, işte bunu anlarım. Halledeceğini biliyordum.
0: Dahasını yapmadan onu durdurdum. Bu adama çalışıyorlar. Elijah Clark, uluslararası terör gruplarının bankeri.
5: Değiştirmiş olmalılar.
6: Değiştirmiş olmalılar.
7: Merhaba.
8: Merhaba benim.
1: Daha önce aramadığım için çok özür dilerim. Elimden gelmedi, ne diyebilirim ki?
7: Anlıyorum. Ben sadece iyi misin bilmek istedim.
8: İyiyim.
1: Gerçekten kendimi idame ettirebilirim.
7: Yapamazsın demedim ki.
1: İlk uçakla dönüyorum.
8: Telefonu ne kadar çok
1: kapatırsam o kadar çabuk hazırlanıp uçağa binerim.
7: Seni tutmak istemedim işte.
1: Ben öyle demek istemedim.
7: Hayır, anlıyorum.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
8: Ben de eve dönmeyi iple çekiyorum.
7: Gerçekten mi?
1: Evet tatlım. Sonra görüşürüz.
7: Görüşürüz hayatım.
9: Merhaba anne.
3: Aman tanrım Thomas, anne, sen anne. Ne giydin öyle?
9: Anne anne. Anne. Merhaba.
3: Tahmin et bakalım
9: anne.
3: Ne oldu?
9: Merhaba anne.
3: Anne eve dönüyor.
10: Hepimiz anne, seni bekliyoruz. Anne, anne. Sana ihtiyacımız var.
9: Anne!
1: Rüya görüyordun. Kötü bir rüya görüyordun. İşaretleri nasıl fark etmediğini görüyordun, değil mi?

0: hayatın yalanlarla dolu olunca neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor.
1: Biliyorum sanıyordum. Hayatım boyunca kontrol benim elimdeydi. Kendime baktım çünkü... Çünkü kimsem yoktu. Bu hayata alıştım. Bu beni bu hayatta gerçekten... Gerçekten iyi yaptı.
0: İhanete uğradığın için üzgünüm. Nasıl bir his bilirim. Belki de almalısın.
1: Teşekkür ederim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: O çaydan istiyordum. Yüzümü tekrar hissetmeye başladım.
0: Çin bitkilerinin bir sürü özelliği vardır. Bu acına sonsuza kadar son verir. Sana daha hafif bir şey bulayım.
1: Onlara ne verdin? Sürücü, sen de bir şey vermiş olmalısın.
0: Ona yakın bir şey verdim.
1: Bu çok tehlikeli bir şeydi.
0: Bu bizim işimiz. Değil mi? Başkaları tehlikede olmasın diye kendimizi tehlikeye atarız. Hepimiz farklı görünüyoruz. Farklı diller konuşuyoruz. Ama aslında aynıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir şeyin bu kadar tehlikeli olması garip.
2: Bu konteynerların dizilişi bir garip. Onları koruyan falan yok çünkü.
3: Şunu alın. Eller havaya. Temiz.
4: Geç.
3: Hadi geç. Patron,
4: hadi
3: temiz.
4: Her yer
3: temiz. Hadi.
5: Demek cehennem burası. At onu. Bir çıkış yolu aramayı bırak ve sana denileni yap.

0: Sürücü nerede?
1: Senin yüzünden patronumdan dayak yedim. Akan bir sonraki kan benim olmayacak, tamam mı?
0: Onları şuraya geçirin.
2: Hadi geç, yürü. Yürü.
0: Aç.
3: Hayır, hayır, hayır. Hayır, ailem olmaz. Bebeklerim, lütfen hayır. Hayır, hayır, lütfen.
0: Sizin için en önemli insanlar. Sen hariç Mays. Senin arkadaşların dışında kimsen yok.
4: Öfkeni anlayabiliyoruz Nick. Bunu konuşabiliriz.
0: Tekrar soruyorum. Sürücü nerede? Sürücü nerede?
5: Söylersen daha çok kişi ölür.
0: Vur onu.
4: Hayır.
0: Sürücü nerede?
4: Dur.
2: Sürücü nerede?
4: Onların bununla ilgisi yok.
0: Vur onu.
3: Dur, dur, dur.
0: Sürücü nerede?
3: Hayır, lütfen. Bebeklerim, hayır. Lütfen, bir şey yok.
0: Birbirimizi anladığımızdan emin.

0: olalım. Kötü sonuçları olan karşılıksız bir satış aracılık yaptım. Bu insanlar o sürücüyü elde etmek için tanıdığımız herkesi öldürebilir. Bu güzel kadın güzel ailesini kaybetmek üzere.
1: Dur Nick. Sana vereceğiz. Tamam mı? Ben kalkabilir miyim?
0: Hayır, kalkamazsın. Nerede?

0: Teşekkür ederim. Şimdi kalkabilirsin. Benimle geliyorsun. Doğru olduğundan emin olacağım.
1: Şimdi ailesini bırak.
2: Lütfen. Bırak onları lütfen, lütfen.
0: Bırakın onları. Tamamdır.
1: Güvendeler tamam mı? Güvendeler.
2: Bebeklerim, bebeklerim.
1: Çok üzgünüm.

0: Lütfen şunu kapatabilir misin?
1: Mace. Ben bir şey yapmadım.
0: Bir dakika. Gözlükleri.
1: Nereye gideceğimizi söylüyor.
0: Evet. Dij, ne yapıyorsun?
2: İşimi.
0: Hayır, bunun için iyi durumda değilsin. Eve gitmelisin lütfen.
2: Çekil önümden.
0: Dij, eve git.
2: Evim.
3: Çocuklar iyi mi? Beni dinle. Mümkünse bugün karakola gidip orada kalın, tamam mı? Gidip orada kalın dedim. Evet, onlarla konuşacağım. Merhaba Tomazino. Sana söz veriyorum. Çok yakında anneciğin eve dönecek canım, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hoşça kal bir tanem.

0: Nanjing Caddesi, 10 kilometre batımızda.
1: Bak, bir otel. İşte oda 3004.
0: Buna göre üst ve alttaki odalardan erişebiliriz.
1: Boş olduklarını nereden bileceğiz?
0: Boş olacaklar.
2: Bir şey buldum.
1: Güzel.

0: Rüya Şehri Otel Şangay.
1: Daha ne kadar sürecek bu?
2: Şifrelemenin birkaç güvenlik anahtarı var. Zaman alıyor.

0: Nikah azalıyor.
1: Burada olduğun için üzgünüm. Bu benim suçum. Hayatınıza bunları ben soktum.
2: Sen sokmadın. O soktu. Onun adına özür dilemen gerekmiyor. Hep böyle yapıyoruz değil mi? Her şeyin bizim suçumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayatıma sen sokmadın. Yaptığın tek yanlış bir adama güvenmekti. Bu senin suçun değil.
1: Terapistler hep böyle söyler.
2: Bir terapist olarak konuşmuyorum.
3: Salonda 4 güvenlik var. 6 tane de sokakta. 5 dakikaya patlamaya hazır olacak.
4: Mace nasıl gidiyor?
1: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
3: Şifre çözmeyi bitirmek üzere. %5 kaldı.
2: Bunu başaramayacağız Mace.
1: Tamam.
2: Ne yapıyorsun?
1: Asansöre biniyorum.
2: Asansör diğer tarafta. Mace bunu yapma.
3: Maksimum 1 dakikamız var.
5: Daha fazla zaman lazım.
0: Gerisini biz hallederiz. Konuğumuzu geçirsen.
3: Onu çıkarıyorlar. Harekete geçmeliyiz.

0: Fitil'e kabloyu götürmem lazım.
1: Fazla zamanımız yok.
0: Saniye.

0: sıkıştı.
1: Ah!

Ah!

0: kaldım.
1: Hayır! Hayır! Hayır!

0: İyi atıştı. Teşekkür ederim Grace.
1: Sakın kıpırdamayın. Durun, bir hamle yapmayın. Sakın hareket etme.
0: O yaralı.
1: Kontrol et. Hadi.
2: Tamam.
1: Hadi toparlanın.
2: Arkayı kollayın.
1: Sakın yanlış bir şey yapma.
2: Sakın yanlış bir şey yapma istemem.
1: Sana söylüyorum.
2: Hey! Sana söylüyoruz. Bir daha yavaş gidin.
1: Hadi toparlanın.
2: Ellerinde görebileceğim yere
1: şunları kadar teslim alın. Acele edin.
2: Tamam efendim.
1: Hadi. Kaldır elini. Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
1: Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
0: Telefon etmeme izin verin.
3: Nabza atıyor.

0: İki ay sonra.
1: Sabırlı olmalısın arkadaşım. Otoritelerin gözü üzerimizde. Üstümüze geliyorlar. Başımı çok ağrıtıyorlar. Ne yapabilirim yani?
2: Benim için vur emri vermişsin.
1: İnsan izlerini yok etmeli.
2: Evet, etmeli.
1: Dışarıda 10 adamım var.
2: 10 adamın vardı. Artık ikimiz varız.
1: Birkaç kız seni alt etti. Fırsatın varken öldürmeliydin.
2: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
1: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
2: Almayayım.
0: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: İşe geçiyorum.
1: Mays ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Mays'i tanımıyorsun.

0: Güzel mekanmış.
1: Sonunda geleceğini biliyordum.
0: Geleceğimi biliyorsan daha iyi bir güvenlik sistemine neden para harcamadığını merak ediyorum.
1: Girmeni istemediğimi mi sanıyorsun? Bir şey içer misin?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Bravo!
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Buz.
12: Buzlu içmediğimi biliyorsun.
11: Hep sert olmak zorundasın.
12: Neden parmaklıklar ardında olmadığını sormalıyım. Ama asıl soru büroya kendini nasıl terfi ettirdiğin.
11: Pek gizemli sayılmaz.
12: Öyle mi? Çünkü son gördüğümde çok önemli bir bilgi aktarımına aracılık ediyordun.
11: Sadece ben ve Marx'ın iş çevirdiğini düşünüyorsan... Kime çalıştığını bilmiyorsun derim.
12: Kaçanın neden ben olduğumu açıklar.
11: Çok kuralı çiğnedin Mays. Arkadaşlarınla. Yetkililer buna göz yummayacaktır.
12: Senin kadar işe yaramaz olmadığımız için. Hey Nick, eğitimde bize anlattıkları hikayeyi hatırlıyor musun? Washington'ın kadın casusu. Devrim zamanı adına Ajan 355 derlerdi.
11: Çünkü adını bilmiyorlardı.
12: Biri adını biliyordu. Sadece dünya bilsin istemediler.
11: Ben maaşlı çalıştığım, sense kaçak olduğun için kızgınsın.
12: Bu yanlış değil mi?
11: Dünya yanlış Mays.
12: Dünya değişiyor. İyi misin?
11: Evet. Belki bir şeyler yesem iyi olacaktır.
12: Evet, insana bütün gün ihanet etmek insanı oldukça yoruyor.
11: Vay. Bu bir buluşmaymış. Aa, seni vurduğum için üzgünüm.
12: Sorun değil. Hayatta kaldım. Sen kalır mısın bilmem.
11: Neydi bu?
13: Bu antik Çin zehri.
12: Efsaneye göre yılanları, akrepleri, çıyanları bir kavanoza kapatıp onları savaşmaya zorlayarak toplandığı söylenir. Dünyayı görüşün gibi Nick.
11: Zehir buzdaydı.
12: Evet. Bizi aradığını duyduk ve geldik. Tıpkı eskisi gibi senin yerine işi ben yapayım dedim. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Kızların ona her şeyi açıklaması için bir adama ihtiyacı var. Ama sonrasını ben hallederim.
11: Beni öldürmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
12: Biliyorum. Seni öldürmeyeceğim Nick. Ama öldürmüş olmamı dileyeceksin. Hayatının geri kalanını geçireceğin hücrene seni götürmek için ekibim geliyor yolda. Bağlantıları olan bir tek sen değilsin. Ben de artık yalnız değilim.
11: Mace.
12: Görüşürüz Nick.
0: Haklıydım. Bürolarımız yozlaşmış. Her şey yozlaşmış.
14: Şunlara bakın. Nasıl da yürüyüşe çıkmışlar. Hayatlarını yaşıyorlar, güvende hissediyorlar. Hepsini kaybetmeye ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlar.
15: Onları kurtaranları da. Biz silindik. Görünmez olduk.
16: Hoşça kalın.
0: İyi şanslar. Bol şans.
12: Seni özleyeceğim değil.
15: Evet, özleyeceksin.
12: Bir dahaki buluşmaya kadar.
15: Bir dahakine.

0: Bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım istemiyorum.
0: Ben de.
1: O zaman ben...
0: Evet, tabii.
1: Tamam.
0: Hey Marie. Görüşürüz.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Schlesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre solda frene bas.
1: 98 ve 99 dünya ralli şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola, son hızla. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi bitirecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğundan emin
4: Korkmayın,
3: misiniz?
4: Burası kestirme.
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz. Sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Bence o bir yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?

0: arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
1: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca ne yapıyorsun?
2: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
3: Sizce niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
2: Çünkü tatil zamanı bayım.
3: Tabii tatil zamanı, evet.
4: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi. Numarasını da alamadım. Yarışmada böyle bir araba yok.
2: Dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
5: Kim için doktor lazım?
3: Onun için. Suyu geliyor.
5: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
6: Ne yani? Yine öldüğümü mü sanmıştın?
5: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
2: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
5: Suyu geliyor.
2: Suyu geliyormuş.
5: İtin, itin, itin.
2: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
7: Ben ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
2: İşim biter bitmez oradayım.
7: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun değil mi?
2: Gezmiyorum. Acil bir durum var. Çok acil.
7: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
2: Lütfen olay yaratma Lili.
7: Annemin bifteği pişti. Babam salonu arşınlıyor. Acele etme, kahve içmeye yetişirsin.
2: Daha erken gelemem. Burada takılıp kaldım işte.
7: Nasıl takıldın? O bağıran kim?
2: Bir kadın. Evet, başkası
7: anırsa
2: değil.
7: Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
2: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığı gibi değil. Yanlış anlama. Sana anlatacağım.
7: Bağırdığını duyuyorum, doğru söylüyorum. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
2: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum. Yemin
6: ediyorum. Evet. Hissediyorum.
7: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen... Gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
2: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
7: Kocası da mı var?
2: Hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
3: Merhaba bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
2: Dinle Lili. Dinliyor musun?
7: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
2: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
7: Bir de doktor mu var?
2: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
7: Bebek mi?
2: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
7: Bir de çocuğun mu oluyor?
2: Hayır, benim değil. Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
3: Bana benziyor.
7: Yalan söylüyorsun.
2: Lütfen beni dinle. Bir erkek bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti. Lütfen vurmayın zavallı bebeğe. Yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
3: Çok güzel.
7: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.
2: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
7: 10 dakika sonra evde ol.
2: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
8: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
7: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuş da.
8: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
2: Biliyorum.
3: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
3: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinize el koymazlar.
2: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
3: Ciddi misin?
9: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
10: Emin misiniz?
9: Gayet tabii.
10: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
9: istemem. Hayır, karar.

0: Bundan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
1: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?
0: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
1: O zaman kabul ediyorum.
0: İşte bu çok güzel.
1: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, lütfen. Siz hiçbir şeye dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
2: Bayım, bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
1: Tamam, tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
0: evet,
1: var ama.
0: Evet, evet, tamam. Evet, evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça. Tamam, ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
1: Tamam, anlıyorum. Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum. Sizi ararım.
0: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
1: Aa, bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
0: Evet, sizi gerçekten çok seviyorum da.
1: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
2: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
3: Anne geldi işte. Anne.
4: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
3: Nerede kaldın hayatım? Çok
5: özür sevdim. Dilerim. Bir daha olmayacak.
3: Yemekte dikkatli olmazsan bir daha hasta olmaz. Babam hata affetmez.
5: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
3: Yakında aklın başına gelir.
5: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
3: Hayır.
5: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
3: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.
6: Demek doktorsunuz.
3: İyi şanslar. Hadi.
5: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızını sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
6: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
5: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
6: Kaçıncı yılınız?
5: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
6: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
4: Edmond.
6: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
5: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
6: Ne tür işler yaptınız?
5: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
6: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
5: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
6: Öyle mi? Nasıl yani?
5: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
6: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında. Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
4: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.
6: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
3: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
5: Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz.
1: Canını yakmadım değil mi?
4: Hayır.
1: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki.
3: Ara verelim mi?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
3: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
1: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Öyle değil mi?
7: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
1: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
7: Hayır hayır, hiç gerek yok.
2: Başlayın.
1: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısını istemem.
7: Çok düşüncelisin Emin.

0: Milyen.
1: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
2: Hadi sumo güreşçileri, 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu? Ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
1: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
2: Amacım yardım etmekti.
1: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
0: Hayır, bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
1: Öyle mi? Senin sporun ne?
0: Karate. Çok daha etkili.
1: Benimki pingpong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu.
3: Telaffuzu kolay. İlkece kon. Aptal demek. Emilen gibi.
1: Teşekkür ederim.
3: Sonra Dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra şey. Hep beraber. Hep beraber.
4: Konuşana.
3: Japon.
1: Anlamı nedir peki? Söyler misiniz hocam?
3: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Marsilya'da olacak. Monsieur Tofu.
5: Monsieur Tofu.
3: Tumukuli, Topuchi, Topriçi, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak Tokyo'da buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
1: Neden?
0: İf şatosunu gezmek için.
3: Öyle mi?
6: Belki Fransız yemekleri.
2: Cumartesi günkü maç için.
3: Çetelerle savaş eğitimi için.
1: Öyle mi?
3: Tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
0: Tam o sırada cephanemiz bitti.
7: Birden cephanemiz tükendi.
8: Ya, bu çok normal tabii. Evet.
7: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
8: Çok korkunç.
7: Birliğim ölmüş, zırhlı arabam yanmış, tersiz bozuktu. Kurşunum yoktu.
8: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
7: Dua ettim.
0: Aferin sana.
7: Çünkü beni ancak bir mucize kurtarabilir.
0: Ya işte mucize.
7: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
0: Kırmızı telefon Edmond.
7: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertrand'ım. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
0: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlı hak ettin.
7: Tanrım. Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
0: Kahve için seni bekliyoruz.
7: Bir saate kadar dönerim.
8: Canım seni istiyor.
0: Bana 20 saniye izin ver.
7: Havaalanına çabuk.
8: 20 saniye çok zor geçecek.
7: Bu bir felaket.
0: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
7: Hayır. Bu bir felaket.

0: Bunun durumu pek iyi değil. Kötü
1: 15
0: görünüyor.
1: dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanını karşılayacağım. Bu bir felaket.
0: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
1: 15 dakikada imkansız.
0: Bana güvenin general.

0: Kemerini tak baba.
1: Ha. Sizin ambulans bu mu?
2: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi.
1: Ha.
2: Bana tatlı ayır.
0: Hatta iki tane ayırırım.
1: Hadi gidelim.
2: Derhal gidiyorum.

0: Bak, bu Cortex 500. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş. Kolunu hafifçe şu yana doğru. Eski modelden başlasak belki daha iyi olur.
1: Burası otoban mı?
2: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
1: Sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
3: Şef, birini yakaladık.
4: Büyük bir tane. 306.
3: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
4: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirin. Sen haber ver.
5: Evet. Beyaz bir taksi. Saatte 306 kilometreyle gidiyor.
3: Evet, 306 dedim. 306.
4: Evet, tam 306.
5: Tamam, hemen ilgileniyorum.
2: İyi misiniz general?
1: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
2: O zaman taktik değiştir.
1: Ne? Nereye? Bu yanlış
2: yol. Kestirme yol. Sıkı tutunun. Evet, gidiyoruz.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilian?
0: Hayır, ama bunu tanıyorum.
2: ...14 dakika 30 saniye.
3: Muhteşem.
4: Bertie, takside ne işiniz var?
3: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.
5: Konnichiwa!
6: Konnichiwa dedin zaten.
5: Konnichiwa! Konnichiwa!
0: Sizin dediğiniz işe.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
1: Tanrı yardımcı
7: olsun. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa. Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
1: Ben Gilbert. Sizi korumak, tatil süresince, kaldığınız sürece. Bizim bakanımız, sizi tanıştırayım.
8: Sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
8: Ne büyük şeref.
9: Hoş geldiniz Sayın Bakan. Güvenlik Konnichiwa. Ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
7: Demek Japonca biliyorsunuz.
9: Evet, biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
7: Tanıştığımıza memnun oldum.
10: Aralarından biri Japonca biliyor, sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
7: Tamam.
11: Anlaşıldı. Merkeze dönün. Ver.
8: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
1: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
9: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
1: Demek altını okumamışım.
3: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
0: Evet, görüyorum.
12: Taksi?
0: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı? Hep şanslısındır dostum.
1: Bu kim biliyor musun?
0: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
1: Lili'nin babası.
0: Hadi yapma dostum.
1: Onlarla yemek yedim.
0: İnanmıyorum.
1: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
0: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
1: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
0: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
1: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
0: olmaz.
1: Evet,
0: biliyorum. Aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
1: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
0: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum, beni dinle.
1: Evet, haklısın, sana katılıyorum. Ablamın adıdır. Bir tane daha içerseniz zararı olmaz. Pastalar güzel.
7: Şerefinize.
1: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın. Ben yenisini getiriyorum.
3: Gelin.
1: Affedersiniz. Şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
8: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
1: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
8: Planınız hazır değil mi?
1: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
3: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
1: Sıradan biri mi?
3: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
0: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
3: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
1: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
3: Gayet tabii. İzin sizin.

0: Ha.
1: İzninizle.
0: Güle güle.
1: Emilian ninja operasyonu başlasın. Petra, ona göz kulak olun lütfen.
2: Niye öyle dedi?
0: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
3: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane.
0: Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
3: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
0: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara satmayı
1: Fransa
0: deneyecekler.
1: için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 kilometre yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda dört. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar, baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal olarak çalışır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
3: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
4: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başına da dikkat edin. Yavaş.
3: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin, endişe etmesin.
5: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
3: Birlikte gidin, tamam?
7: Emredersiniz sayın bakalım.
2: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
3: Ya onu kim şişirecek? Şimdi Kobra'yı kim kullanacak?
1: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
0: Hayır.
3: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
2: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
0: O zaman rahat edemem ki.
2: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
0: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
2: Aldırmayın, sizi kimse göremez. Hadi ninja. Ninja deyin, çalışır.
0: İyi ama durması için ne yapacağım?
2: O zaman niyak demeniz yeter.
0: Ninja.
2: Tamam. Göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
0: Hayalet tren gibi mi?
2: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
0: Ninja.
2: İçiniz rahat olsun. Arabaya güvenin. Eğer niyak derseniz...
0: Ninja!
2: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
0: Ama siz de sürekli niyak diyorsunuz. Ninja! Nasıl?
2: Fena değil.
3: Evet sayın bakan. Şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
2: Hadi!
5: Hadi gidelim.
2: Ahem.
5: Çak bakalım.
0: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Tuşi. Onların frekansını ayarlayın.

0: Burası Bahar Silindiri. Beni duyuyor musunuz? Bahar Silindiri.
1: Emilian, beni duyuyor musun?
2: Evet, ya siz?
0: Hem de gayet iyi. Yola çıktı.
1: İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra
0: orada olur.
2: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
3: Tamam.
2: Peki ya biz ne yapalım hayatım?
4: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
2: 20 santimetreye ne dersin? Yani pardon yani.
4: O zaman şimdi başlayıp sonra devam edeceğimiz bir iş bulalım. Hazır mısın?
2: Olur tabii, benim fikrime de çok uygun.
4: Evet, benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
2: Öyle mi? Yani.
4: O zaman mükemmel olacak.
2: Hadi önce sen söyle.
4: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve o zaman Japonca çalışalım.
2: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
4: Neden?
5: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
6: Zaman farkı onu çok sarstı.
5: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki, söyler misin?
6: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
5: Bundan eminim.
6: Siz yöntemi biliyor musunuz?
5: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
7: Senin şoför iyi bir...
8: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama galiba kızımla flört ediyor.
7: Bu yaşta çok normaldir.
8: Evet, tabii.
5: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
7: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
8: Öyle mi dersin?
6: Ama yine de Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
5: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
7: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
5: Emredersiniz şef.
7: Terbiyeli bir genç.
8: Evet. Çok da kibar.
7: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler. Sonra da cüzdanınızı çalarlar.
6: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli niyak diyor?
5: Niyak değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı? Niyak değil.
6: Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
7: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
5: Bir çeviri sorunumuz var da. Ninja. Ninja.
7: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.
5: Endişe etmeyin, bu çok normaldir.
7: Genel alarm.

0: Bana çevrilmiş bir mermi var. Bu normal mi sizce?
1: Mermi mi? Hangi mermi? Atlas sistemi. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
2: Çok etkilendim. Peki o mermi nereye?
1: Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
3: Lanet olsun teknem.

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jenner, çok iyi.
0: Sağ olun. Uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.

0: Yaptığına bir baksana.
1: Gördüğün gibi çok etkileyici değil mi?
0: Ninja.
2: Bu olanlar çok ilginç.
3: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
4: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
5: Ya.
6: Marsilya'da beni duyuyor musunuz?
0: Evet benim. Oldu mu? Geldik mi? Yani uzakta.
7: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
5: Evet hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
6: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
5: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin.
8: Toshi, sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
0: Bahar silindiğini ne yapıyor?
5: Ne oluyor Gilbert?
0: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
2: Bu yöntem bir parçası.
6: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi. Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
7: Petra.
3: Ne, tamam. O zaman devam ediyorum.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Aha, evet, böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
0: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
3: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
6: Evet! Aferin Emilien.
0: Seni tebrik ederim.
3: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.

0: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sonunda.
1: Tamam.
2: Bu bizden biri değil.
3: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Abi motor komple bitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Tombank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Ya şimdi saçmalamaya başlayacak.
11: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
12: Evet!
13: Aferin Emilien.
10: Seni tebrik ederim.
11: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.
10: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sonunda.
14: Tamam.
15: Aa, bu bizden biri değil.
14: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.

0: yapıyorsunuz? Niye durdunuz, söyler misiniz?
1: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
0: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
1: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
0: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
1: Peki, nasıl isterseniz.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey, it is tank.
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel alarm!

0: Marsilya karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklarda durur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, uuu!

0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsunuz. Peki.
1: Nereye gitti? Bunlar uçmadılar ya. Emilian, Emilian. Neredesin? Neredesin Emilian? Emilian.
2: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
0: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
1: Emilian, bakanı kaçırdılar.
0: Hangisini?
1: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
3: Evet, Petra'yı da kaçırdılar.
1: İyi, o Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emily!

0: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
1: Doğru. Onunla kalmalıydım.
0: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
2: Evet, düşünemedim.
3: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
4: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
3: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
0: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
4: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu ipucu mutlaka bulunacaktır.
0: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
5: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
0: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
5: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmesem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
0: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
5: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'dan yeni gelmişler.
0: Bunu nasıl görüyorsun?
5: Görmüyorum. Kokuyu alıyor.
0: Balık mı kokuyor?
5: Balık nerede bulunur?
0: Lokantalarda bulunur.
5: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
0: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
5: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı onu öğrenmeliyiz.
0: Bu çok kolay. Alan.
6: İşe koyuldum bile.
3: Size gelince. Toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Buna böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Heh, lanet olsun.
6: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
5: Çok güzel.
0: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
5: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
0: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işte.
5: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
0: Genel alarm.
3: Hayır Emilen. O benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
5: Yola çıktım Lili. Sen televizyonu izliyor musun? Birazdan oradayım.
7: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
5: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet. Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Kalem, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.
0: Alo. Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
2: Tamam, güzel.
3: Emilien, bence gelmeyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun?
3: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok uzakta.

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha, daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin.
0: Komiserim.
2: Evet.
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel.

0: Bakar mısın? Eminsin, öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asrın vurgunu olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor, anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Emilien, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
3: Evet.
1: Sahi mi?
3: Tabii, her zaman
1: çok
3: değil.
1: Güzel.
3: Aman canım. Şef, yoksa siz de mi, evet, burada yani?
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
3: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibiyim. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır, anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
3: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?
4: Saldırın!
1: Lanet olsun, ayvayı yedik.
4: Emilien!
3: Tamam şef.
5: Bazaar!
6: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
5: Ay ay ay! Oy ay ay ay! Emilien!
3: Ama düğüm sağlamdı.
5: Emilien!
3: Belki sorun iptedir.
1: Yanlış ipi vermişsin.
3: İşte bu olamaz.
6: Çabuk bir ambulans çağırın.
5: Emilien!
3: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
3: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
3: Ona ihtiyaçları mı vardı?
1: Evet, ama neden? Fidye istediler mi?
3: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi değil mi?
3: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
3: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
3: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
7: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
7: Adım Hani. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
3: Ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir.
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
3: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
7: Bir yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer güç, hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
3: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
7: Evet.
3: Bu çılgın.
7: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
3: Evet ama yani şefe haber verelim.
1: Hangisine, uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı?
3: Evet hanımız.
1: İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
3: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Kuzeyli Niyak'tan mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
7: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
3: Kesinlikle hayır.
1: Bu sorun değil.

0: Sağ ol Joe, hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir yerdeymiş.
1: O da orada mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine baktın
1: mı?
0: Hayır,
1: gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok. Havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız. Anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı! Ha,
3: birliğim! Birliğim
0: benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Aa, Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumda.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani.
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet, her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel. Eminen.
2: Ne?
3: Artık ehliyetin evet, var değil var. Mi? O zaman yerime geç.
1: Daniel.
3: Hadi çabuk.
1: Nereye gideceğim? Nereye?
3: Dümdüz git.
1: Dümdüz mü?
3: Evet, dümdüz. Dümdüz.
4: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
1: Ya bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
3: Nili, nasılsın küçüğüm?
4: Yanındaki kadın kim?
3: Bir hostes.
4: Hostes mi?
3: Hayır, bir hemşire.
4: Tayland masaj salonunda mısınız?
3: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
4: Daniel sen mi içtin?
3: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
5: İyi misin hayatım?
4: Çok iyi.
3: Bu kız bana hiç inanmıyor. Şu tarafa, sola git.
6: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
7: İyi misiniz?
3: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.
8: Onu tanıyor musunuz?
6: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
9: Merhaba Lionel, nasılsın?
10: Merhaba Jack, Baykot'ta.
11: Merhaba, nasılsınız?
10: Her şey yolunda mı Kot'ta?
11: Evet Sayın Bakan, şimdi tek yapacağımız Japon bakanı beklemek.

0: Ha işte gördüm. Tanrım ne kadar da güzel bir şey. Yani sağlıklı görünüyor demek istedim.
1: Ya bakan?
0: Ha, o da iyi, iyi iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
2: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
1: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekiyor.
0: Bu kolay değil hayatım. Tanrım ne kadar da...
2: Sahi mi?
0: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra! Petra!
3: Kurosu yoğuyu wa dekita kana?
0: Beni duyuyor musun Petra? Burada yakındayız, seni dürbünde görüyorum, ayağa kalk. Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz
4: gerekiyor.
0: Tamam şimdi otur biz geliyoruz.
2: Geliyoruz demesi kolay.
0: Merak etme benim planım var.
2: Beni korkutan da bu ya.
5: Anata ni wa watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi no iu koto shika kikoenai. Watashi ni shitagau no da. Watashi no iu koto shika shinai no da.

0: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun.
1: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse bir başka yol bulurum.
2: Hadi atlayın, hadi.
0: Emin misin? Ay yapma. Ay ben
3: Hadi çabuk şunları yakalayın. Taksiyi de.

Ne yapacağız şimdi?

0: ayaklar sıkıştırıyor.
1: Dikkat! Orumuz!
0: Hey. Neyse, bir eksildi.
2: Buradan kurtulmalıyız.

0: yardımcı rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin mi?
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getir. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
4: Şatle'de aktarma yapacaksın.
1: Otobüse dikkat et.

Size dikkat etmenizi söylemiştim.

0: Tam karşıda.
1: Ay! Bu kaçı!
2: Kamikaze!
0: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu.

0: 19 lira.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
7: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun

0: Web'den kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chapent dans le fond.

0: kıpırdamıyor. Çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey gelmiyor.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gezisi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin.
3: Buyurun generalim.
2: Picard. Ben Bertenau.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Pasi tarafındayız, acele edin. Tünele gelmek üzereyiz. Nerede bunlar?
3: Mevzilendik general. Tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
1: En büyük sizsiniz generalim.
0: Sıkı tutunun.
1: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
1: Hayır, ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Petra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum, biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
1: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: tuntis rebere.
1: Yine yüreğimi ağzıma getirdin dostum.
2: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
3: Kare wa subarashi yo. Nihon de zeshi jibun no unten shi yatoitai.
4: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoför olarak götürmek istiyor.
2: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
1: Evet, eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
5: Televizyonu açma.
6: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi? Çok tuhaf.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Şimdi Antalya'da olmanın tam zamanı. Çünkü turizm cenneti Antalya'da tarih, doğa, lezzet ne ararsanız var. Antalya turizm anlamında ülkemiz için çok önemli bir vitrin.

0: Serimize hoş geldiniz.
1: Bu nasıl bir karşılama Allah Cihat? Allah
0: sizler Osman hak ediyorsunuz.
1: Osman Bey, sevgili Yasin, evet. Ya süperdi. Çok Allah teşekkürler.
2: Allah. Biz teşekkür ederiz.
0: Serimize hoş geldiniz. Hoş gerçekten olduk. Büyük
1: enerjimizle
0: emek.
1: Enerjimizle girdik yani, şöyle gümbür gümbür değil mi?
0: Hem işletmemizin enerjisi, evet. Hem kendi enerjimizle beraber hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Hava sıcaklığı 50 de olsa fark etmez. Biz her şeye varız efendim.
1: Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun.
0: Aynen. Serik'teki Allah, özel öğrencilerimizin Adelma ablam dediler ki gelirse bunu size genişletmenize, mekanınıza, dükkanınıza böyle asmanız. Öğrencilerin elemeye, özel öğrenciler.
1: Ellerine, emeğine, evet. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet hocama, Mehmet hocama, evet. Selamlarımı iletiyorum. Özel öğrencilerimize çok teşekkür, evet. Ediyorum. Sevgili Yasin, çok güzel bir karşılamaydı. Evet. Güllerle. Şahanesiniz, evet. Efendim. Buranın önde gelen, sevilen büyük esnafları Osman, evet. Bey. Efendim Serin. Önemli esnafı
0: temsil eden.
1: Evet, fenomen isim köfte, evet. Piyazın Cihat yine Aksu'dan geldi. Evet. Sevgili dostlarımız, vallahi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz her zaman Antalya'da. Efendim Mekeler grubuna, Mustafa Meke ve ekibine de ben çok teşekkür etmek istiyorum. Daha önce de Osman Bey'in mekanında onlarla kış aylarında güzel bir çekim yapmıştık. Gerçekten çok başarılılar, coşturuyorlar. Evet. Cihat gibi, ver coşkuyu, ver şakırdığı. İzleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Antalya'da tüm hızıyla keyifli keyifli, eğlenceli, lezzet dolu devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Serik'teyiz ve mükemmel bir lezzet durağındayız. Buraya çok değerli dostlarımızla birlikte, sevgili Cihat'la, sevgili Osman Bey'le birlikte Yasin'in güzel karşılamasıyla enerjik bir giriş yaptık. Yasin, evet. O nasıl bir karşılamaydı?
2: Sizin için güzel bir şekilde
1: çok
2: hazırladık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Harikaydı. Efendim güllerle karşıladılar, davulla, zurnayla karşıladılar. En kötü günümüz böyle olsun. Aynen. Gerçekten hiçbirimizin keyfi kaçmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Herkes sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Evet, evet, peki neredeyiz? Efendim gerçekten sizlere özel bir lezzet durağına getirdik. Şimdi özellikle kelle paçası, İşkembesi, döneri, kebap burada yok yok ama çorbaları inanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel ve Yasin çok genç bir usta, çok, evet. Genç bir işletmeci ama çok başarılı. Ve efendim mekan da Serik'te ana yol üzerinde, yani son derece kolay. Yasin'cim ellerinize, emeğinize sağlık, burada, evet. Yok yok maşallah.
2: Evet, elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Çorba, ızgara, et, döner. Söğüşlerimiz de var aynı şekilde.
1: Evet, kelleler, beyinler.
2: Evet,
1: şey
2: sakatatımız var. Kelle paçamızın özelliği 8-9 saat boyunca biz bu kelleleri, evet. Kendimiz elemeyi, hani güzel
1: şöyle bir karıştıralım
2: var.
1: Yasin, şöyle bir görsün
2: var.
1: İzleyenler.
2: Oradan temin edip,
1: evet.
2: Elimizle tek tek bunları ayıklayıp güzelce halkımıza sunuyoruz. Kemiğimizi 10 saat kaynatıyoruz.
1: Hanımlar bol bol için öyle botoksa falan gerek yok.
2: Hiç gerek
1: kelle paça için şöyle yüzünüze sürün. Zaten görünüyor değil mi?
2: Tabii.
1: Kolajenler.
2: Kemik suyu da,
1: evet,
2: aynı
1: bakın,
2: şekilde.
1: Kolajenler görünüyor. Şöyle bir karıştıralım. O zaman Yasin, tabii. Şöyle bir şey yapalım.
2: Ben
1: sen bize bir tabak şöyle ellerinle sevgini kata kata güzel bir işkembe çorbası,
2: işkembe.
1: Güzel bir kelle paça hazırla.
2: Hemen.
1: İzleyenler görsün. Efendim Antalya

0: seviyor. Sakatatı seviyor. Kebabı seviyor. Sevgili Cihat hemen kolları sıvadı. Sadece işkembe ve kelle paça yok. Tavuk çorbası var. Mercimek çorbası var. Şimdi ne yaptık? Nedir o?
1: Şimdi kelle paçamızın etini attık güzelce içine.
0: Tamamdır.
1: Küçülttük. Burada bir durulama işlemi yapıyoruz.
0: Durulama. Enteresan.
1: Şu şekilde.
0: Evet.
1: Arkasından bizim özel olarak kendimizin terbiyesi.
0: Evet. Ne var bunda Yasin?
1: Un ve yumurta var.
0: Evet.
1: Biraz da bunun içinde de kemik suyu var.
0: Tamam.
1: Şu şekilde bir kaşık terbiyesinden.
0: Of of of.

0: Şimdi işkembe deyince tabii ki temizlik önemli.
1: Evet, çok önemli. Şöyle bakabiliriz zaten.
0: Evet, işkembemizi de hazırlayalım. Evet, şimdi işkembemizi hemen hazırlayalım. Tabak tabak çorbalar. Çorba severler ekran başında. Duruladık.
1: Aynı
0: ne
1: şekilde.
0: Ne demek durulama?
1: Orada biraz daha az kaynadığı için hem evet. Orada kendi suyu var. Burada kemik suyuyla duruluyoruz.
0: Evet.
1: Hani kendi suyu akıyor. Sadece kemik suyu olması için içinde. Hani evet. Lezzeti bozulmasın
0: enteresan
1: diye.
0: Enteresan bir tanımlama. Yasin'cim ellerine sağlık. Enfes görünüyor. Dumanı üzerinde. Efendim burada Serik'te genç ustamız, genç işletme ki çok değerli ustalarımız var burada.
1: Tabii ki, evet.
0: Ustamızın ismi neydi?
1: Adnan.
0: Adnan ustamız. Ustam şöyle bir el sağlar mısın? Hem kebap ustası şu anda mangalın başında. Olgun da birden ya döndü. Şakırtıyiver, şakırtıyiver. Hadi o zaman masaya.
2: İşinin ehli ustaların donattığı masamız şahane görünüyor.
0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Neredeyiz? Serik'teyiz. Efendim program yaptığımız şehirleri elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki o şehirleri tanıtırken mükemmel lezzet duraklarına da mutlaka uğruyoruz. İşte tam da o noktadayız. Serik'teyiz. Efendim Yasin ustamız elleriyle çorbalarımızı hazırladı. Tam bir lezzet şöleni, tam bir çorba şöleni. Yani gel beni ye diyor. Yasin ustam ellerine emeğine sağlık. Ustalarımızın ellerine emeğine sağlık. Masamız şahane. Kelle paçamız, işkembemiz, mercimek çorbamız ve tavuk çorbamız hazır ama tereyağları eksik.
1: Evet. En önemli şeyimiz bizim.
0: Şimdi Joss sesini duyuyoruz. Joss bakın nasıl yakışıyor. Bu tereyağı nasıl yakışıyor. Mercimeğe, kelle paçaya, işkembeye, of of of. Şimdi çorbalarımızın lezzeti tamamlandı. Hazırlayanların, ustalarımızın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Yasin'cim yolun açık olsun.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Beyaz TV ekranları başında şu anda keyifli bir hafta sonunda. Herkes çayını, kahvesini almış bizi izliyor. Ne söylemek istersin?
1: Yolu düşeni burada ağırlamak isteriz, bekleriz. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Efendim çıkın çıkın gelin. Burada güler yüz var, hijyen var, lezzet var, sohbet var, bedava su var, çay var, kahve var, mezeler var, salatalar var. Aradığınız her şey var. Daha iyisi can sağlığı. Artık ne diyeyim, sözüm bittiği yer. Afiyet olsun.
1: Evet, afiyet olsun.

0: Nedir bu ünlü serik çakısının özelliği? Hadi gelin ustasına soralım.
1: Değerli izleyenler, Belmabelen'le geziyoruz. Antalya'nın en güzel ilçelerinden Tarım Cenneti Serik'te seriyi elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim yanımızda çok değerli bir ustamız var. Yılların ustası Süleyman ustamızla birlikteyiz. Serik çakısı çok ünlü. Efendim her zaman söylüyorum. Halk oyunlarımız, türkülerimiz, geleneksel zanaat dallarımız, geleneksel el sanatlarımız, yöresel yemeklerimiz, bizim geçmişimiz, kültürümüz, geleneğimiz sonuna kadar yaşatılmalı, yaşamalı ve ustalarımızın sayısı gerçekten çok azaldı. Artık gençlerin geleneksel zanaat dallarına çok fazla ilgisi yok. Biz de çok değerli ustamızı bulmuşken onu ziyaret etmek istedik ve serinin ünlü çakısını sizlere tanıtmak istedik. Çok özel bir çakı. Bakalım özelliği ne? Nasıl yapılıyor? Ustam merhabalar.
2: Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Efendim burada herkes yörük. Evet. Süleyman ustamız da yörük.
2: Yörüyüz.
1: Osman Bey, Cihat falan evet. Hepiniz akrabasınız.
2: Akraba yörüyüz. Evet.
1: Şimdi serinin çakısı çok ünlü dediler. Biz de soluğu burada aldık. Özelliği nedir ustam?
2: Özelliği tamamen el dövmesi olması. Evet. Fabrikasyon değil.
1: El
2: çekişle el dövmesi. Kapselerin, saplarının koç boyuzundan ateşte ısıtarak şekil verilerek yapılması.
1: Evet.
2: Keskin ve sağlam olmasıdır serinin kuşağının özelliği.
1: Evet, bu yüzden önlü elemeyi göz nuru koç boynuzundan yapılıyor. Aslında orada bir koç boynuzu var. Alabiliyor muyuz onu?
2: Evet.
1: Onu hemen isteyelim. Efendim koç boynuzundan yapılıyor serinin çakısı. Bakın burada boy boy çakılar var. Şu kısmı çelik. Burası koç boynuzu.
2: Koç boynuzu.
1: Efendim bakın. Şimdi oldukça korkunç görünüyor. Şöyle özellikle göstermek istedim. Şimdi Süleyman ustam ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Koç boynuzunu nereden buluyorsun?
2: Koç boynuzunu kasaplardan
1: buluyor. Durmadı mı Cihat? Cihat da burada.
2: Kasaplardan buluyor.
1: Cihat her yerde. Kasaptan alıyorsun.
2: Kasaplardan alıyoruz. Şurasını kesiyoruz. Uç parçasındaki içinin dolgun yerinden ateşte ısıtmayla bin bir emekle sap şeklinde getirip bıçağa takıyoruz.
1: Ya gerçekten çok enteresan. Ustalık böyle bir şey. Tamamen el emeği, göz nuru, geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Ve Süleyman ustamız 25 yıldır işte gördüğünüz bu koç boynuzunu alıyor ve sanata dönüştürüyor. Ustam ben seni tebrik etmek istiyorum.
2: Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyenler, serik çakısı çok özel bir çakı. Süleyman ustamızın ellerinden çıkan işte çeliğin ve koç boynuzunun muhteşem uyumunun sergilendiği yöresel bir kesici alet.
2: Evet.
1: Aslında kesici alet dememek lazım efendim. Serik çakısı. Adı bu. Çok ünlü. Evet Süleyman ustamızın ellerine sağlık. Ustam sağ olasın.
2: Teşekkür
1: çok memnun
2: efendim.
1: Oldu.
2: Sağ olun. Ben de memnun oldum.
1: Allah sana uzun ömür versin. Usta
2: teşekkür
1: yetişmiyor
2: ederim.
1: Dedim.
2: Yetişmiyor.
1: Doğru mudur?
2: Biz son kişiyiz.
1: Evet.
2: Son nesiliz.
1: Yani ustalarımızın sayısının azalmaması lazım ama mesela şu anda Serik'te serik çakısı yapan kim var senden başka?
2: 3-5 kişi var.
1: 3-5 kişi.
2: Bir elin 5 parmağına geçmez.
1: Hmm. Evet efendim maalesef gençlerimizin geleneksel zanaat dallarına ve sanatlar, geleneksel el sanatlarına ilgisi çok az. Ve bunlar bizim gerçekten geleneğimiz, kültürümüz unutulmamalı, unutturulmamalı. Ve çok değerli ustalarımız da buna vesile oluyor. Ve Süleyman ustamız da diğer ustalarımız gibi çok değerli. Vallahi Süleyman ustam bu bıçaklar çok keskin. Ben ellemeye korkarım. Böyle oluyor mu elini kestiğim? Mutlaka olmuştur.
2: Mutlaka. Yaparken çok kestirdiğim oluyor da test yapabiliriz keskinliğini.
1: Test edelim keskinliğini. Benim zaten şüphem yok keskinliğinden. Ve ustalarımız şöyle bir şey söyler. Hani eli kesilmeyen usta, usta değildir. Hani bunu kebapçılar mutlaka falan da söyler. Mutlaka ellerini keserler. Yılların ustası işte. Tabii
2: evet
1: ki olmuştur kazalar ama Allah korusun. Ustam çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir hediye. Ben de böyle keyifle saklayacağım. Şimdi test ediyoruz efendim. Serik çakısının keskinliğini. Benim şüphem yok ama test ediyoruz. Alalım oradan bir kağıt. Yani ustam sen aldıkça böyle bıçağı elledikçe ben kötü ol. İnanmıyorum. İçim kalktı. Dikkat et elini kesme olsun. Değerli izleyenler bakar mısınız? Keskinliğe. Bakar mısınız? Bununla kes ustam bir de.
2: Serik bıçağının özelliği keskin olmasıdır.
1: Bakın ne yazıyor? Belmabelen yazıyor. Bana özel yaptı Süleyman ustam. Evet ustam dur kavga etmeyelim. Ha, al sen buradan. Evet. Yağ gibi akıyor. Yağ gibi akıyor. İnanılmaz keskin.
2: Bıçak da bundan yapılıyor.
1: Evet. Aman ben ellemeyeyim onu. Vallahi korkuyorum ben bıçakları görünce. Efendim serik çakısının kalitesi, güzelliği, keskinliği test edilmiştir. Evet budur.

0: Pide mi dediniz? Doğru adres burası.
1: Değerli izleyenler, Antalya turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Serik'teyiz. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Evet İsmail Usta, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Valla Metin'i duyduk, geldik.
2: Hoş geldiniz.
1: Yani burada çok güzel pide yapılıyor dendi. Aynı zamanda lahmacun da yapılıyor.
2: İnşallah sizleri de yedireceğiz.
1: Ama efendim efsane böyle çeşit çeşit pideler yapılıyor. Biz de soluğu burada aldık. Ben de çok severim pideyi. Kaç yıl oldu İsmail Usta?
2: Meslek hayatına girişim 2005 yılında başladı.
1: Evet.
2: 2005 Temmuz
1: ayında başladım. Çabuk ilerlemişsin ama. Çabuk ilerlemesin ama gerçi
2: o yıldan itibaren devam ediyorum. İşte evet. Son 5-5,5 yıllık geçkin otelde çalıştım. Yani belli bir kötü bir otelde
1: uzmanlık
2: çalıştım.
1: Uzmanlık alanı pide mi?
2: Pide. Evet. Yani daha çok pide üzerine. Yani bu işte devam ettik. Bu
1: kebap
2: işte
1: de, falan var mı?
2: Kebaba girmedik. Çok o kadar girmedim. Hani bu meslek üzerine en iyisi olalım diye uğraştık.
1: Uzmanlık alanı pide efendim. Çeşit çeşit pide yapılıyor. Şimdi taşrının başındayız. Odun ateşimiz değil mi?
2: Evet.
1: Gürül gürül yanıyor. Eşi Ayten'le birlikte burada bir aile işletmesi şeklinde misafirlerine ağırlıyor ve birbirinden enfes pideleri yapıyor. Hadi hemen yapalım pidelerimizi.
2: Tabii
1: benim
2: ki.
1: Sabrım kalmadı evet. Bakalım. Nasıl yapıyor İsmail Usta'mız? Hakikaten çok Metin'e duyduk. Şimdi hem yerli turist geliyor hem yabancı turist geliyor. Buranın da yabancı turisti bol maşallah.
2: Var maşallah, bu tarafları evet. Da var. Önce kıymalıyla başlıyorum.
1: Tamam. O nedir? Kuşbaşı.
2: Bu kuşbaşılı.
1: Onu da kaşarlı yapalım. Güzel oluyor
2: tabii
1: böyle.
2: Ki. Peynirli yapacağım şimdi.
1: Tamam.
2: Lahmacun yapacağım size.
1: Peynirli yapalım. Lahmacun yapalım.
2: Tamam.
1: Efendim bir güzel taş fırında odun ateşinde pişsin. Lezzet çölenimiz tamamlansın. Valla Antalya'da her şey var. Gastronomi anlamında atağa geçti. Atağa kalktı Antalya. Hani gastronomi şehri olarak dediğim gibi anılmıyor ama artık anılmalı. Bence anılmalı. Hani köftesi, piyazı, tabii ki balığı, burası sahil kenti, deniz mahsulleri bunlar olmalı ama gerçekten ustalarımız çok başarılı ve her şey var. Her şey çok güzel yapılıyor. Evet, bu pide içi enteresan. Çeşit çeşit pidenin yanında ayranla birlikte bu közlenmiş biberler nasıl güzel gider. Ben bayılırım közlenmiş bibere. Aa, bir dakika. Bir dakika şimdi. Evet, bir dakika şimdi peynirli pidemiz yavaş yavaş şekilleniyor. Bu tam benlik İsmail Usta.
2: Aynen.
1: Benim en sevdiğim de bana
2: vejetaryen varsa zaten.
1: Vejetaryen değilim ama ete düşkünlüğüm yok. Benim tercihim böyle kaşarlı, peynirli pide. Görüntü çok güzel. Bakın sağlık ne güzel işte. İsmail Usta bir an önce pişsin çıkaralım tadına bakalım. Bir de pide hiç yemedim Antalya'ya geldiğimden beri. Cihat'ta bol bol köfte, piyaz yedik. İşte balık yedik. Durmuş Bey'e selam olsun Manavgat'a. Her şeyi yedik ama pide, lahmacun yemedik.
2: Siz de ister misiniz atmak?
1: Valla ben beceremem. Rezil ederim İsmail
2: Usta. Hiçbir şey
1: Usta.
2: Olmaz. Hiçbir
1: bakın
2: şey olmaz.
1: Şöyle hızlı bir şekilde bırakmanız gerekiyor. Ben bunu daha önce denedim. Of.
2: Biz yeriz onu, sıkıntı yok.
1: Ya, ne yapıyorum şimdi İsmail Usta?
2: Şu şekilde tarif birazcık et. Şöyle gidiyoruz. Hafif böyle hızlı şekilde çekeceğiz bunu.
1: Hızlı
2: ama
1: şekilde.
2: Biraz daha ileri gitmemiz lazım.
1: Biraz daha ilerleyeceğiz. Tamam gitsin.
2: Bu şekilde. Yok dur bir saniye.
1: Ben sana dedim. İsmail
2: şimdi,
1: sen.
2: Hafif şu şekilde.
1: Yani, o
2: yani biraz gidiyor ileri itip hızlı çekiyoruz.
1: Bozuldu mu şimdi o?
2: Yok hiçbir şey olmadı o.
1: Ya normalde o pidenin taş fırının derinliklerine bırakılması lazımdı. Ama ben çok yorulsun istemedim hemen. Fırının ağzına bırakıverdim. Evet. Yani pide candır. Pide candır. Ben çok severim. Hele ki böyle usta ellerde şekillenirse, lezzetlenirse. İşte yılların ustası. Ne yapıyoruz?
2: Boş ekmek. Bu
1: boş
2: balon ekmek,
1: ekmek
2: şekilde.
1: Ha. Kabaracak mı?
2: Evet.
1: Tamam. Hamurda ne var?
2: Hamurda tuz, un, maya. Başka bir şey yok, su.
1: Tuz, un, maya. Ne mayası? Yaş maya mı?
2: Yaş maya.
1: Tamam. Yapalım balon ekmeğimize. Onlar da böyle efendim kebapların yanında, yemeklerin yanında inanılmaz güzel oluyor. Pişti mi pidelerimiz?
2: Yakıyorduk az kalsın.
1: Yani ben çabuk pişsin diye pideyi yormamak için hemen taş fırının ağzına bırakıverdim. Diğerleri daha uzakta. Ha, tamam şimdi. Kuşbaşımız. Etlerimiz şöyle pişti, suyunu
2: biraz
1: saldı.
2: Pişti, suyunu saldı.
1: Domatesler suyunu saldı. Ondan sonra peynirimizi ilave ettik.
2: Şimdi bunu atabilirsiniz. Bu daha kolay.
1: Atıyor. Emin misin?
2: Eminim.
1: İsmail
2: daha kolay.
1: Usta. Emin misin bak? Bir daha düşün. Ne yapıyorum şimdi?
2: Direkt atabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Yapışma.
1: Ya ben çok mu beceriksizim? Benden usta. Hayır, ben normalde onu atarım ama tek elimle tutuyorum. İsmail usta iki eliyle tutuyor. Vallahi
2: yo, tek elimle. Ya ben de tek elimle tutuyorum. Buyurun.
1: Aşk olsun İsmail usta. Sen gel sunuculuk yap bakayım. Herkesin işi. Efendim, pidelerimiz pişsin. Çeşit çeşit yavaş yavaş geliyor. Peynirliler, kıymalılar, kuşbaşılılar, kuşbaşılı peynirler. Şimdi onları alacağız. Sunuma hazırlayacağız.

0: biberlerimiz közlendi. Ya onların hepsini ben taş fırında böyle çok isabetli yerlere bıraktığım için profesyonelce, usta bir şekilde bunlar bu kadar sizin güzel kızardı İsmail Usta'm.
1: Evet.
0: Hocam iyi ama. Hocam çok iyi. Vallahi İsmail Usta'm bayıldım. Zaten efendim peynirli içi gördüğümde ben anladım. Bunun özel bir iç oldu ama hepsi çok özel. Hepsi çok lezzetli. Beğendin mi?
2: Süper.
0: Şahane değil mi? Yalnız şimdi bakın bu iç inanılmaz lezzetli. Domatesle, biberle, içinde maydanoz falan var. İki çeşit peynir var ve hamur. Gerçekten onun kıvamı da önemli. Ortaya inanılmaz bir pide çıkmış. Zaten görüntüsünden anlıyorum. Artık biz de böyle vurmayız. Yani Türkiye'nin evet, her yerinde her türlü lezzet tadıyoruz. İşte kebabı, lahmacunu, pideyi her yerde yiyoruz. İnanın görüntüsünden anlıyoruz artık. Ve çıkın, sizlere çıkın, aktarıyoruz. Vallahi çıkın çıkın gelin. Pide severler özellikle mutlaka bulun. Abdurrahman Mahallesi'nde, Serik'te İsmail Usta'ma. Ben çok beğendim. Hak ediyor. Gerçekten övgüyü hak ediyor.
1: Teşekkür ederim.
0: 2005 yılından bu yana pide yapıyor. Dile kolay. Ömrünü pideye adamış bir usta. Bir aile.

0: bugün bizimle birlikte Side'yi keşfetmeye ne dersiniz? O halde buyurun. İddia ediyoruz, bu bölümde doğaya, tarihe, lezzete doyacaksınız. Side keyifli bir tatil yapmak isteyenler için en doğru adreslerden biri.
1: Değerli izleyenler, bugün turizm cenneti Antalya Manavgat'tayız ve Manavgat'ın turizm anlamında en popüler olan yerlerinden Side'deyiz. Efendim Side, Manavgat'ın mahallesi. 10 dakika mesafe bulunuyor aşağı yukarı Manavgat'la Side arasında. Ve turizm sezonunda, yaz aylarında, hafta sonları Manavgat, Side dolup taşıyor. Turizm anlamında ülkemizin göz bebeği. Efendim buraya hem yerli turist geliyor hem yabancı turist geliyor. Şu anda sezonun tam ortasındayız. Pik yaptığı bir dönemdeyiz. Ve efendim Side, Manavgat inanılmaz kalabalık. Hem Manavgat'ta hem de Side'de tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında gezilmeye, görülmeye değer muhteşem yerler var. Özellikle antik kentler, sahiller, nehirler, şelaleler gezi rotanızda mutlaka olmalı. Efendim programımızı Side'den açtık. Evet, Manavgat, Side gerçekten turizm anlamında çok önemli bir yer. Ülkemizin turizm anlamında çok önemli bir vitrini ve doğanın Antalya'ya armağanı. Evet efendim, Antalya aslında merkeziyle, ilçeleriyle her anlamda müthiş bir zenginliğe sahip, tam bir turizm cenneti. İşte şu anda bulunduğumuz Manavgat, Side'de bu zenginlikten nasibini almış durumda. Peki Side ne demek? Efendim Side nar demek, yani antik çağda nar anlamına geliyormuş. Nar önemli bir sembol Side için. Aslında Side'nin merkezinde, hediyelik eşyalarda ve efendim meyve sebze tezgahlarında narı bol bol görmeniz mümkün. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda liman bölgesindeyiz. Efendim o kadar güzel bir yerdeyiz ki, bir tarafımız sahil, bir tarafımız antik kent, diğer tarafımız liman. Antik çağda Side son derece önemli bir liman kentiymiş. Burada müthiş bir ticaret dönüyormuş. Efendim şu anda da liman tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde ve buraya gelen turistlerin olmazsa olmaz aktivitesi tekne gezisi. Efendim tekne gezisiyle buraya gelen yerli ve yabancı turistler Side'nin muhteşem güzelliğini keşfetme imkanına sahip oluyorlar. Değerli izleyenler, hemen arkamda Side Antik Kenti var. Dünyanın, Türkiye'nin, Antalya'nın en önemli antik kentlerinden biri. Günümüzde kazı çalışmaları hala devam ediyor. Kazdıkça toprağın altından yaşanmışlık çıkıyor, tarih çıkıyor. Bakın şu anda öyle bir yerden açtık ki programımızı, adeta tarihle doğanın buluşmasına tanıklık ediyoruz. Liman bölgesi, sahil ve Side antik kenti. Apollon Tapınağı ve Athena Tapınağı. Bakın tüm tarihi zenginliğiyle, tüm

tarihi dokusuyla, güzelliğiyle şu anda arkamızda ekranlarınıza geliyor. Efendim izlediğinize değecek. O halde sizlerle birlikte Manavgat CD'yi keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

Evet, değerli izleyenler, sizlerle birlikte keyifli keyifli Manavgat Sidi'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, programımız içerisinde Side söz konusu olduğunda tabii ki Side antik kenti mutlaka olmalıydı. İşte şu anda tam da o noktadayız. Söylediğimiz gibi efendim sahille antik kentin kesiştiği, buluştuğu alandayız. Şimdi arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle Apollon Tapınağı var. Hemen onun yanında da restorasyon çalışması yeni tamamlanan Athena Tapınağı var. Efendim, buraya gelen yerli ve yabancı turistler antik kentte özellikle kutsal tapınakların önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor ve hayranlıklarını gizleyemiyor. Efendim, burada binlerce yıllık bir tarih yatıyor. Gerçekten tarihe doyacağınız, doğaya doyacağınız mükemmel bir bölümü izliyorsunuz. Ve değerli izleyenler, antik kentin içinde Apollon Tapınağı'nın ve Athena Tapınağı'nın dışında da gezilmeye, görülmeye değer çok fazla yer var. İşte çeşme var, Bey Caddesi var, agoralar var, devlet agorası, liman agorası, devlet büyükleri devlet agorasını, ticaret yapanlar liman agorasını kullanırlarmış. Ve efendim bunun gibi gezilmeye, görülmeye değer çok fazla yer var. Ve antik kenti gezmek için bayağı zaman ayırmanız gerekiyor. Alan oldukça büyük. Söylediğimiz gibi kazı çalışmaları halen günümüzde de devam ediyor ve burada toprağın altında şu anda bulunduğumuz alanda müthiş bir tarih yatıyor. Evet, çok önemli bir liman kentiymiş binlerce yıl öncesinde ve antik kent, çok önemli bir antik kent. Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden biri ve efendim Apollon Tapınağı ve Athena Tapınağı o dönemin antik çağın kutsal alanları. Evet, burada ibadet yapılıyormuş. İnanç noktası anlamında son derece önemli tapınaklar. Ve tapınağın ortası dini anlamda son derece önemliymiş. Ve orada sadece rahipler bulunabiliyormuş. Ve arka tarafa daha ilerleyen dönemde kiliseler yapılmış. Evet, bakar mısınız? Mermerden inşa edilen dev sütunlar tarihe adeta ışık tutuyor. Gerçekten ne tarafa baksak tarihten bir ize rastlamamız mümkün. Mutlaka görmeniz gereken, gezi rotanızda mutlaka olması gereken mükemmel bir antik kent. Aslında efendim Side'nin dört bir yanında tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir koleksiyon var, müthiş bir hazine var. Efendim, daha önce gelip görmediyseniz ilk fırsatta Manavgat'a gelin. Side'ye gelin. Turizm halkın bir numaralı geçim kaynağı hem Manavgat'ta hem Side'de. Manavgat'ta da efendim geçtiğimiz bölümleri izleyenler bilirler. Manavgat Irmağı ve Manavgat Şelalesi'ni ekranlarınıza getirmiştik. Zaten Antalya turizm cenneti, turizm anlamında ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti, tarımın başkenti, ülkemizin sebze meyve deposu ve değerli izleyenler, gerçekten Side antik kenti görülmeye değer tüm güzelliğiyle, işte Antalya Manavgat Side, işte Side antik kenti.

izleyenler, Side keşfimiz tüm hızıyla devam ediyor efendim. Keşfettikçe Side'ye hayran kalıyoruz. Eminim bizlerle birlikte siz de Side'ye hayran kalıyorsunuz.

0: Şunu da ilave etmek istiyorum. Efendim Side Antik Kenti'nin etrafı bir yarımada. Side bir yarımada üzerine kurulu. Ve şu anda liman bölgesindeyiz. Liman bölgesini sizlere çok daha yakından göstermek istedik. Efendim birazdan teknemizle açılacağız. Şöyle keyifli bir tekne gezintisi yapacağız. Değerli izleyenler, hava çok sıcak. Cidden çok sıcak. Efendim şimdi tekne zamanı, teknemize bineceğiz. Ve bir güzel serinleyeceğiz. Elimizden suyumuz asla ve asla eksik olmuyor. Buyurun tekneye, serinleme zamanı. Şöyle birazcık dinlenme zamanı. Buyurun.
1: Side'ye gelip de tekne gezisi yapmamak olmaz.
0: Değerli izleyenler, Side'de keyfimiz yerinde. Efendim biz şu anda cennetteyiz. Kesinlikle cennetteyiz. Dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler vardır. İşte Manavgat, Side'de onlardan biri. Teknemize bindik. Şimdi hava inanılmaz sıcak. İşte siz deyin 40, ben deyim 45 ama burası püfür püfür esiyor. İnanılmaz güzel bir hava. Vallahi serinledik. Efendim şimdi Side söylediğimiz gibi yarımada üzerine kurulmuş bir yer. Manavgat'ın mahallesi turizm anlamında çok popüler. Bakın şu anda o yarımadayı teknemizden görme imkanına sahip oluyoruz. Athena Tapınağı, Apollon Tapınağı şu anda arkamızda. Bakın yarımada şeklinde mükemmel manzaralar eşliğinde, tertemiz hava eşliğinde teknemizle ilerliyoruz. Oh be, serinledik, vallahi dünya varmış. Efendim iki değerli dostum var, iki değerli arkadaşım var. Sağ tarafımda sevgili Jale'cim, çok başarılı bir arkeolog. Diğer tarafta yine benim çok sevdiğim kardeşim Murat var. Tarihi restorasyon yapıyor. Buranın tarihine, doğasına çok hakim bir isim. Çok sevilen isimler ikisi de. Ve efendim çok teşekkür etmek istiyorum onlara. Çekimlerimiz sırasında yanımızdan bir an olsun ayrılmadılar ve bize rehberlik yaptılar. Size en doğru bilgileri aktarabilmemiz onların sayesinde mümkün olabiliyor. Tabii ki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Seydi Tahsin Güngör'e de bize bu imkanı verdiği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Efendim Manavgat bölümünde tekne gezisini kendisiyle yapmıştık ama bugün Side'de yok. Farklı bir ilçede, o yüzden programımıza dahil edemedik. Bakın mükemmel manzaralar şu anda bize eşlik ediyor. Jale'cim merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Size. Nasılsın?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Vallahi iyi olmamak mümkün mü? Keyfimiz yerinde. Efendim arkeolog, kazı çalışmaları halen devam ediyor. Ve Side Antik Kenti ile ilgili bilgiyi de Jale'den aldık. Bu arada bandaram uçmasın diye de bir elim başında çünkü uçmuşluğu var. Anlayın yani, evet. O sıcak. Şey gibi olduk şimdi, kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibi olduk.
2: Evet, aynen öyle.
0: Evet. Arkamızda bir tarih var.
2: Evet,
0: anda.
2: Tarihi yarımada tam arkamızda duruyor şu anda. Side'de kazılar hali hazırda devam ediyor. Profesör Doktor Ferişte Alanyalı Başkanlığında Anadolu Üniversitesi'nden hocamız. Şu an yoğunluklu olarak tiyatroda bir restorasyon çalışması var. Athena Tapınağı'nın restorasyonu yeni tamamlandı. Açılışı yeni yapıldı. Evet. Müzede çalışmalarımız bitti. Teşhir tanzim yeni açıldı. Evet. Hali hazırda parsel kazıları ve bakanlık kazıları bünyesinde kazılar devam etmekte. Sonraki yıllarda geldiğinizde çok daha karşınızda büyük bir kent bulacaksınız. Tamamlanmış.
0: Şimdi Side Antik Kenti zaten çok büyük ama efendim çok profesyonel bir ekip kazı çalışmalarına devam ediyor ve gerçekten tarih çok derin. Tarih çok enteresan. Yani bu kadar aylarca, yıllarca kazdıktan sonra o tarihi, o antik kenti gün yüzüne çıkartmak nasıl bir his? Büyük bir mutluluk değil mi?
2: Çok büyük bir mutluluk. Puzzle'ın parçalarını arıyormuşsunuz gibi oluyor. Evet. Onları buldukça ve bütün hale geldikçe mutluluğunuz artıyor.
0: Evet değerli izleyenler, gerçekten müthiş bir iş ve arkeologların işi kolay değil. Efendim bu tarihe tanıklık edebiliyorsak, sizlere tanıtabiliyorsak tabii ki arkeologlarımızın emeği çok büyük. Evet sevgili kardeşim Murat var bu tarafta. Muratçığım merhabalar, çok teşekkürler yardımların için.
3: Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Enerjisi çok iyi, çok güler yüzlü. Bu arada Olgun'la Ümit teknemiz sallanıyor. Çekim yapmakta o kadar zorlanıyor ki. Evet Muratçığım, şimdi turizm anlamında Manavgat Side ülkemizin göz bebeği.
3: Evet, evet.
0: Durum nasıl şu anda? Kalabalık
3: mı? Çok kalabalık. Turizm çok iyi gidiyor. Side Antik

0: zaten de günlük 25 bin 30 bin kişi arasında giriş sağlanıyor Side Antin kenti. Günlük bunlar. Ve destinasyonu çok güzel, çok verimli bir yer. Tarihi olan bir yer burası. Side tabii ki Türkiye'nin göz bebeği diyebiliriz turizm hakkında. Biz çok seviyoruz Side'yi. Side'ye de zaten Turizm Kültür Bakanlığımız çok büyük desteklerini veriyor.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz bunlar onlar zamanda.
1: Bir tarafa giderken oteller bölgesini görüyoruz. Evet. Diğer tarafta ne var?
0: Şimdi sol tarafa giderken oteller bölgesi büyük plajımız var sol tarafta. Sağ tarafta da bütün otelleri göreceğiz. Zaten yarım saat sonra da o tarafa geçeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi şu anda Side Antin kenti görüyoruz ve büyük plajı görüyoruz. Bu gördüğümüz alanlar şu anda Antin kent oluyor. Burada kazı çalışması oluyor şu anda. Restorasyon çalışması da oluyor aynı zamanda Turizm Bakanlığımıza eşliğinde.
1: Evet.
0: Şimdi yarım saat sonra da şeye geçeceğiz. Büyük dediğimiz oteller bölgesine geçeceğiz.
1: Evet. Evet değerli izleyenler biz de son durum bu. Efendim bir saat boyunca böyle püfür püfür esen rüzgar eşliğinde Side keşfimiz devam edecek. Şimdi bayağı serinledik. Çok güzel. Gerçekten rüzgar inanılmaz tatlı esiyor. İnanılmaz güzel esiyor. Bir turistin aradığı her şey var. Tarih var, doğa var, lezzet var. Burada şimdi çok güzel oteller var. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller var. Her bütçeye hitap eden oteller var. Ama kafeler, restoranlar anlamında, klaplar, bişler anlamında da müthiş bir zenginlik var. Ve burada çok güzel plajlar var, sahiller var. Evet. Denize girmek için, güneşlenmek için.
0: Tabii burada aynı zamanda Side Antin kentine geldiğiniz turistlerimiz, yerli turistlerimiz burada plaja da girebiliyorlar. Burada 4 adet plajımız var. Gelip serinliyorlar. Tekrardan Side Antin kenti gezebiliyorlar burada tarihi olarak. Herkesi bekliyoruz diyorum.
1: Evet. Değerli izleyenler, turizm cenneti Side'deyiz ve teknemizle keyifli yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Jale ve sevgili Murat da yolculuğumuza eşlik ediyor. Efendim burada yerel halkı ağırlıklı olarak Giritliler oluşturuyor. Ve Giritlilerin Side'ye geliş hikayesi aslında son derece enteresan. O hikayeyi Jale'den dinletmek istiyorum sizlere.
2: Osmanlı döneminde Girit Adası'ndan buraya Giritliler göç etmişler. İlk buraya geldiklerinde Side tabii o zamanlar turizm de yok. Burası çorak arazi. Demişler
1: tarım da
2: ki
1: yok.
2: Tarım da yok. Burası tarıma elverişsiz.
1: Şey
2: hiçbir şey yok. Ne yapalım demişler. Biz burayı kızlara verelim. Verimsiz arazi. Erkeklere de verimli işte dağların, ovaların falan verelim diye düşünmüşler. Tabii zaman geçmiş, devran dönmüş, kızlar zengin olmuş turizmle.
1: Evet.
2: Erkekler bin pişman. Bu şekilde Side'nin kızlarıyla evlenenler zengin olur diye bir hatta rivayet dolaşıyor.
1: Side'nin kızlarıyla evlenmek lazımmış. Olgun, ümit duydun.

0: Bakalım Side'nin turistik çarşısında neler var?
1: İzleyenler, turistik çarşı olmadan, turistik çarşıyı gezmeden Manavgat Side bölümü olur mu? Efendim, Türkiye'de gördüğüm en zengin, en hareketli, en güzel turistik çarşılardan biri Side'nin turistik çarşısı. Side ile anılan, Side ile özdeşleşen, sembolleşen her şeyi, ama her şeyi turistik çarşıda bulmanız mümkün. Efendim, her zaman söylüyorum, turist ne ister? Gezmek, görmek ister, yemek yemek ister ve alışveriş yapmak ister. Tatilden dönüşte hepimiz oranın hatırası, şöyle bir hediyelik ürünü, bir hediyelik eşyayı alıp yanımızda kendimiz için, sevdiklerimiz için mutlaka götürmek isteriz. Ve Side'nin çarşısı çok güzel bir çarşı, ambiyansı çok güzel. Efendim, her yerde birbirinden güzel hediyelik ürünler var. İşte burayla anılan tarımsal ürünler var, özellikle nar var. Bakın, rüya kapanları. Çok güzel, çok renkli bir hediyelik eşya dükkanının önündeyiz. Yani cezbediyor efendim, gel beni gez diyor. Ve özellikle öğrendiğimize göre sırf alışveriş yapmak için Side'nin turistik çarşısına gelenler varmış. Evet, bu kadar renkli bir çarşı. Seçin, beğenin, alın. Her şeyi çok güzel. Çarşıyı keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Kebap severler, ekran başına. Sizleri sitede kebabın en doğru adresine getiriyoruz.
1: Değerli

0: İzleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Antalya Side'de tüm hızıyla sohbet dolu, lezzet dolu devam ediyor. Efendim mükemmel bir lezzet durağındayız. Peki neredeyiz? Side'nin girişindeyiz. Efendim Adana kebabına ve diğer kebapları yiyebileceğiniz aslında en başarılı adresteyiz. Çok değerli ustamız Kadir ustamızın ve çok değerli eşi sevgili Emineciğimin misafiriyiz. Yanımızda da yılların ustası Adanalı Hüseyin ustamız var. Evet. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın ustam?
1: Çok şükür abla, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Hava çok sıcak.
1: Evet.
0: Ama efendim Antalya'nın, Side'nin, Manavgat'ın insanı sıcak. Ortam o kadar güzel ki lezzetler şahane. Şimdi efendim Kadir ustamız çok değerli ustalarıyla birlikte, çok değerli ekibiyle birlikte Adana'nın tüm lezzetlerini almış, Side'ye taşımış ve burada lezzet dağıtıyor. Kaç yıllık ustasın Hüseyin?
1: 25.
0: Ne zaman geldin buraya?
1: 9 yıldır buradayım.
0: 9 yıl. Ondan önce Adana'da mıydın?
1: Ondan önce Adana'daydım.
0: Valla Adana'da çok sıcak, Antalya'da çok sıcak ve efendim mangalın başı gerçekten çok sıcak. Her zaman çok sıcak. Çekim yaparken zorlanıyoruz. Ve her zaman şunu söylüyorum ustalarımıza, Allah kolaylık versin diyor. Ustam sabahtan akşama kadar böyle misin?
1: Evet böyleyiz abla.
0: Yani biz de güneşin altında çekim yapıyoruz ama bu da çok zor. Herkesin işi zor. Para kazanmak kolay
1: tabii,
0: değil değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz ustam?
1: Adana hazırlıyoruz.
0: Adana hazırlıyoruz.
1: Zeytin sarma hazırlayacağız.
0: Oo bayılırım. Şöyle yoğurtlu
1: evet,
0: falan.
1: Bir de üçlü karışık ortaya.
0: Tamam.
1: Hazırlayacağız.
0: Ateşimiz ne ateşi?
1: Ateşimiz kömür ateşi.
0: Tamam. Ne kömürü?
1: Meşe ağacından.
0: Tamam. Efendim zırhta kıymamızı bir güzel doğradık. Beyti yapıyoruz. En sevdiğimden. Valla ben bayılırım beyti. Hele Adanalı yaparsa, Adanalı mekanda o beyti yenirse efendim kaçmaz. Evet değerli izleyenler, Antalya Side'de mükemmel görüntüler, efsane kokular. Birazdan yılların ustası Hüseyin ustamızın ellerinden beytinin tadına bakacağız. Kebap yenmez mi? Adana usulü
1: basma kebap.
0: Kebap yiyebileceğiniz, lahmacun yiyebileceğiniz ve aklınıza kebap adına, et adına ne gelirse bunların hepsini tadabileceğiniz, afiyetle yiyebileceğiniz mükemmel bir lezzet durağına getirdik efendim sizlere. Burası çok sıcak ama değer. Bu lezzetleri size tanıtmak için değer. Kebabımız pişiyor. Vallahi nar gibi kızardı. Allah yardım etsin ustam, çok sıcak burası. Evet değerli izleyenler, Hüseyin ustamızla birlikte mangalın başındayız. Bakın mangalımızı donattık. Efendim kebap adına yok yok, ciğerler, Adanalar, etler, her şey var. Domatesimiz bir yandan pişiyor ve görüntüler şahane. O nedir ustam? Tavuk mu? Kanat mı?
1: Kanat abla.
0: Her şey var. Tavuk şiş, kanat. Başka ne var? Ciğer var.
1: Kuzu pirzola var, kaburga
0: var. Of of of, can dayanmaz. Vallahi hepsi şahane. Şimdi nar gibi kızarttığımız kebabımızı ustamıza yolluyoruz. Görüntüler ekranlarınıza gelecek. Orada hamura sarılan kebabımız taş fırında, odun ateşinde bir güzel pişecek, kızaracak ve ondan sonra buraya gelecek. Değerli izleyenler, beytimiz fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Görüntüler şahane. Apo ustamız getiriyor, geliyor, gelmekte olan. Kamil ustamız da aldık. O da yardım edecek. Hüseyin ustam ne yapıyoruz şimdi? Of.
1: Şimdi bunu...
0: Pide gibi şamp. Ya çok değişik bir beyti.
1: Şimdi bunu kesip dilimliyoruz. Tabağa diziyoruz.
0: Tamam.
1: Yoğurdunu filan sosunu ayarlayacağız.
0: Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Hani klasik beyti Türkiye'nin her tarafında çekiyoruz. İnanın çok değişik yapılışı itibarıyla. İnanılmaz lezzetli.
1: Şimdi burada bir buçuk Adana'mızın ekmeklerini yağlayıyoruz.
0: Ne var bunlarda?
1: Bunlarda acı pul biber var, maydanoz var, yağ var.
0: Şahane,
1: Adana
0: şahane.
1: Usulü.
0: Beyti'yi hazırlayalım Hüseyin ustam. Sen hemen şu beyti'ye bir el at. Ne yoğurdu o?
1: Bu süzme yoğurt.
0: Süzme yoğurt.
1: Evet.
0: Şimdi sosumuz var Hüseyin ustam.
1: Evet.
0: Sosumuzda ne var?
1: Sosumuzda tereyağı.
0: Evet.

0: domates rendelenmiş, bir de tatlı domates salçamız var.
1: Tamam. Bu nedir?
0: O da tereyağımız.
1: Ne yapacağız?
0: Onu da üstüne en son.
1: Üzerine ilave edeceğiz. Evet değerli izleyenler, artık son dokunuşlar. Beyti'de mükemmel görüntüler ustalarımızın ellerinden lezzet damlıyor. Evet, şahane bir beyti. Vallahi gördüğüm en güzel beytilerden biri. Çok değişik. Yok yok. Bakar mısınız sunumun güzelliğine? Tablo gibi. Tamam. Gerçekten Hüseyin Usta'm bayıldım. Tereyağımız, doğal tereyağımız bir güzel eridi. Artık son dokunuş değil mi?
0: Evet.
1: Hüseyin Usta'm.
0: Bu
1: Hüseyin
0: hazır.
1: Hüseyin Usta'm gel.
0: Tereyağını döktüğümüz zaman
1: gel.
0: Hazır.
1: Artık son dokunuş. Beytimiz afiyetle yenmeye hazır. Usta'm dök. Of.
0: Bol.
1: Böyle yapılır. Adana'nın beytisi. Vallahi cennetteyim ben şu anda. Sunum önemli. Sunum, her zaman söylüyorum, gastronomi anlamında sunum çok önemli. Yani yemekler, kebaplar hem göze hem de damağa hitap edecek. Değil mi Hüseyin Usta?
0: Evet,
1: böyle süslemeden püslemeden olmuyor.
0: Evet abla.
1: Kaç porsiyon bu?
0: Bu 1,5 porsiyon.
1: Bayağı büyük.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bu 1,5 porsiyon. Bir de karışıklarımız var şu şekil.
1: Tamam. Karışık yapıyoruz. Lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Vallahi görüntü şahane. Herkesin canı istiyor. Herkes burada olmak istiyor Hüseyin Usta'm. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi karışık tabağını
1: yapıyoruz. Tamam. Böyle.

0: Değerli izleyenler, bakar mısınız? Ortamın güzelliğine, lezzetlerin güzelliğine, vallahi keyfimiz yerinde. Biz cennete düştük efendim. İşletmemizin sahibi Kadir ustamızın misafiriyiz. Tüm ekibi, tüm değerli ustalarımızı buraya aldık. Ustalarımızın çoğu Adanalı. Kadir Bey, Kadir ustamız, o da Adanalı. Hüseyin ustamız, abisi Kamil ustamız, o da Adanalı. Şimdi efendim, bu lezzetler, bu enfes kebaplar insana şiir yazdırır, türkü söyletir, şarkı söyletir, ilham olur. Bu kadar Adanalı varken, bu kadar Adana kebabı varken Kadir ustam, şöyle bir Adana'ya gidek mi, olmaz mı?
1: Olur.
0: Haydi o zaman. Adana'ya hep birlikte gidelim.

Değerli izleyenler, turizm cenneti Side'deyiz. Manavgat Side'deyiz. Ortamımız şahane, lezzetler şahane. Tam bir lezzet çölenin, lezzet geçidinin içindeyiz. Ve değerli izleyenler, Side'nin girişindeyiz. Side sahiline çok yakınız, Side antik kentine çok yakınız. Aslında Side'de gezilmeye, görülmeye değer birçok noktaya son derece yakın bir lokasyonda bulunuyoruz. Efendim, çok değerli Adanalı bir ailenin, Kadir Usta'mızın ve güzeller güzeli çok değerli eşi Emineciğim'in misafiriyiz. Gerçekten Side'de çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık. İlk defa tanıştık ama böyle gerçekten...

0: Gerçekten çok samimi olduk. Ortam şahane, ustalarımız şahane. Hemen masayı donattılar. Ve efendim gerçekten kebabın Manavgat Side'de bir numaralı adres. Yani hem yerli turistin hem de yabancı turistin canı kebap istediğinde, ızgara istediğinde tercih ettiği mükemmel bir mekandayız. Özellikle sizlerle buluşturmak istedik. Bakalım yabancı turistlerin bu enfes kebaplara tutumu, ilgisi nasıl? Evet, şimdi ben hemen Kadir ustamıza dönüyorum. Kadir ustam, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Valla çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık. Efendim bu lezzet şöleninin içinde iyi olmamak mümkün değil. Emineciğim, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Efendim burası bir aile işletmesi. Kadir ustamız, çok değerli eşi Emine, güzel kızları Duru, o da burada. Çok güzel bir aile. Yani ailenin mutluluğu, ailenin sevgisi gerçekten lezzetlere yansımış durumda. Ve Kadir ustamız aslında Urfa kökenli, Emine de Urfa kökenli ama Adana'da doğmuş, büyümüşler. Ve Adana'nın lezzetlerini, efsane kebaplarını almışlar, buraya taşımışlar. Ustalarımıza çok teşekkür ediyorum. Efendim taş fırında bize böyle özel bir pide hazırladılar. Üzerinde ne yazıyor? Beyaz TV yazıyor. Evet, tüm Beyaz TV ekibine, yöneticilerimize, çok değerli mesai arkadaşlarıma buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Aslında tüm Türkiye'ye sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Emineciğim, ne söylemek istersin son olarak?
2: Son bir şey söylemeden önce 16 yıldır bizimle beraber artık kardeş olduğumuz abim dediğim şefimi alabilir miyim?
0: Alalım, şefimi alalım, Duru'yu alalım. Duru nerede Duru?
2: Duru mekanda bir yerlerde.
0: Kaçtı Duru? Duru.
2: Bir yerlerdedir.
0: Kaçtı Duru, gel dedim, seni de alayım dedim. Duru gel sen de. Sadece görün, el salla Duru, konuşma. Şefim, şefim gel. İsim nedir şefim?
3: İsmim Mustafa Belmağ.
0: Evet, Mustafa şefim. Efendim artık yol arkadaşı olmuşlar. 16 yıldır birlikteler. Ne söylemek istersin şefim?
3: Ben buradan tüm Türkiye'ye, yani yolu eğer Side'ye düşerlerse mekanımıza gelip bir kebabımızı, yemeğimizi tatmalarını isterim. Bizim burası aile yeri.
0: Aile yeri, evet.
3: Turiste de aynı, yerliye de aynı. İzzet ikramımız boldur. İşimizi severek yapıyoruz efendim. Herkese şimdiden afiyet olsun.
0: Şimdi efendim ekip şahane, bu mekan bu kadar popüler olduysa, işte bu lezzetler bu kadar tercih ediliyorsa, tutulduysa, tabii bu bir ekip işi, her işte olduğu gibi değil mi Kadir Usan? Ve 20 yıl boyunca bu lezzeti aynı kalitede tutmak, aynı seviyede tutmak, müşterilere ikram etmek öyle kolay bir iş değil. Aynen, çünkü gıda işi hassas bir iş.
2: Aynen.
0: Efendim afiyet olsun, sözüm bittiği yer işte bu, işte kebap bu, işte lezzet bu, işte Side bu.
4: Bu sıcak havada serinlemenin en iyi yolu buz gibi nar su içmekten geçer.
0: Değerli izleyenler, Side'de keyifler yerinde. Efendim turistik çarşıyı sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bir turistin aradığı her şey, ama her şey turistik çarşıda mevcut. Cıvıl cıvıl akşamları inanılmaz kalabalık. Efendim çarşıyı gezin, malum hava çok sıcak. Ve susadığınızda gelin bir güzel nar suyu için. Şimdi Side'nin narı çok ünlü, biliyorsunuz, önemli bir sembol. Ve her yerde nar var, aslında her yerde Side var. Serinlemenin en iyi yolu şöyle buz gibi bir nar suyu içmekten geçiyor. Ama sadece nar suyu mu? Karpuz suyu, kavun suyu, ananas suyu, portakal suyu, aradığınız her türlü meyvenin suyu burada taze taze sıkılıyor. Çünkü tarımsal anlamda da müthiş bir zenginlik var. Vakkas ustamız efendim bir güzel nar suyumuzu sıkacak. İşletmemizin müdürü Özer Bey yanımda. Efendim ben çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi geldik Side misafirperverliğinin, esnaf misafirperverliğinin en güzel örneğini sergiledi. Biz hemen çekime geçmek istedik. Hayır Belma Hanım dedi. Aynı zamanda eşiyle birlikte benim izleyicim. Önce dedi şöyle soğuk bir şey için lütfen yemeğimizi yiyin. Ve bize ısrarla oturttu. Gerçekten dinlendik, soluklandık. Çünkü sıcakta çekim yapmak kolay bir şey değil. Özer Bey'e ben teşekkür etmek istiyorum. Özer Bey merhabalar.
5: Öncelikle hoş geldiniz, hoş diyorum güzel Side'mize. Bizi çok memnun ettiniz öncelikle.
0: Evet.
5: Tabii yanı sıra Side'mizi tanıtmanızda size ayrıca bir teşekkür ederim. Biliyorsunuz bizim simgemiz nar.
0: Evet.
5: Misafirlerimize, turist demiyorum bakın, misafirlerimize
0: çok
5: biz
0: güzel
5: bu nar sularını kendi bahçemizden üretip birebir, içinde hiçbir karışım olmaksızın birebir kendilerine ikram ediyoruz. Siz de dediğiniz gibi herhalde bildiğim kadarıyla siz de beğendiniz. Çok hoşunuza
0: gitti. Bayıldım. Evet. Beğenmek ne kelime efendim, inanılmaz lezzetli bir nar. Side'nin narının

0: Gerçekten ünlü olduğunu herkes bilir ve ünlendiği kadar var. Taze taze o kadar iyi geldi ki bu sıcakta. Vakka suslam ne yapıyoruz?
1: Sıkıyoruz.
0: Nar suyu sıkıyoruz. Şimdi şöyle bir bilgi var aslında. Nar suyunu özellikle aç karnına böyle sade içtiğinizde biraz tansiyon oynaması evet, olabiliyor.
1: Evet,
0: doğru mu?
1: Evet evet aynen olabiliyor.
0: Ne yapmak lazım?
1: Karışım yaparak da içebiliriz.
0: Evet.
1: Sade içildiği zaman sizin dediğiniz gibi biraz evet problem yaratabiliyor.
0: Evet.
1: İçindeki oksitlerden dolayı.
0: Karıştırmak lazım böyle portakal suyuyla.
1: Daha güzel olur. Daha güzel zevkini alırız portakalla tabii.
0: Ve diğer meyvelerin suyuyla. Ama şimdi Özer Bey şöyle bir şey yapalım. Vakka Sustan bize sidenin narını şöyle sade sıksın. O rengini bir görelim. Sidenin narının rengini. Peki narlar şu anda yeşil.
1: Evet şu anda yeşil. Narımızın bir 15-20 gün daha dalda kalması lazım.
0: Evet.
1: Kızarması lazım.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş artık tatlanır.
0: Şu anda dalında nar.
1: Şu anda dalında.
0: Değerli izleyenler aslında bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Nar suyunu özellikle aç karnına böyle sade içmeyin. Kafanıza dikip çünkü hakikaten tansiyon oynaması. Benim başıma geldi. Adana'da geldi. Orada da böyle çok sıkılır evet. Biliyorsunuz muzlu sütler, meyve suları evet. Falan. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Portakal suyuyla karıştırıyoruz. Çok daha vitaminli oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Çekime başlamadan önce şöyle birer bardak tüm ekip İkram etti Özer Bey. Afiyetle içtik. Of işte lezzet şöyle. Deposu, vitamin deposu. Valla ben burada bol bol nar suyu oy içtim. Yandım. Zaten bu sıcakta serinlemenin en güzel yolu. Tekne gezisi bir, nar suyu içmek iki.
1: İki. Doğru söylüyorsunuz. Valla. Bir de ben bir püf noktasını söyleyeyim. Şimdi nar suyuyla insanlar biliyorsunuz soğuk olması için buz karıştırıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi aslında hiçbir
0: yanlış
1: katkı...
0: Mı?
1: Yanlış. Hiçbir katkı maddesi girmemesi lazım. Buna buz dahil. Biz zaten burada soğutucularımızla muhafaza ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimize de soğuk ikram ediyoruz. Buz girdiği zaman tadı da değişir, rengi de değişir. Yani asaleti gider daha doğrusu narın.
0: Tamamen doğal. Öyle nar şurubu falan yok. Katkı maddesi yok, hiçbir şey yok. Gözünüzün önünde sıktı. Bir güzel vakka suslam, nar sularını, portakal sularını, nar suyu biraz daha fazla. Vallahi ben çok içtim. Dokunmasın.
1: Afiyet olsun.
0: Bayılmayayım
1: yok,
0: şurada.
1: Yok yok hiçbir şey olmaz.
0: Zaten bayılacağım sıcaktan eridim.
1: Hiçbir şey olmaz.

0: Geleneksel evler Side'ye ayrı bir hava katıyor.
1: Değerli izleyenler, Side Antik Kenti Antalya için, Manavgat için ve Side için son derece önemli. Şu anda Antik Kent alanındayız ve Side Antik Kent alanı çok büyük, inanılmaz büyük. Efendim sahil, plaj, liman kısmı ve şu anda bulunduğumuz çarşı caddesi Antik Kenti kapsıyor. Antik Kent'in alanı içerisine giriyor. Güvenlikten girdiğiniz andan itibaren Antik Kent'e, Antik Kent alanına adımınızı atmış oluyorsunuz. Ve inanın sabahtan akşama kadar burayı gezseniz zamanınız yetmez. Çünkü burada çok fazla alan var gezip göreceğiniz. Turistik çarşı var ki şu anda tam da oradayız. Liman var, liman bölgesi antik çağda da çok önemliydi. Plajlar var, sahiller var ve Side Antik Kenti'nin bölümleri var. Gezilmeye, görülmeye değer, solumaya değer alanları var. Gerçekten tarihi dokusu son derece etkileyici ve burası 3. derece sit alanı, yani koruma altında. Değerli izleyenler, biraz da Side Antik Kent alanı içindeki yapılardan bahsetmek istiyorum. Bakın şu anda turistik çarşıdayız. Çarşı caddesindeyiz. Antik Kent döneminde de burası işlek bir caddeymiş. Yoğun bir şekilde kullanılıyormuş. Bu evler Girit evleri. Özgün mimari bozulmadan aslına uygun bir şekilde inşa ediliyor. Kurul kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan projelerle alınan kurul kararıyla Side'deki bütün evler, yani Antik Kent alanındaki bütün evler bu şekilde inşa ediliyor. Yöreye özgü kum taşı kullanılıyor. Bakın kum taşı ve ahşabın mükemmel birleşimi, mükemmel uyumu. Ve bu evler o kadar şirin ki, o kadar güzel ki, o kadar otantik ki, Giritler yoğun bir şekilde yaşıyor. Yerel halk ağırlıkla Giritlerden oluşuyor ve Giritlerin mimarisi yerleşim anlamında işte Antik Kent alanına tamamen yansımış durumda. Ama evlere bayıldım. Yaşam alanı olarak kullanılıyor Girit evleri ve hediyelik eşya dükkanlarına ev sahipliği yapıyor. Evet efendim, cadde oldukça uzun ve caddenin sonunda ne var? Mükemmel bir deniz var, mükemmel bir liman var ve her tarafta eşsiz.

manzaralar var. Girit evleri inanılmaz güzel. Bakın iki katlı, böyle cumbalı, ahşap ve kum taşının mükemmel uyumu. Evet, hediyelik eşya dükkanlarına, mağazalara, yiyecek, içecek satan dükkanlara, dondurmacılara, ne bileyim turistik şarjda olması gereken tüm dükkanlara, tüm unsurlara Girit evleri, geleneksel mimariyle inşa edilen Girit evleri ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden de Siden'in çarşısı çok hareketli.

oluyor ve burası inanılmaz kalabalık oluyor. Çekimlerimizi rahat rahat yapabilmek adına, çarşıyı sizlere böyle daha güzel gösterebilmek adına gündüz saatlerinde buradayız. Çekimimizi şu anda yapıyoruz ama akşam burası çok kalabalık.

Değerli izleyenler, Manavgat Side turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Peki Side'de şu anda neredeyiz? Şu anda çok özel bir müzedeyiz. Site antik kent alanının içinde bulunan ve 2024 yılında ziyarete açılan Side Müzesi'ndeyiz. Efendim müzemiz yeni. Aşağı yukarı böyle geçtiğimiz yıl Kasım aylarında ziyarete açıldı, turizme açıldı ama ziyaretçi akınına uğruyor. Hem yerli turistler tarafından hem de yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki Side Müzesi'nde neler var? Side Antik Kenti'nden kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan eserler burada sergileniyor. Alan oldukça büyük, kapalı alanı var, açık alanı var ve değerli izleyenler ağırlıklı olarak Roma-Bizans dönemine ait eserleri Side Müzesi'nde görüyoruz. Tamamen orijinal eserler, hayran kalmamak mümkün değil. Side'nin tarihine ışık tutan, Side'nin tarihini anlatan, bizleri bugünden alıp antik çağlara götüren, o döneme götüren mükemmel bir müze. Efendim burada tanrıların, kralların büstleri var, heykelleri var. Burada koruma altına alınmış titiz bir şekilde arkeologlarımız tarafından, uzmanlar tarafından, toprağın altından kazı çalışmaları sonucunda Side Antik Kenti'nden çıkarılmış ve burada yerini almış. Gerçekten çok değerli eserler var. Binlerce esere ev sahipliği yapıyor. Ve değerli izleyenler şunu da belirtmek istiyorum. Side Müzesi'ne ev sahipliği yapan içinde bulunduğumuz yapı antik çağlardan kalan bir hamam. Evet, burası bir hamam. Sağ ve sol tarafında havuzlar var. Hamam alınmış, restore edilmiş ve Side Müzesi bu şekilde oluşturulmuş. Gerçekten Side Antik Kent alanı içerisinde her şey var. Tarih zaten yoğun bir şekilde var. Doğa yoğun bir şekilde var. Ve efendim Side'ye ait tüm semboller var. Herakles heykeli özellikle bahsetmek istiyorum. 1948 yılında Side kazılarında tiyatronun karşısındaki sütunlu caddede bulunmuş. Geç klasik döneme ait bir eser. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendiriliyor. Evet, Herkül heykeli. Efendim o da ünlü bir heykel ve burada da yine çok enteresan bir eser var. Nehir tanrısı Melas. Efendim Side Manavgat'a bağlı. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı. Manavgat deyince de tabii ki Manavgat şelalesi ve Manavgat Irmağı hemen akla geliyor. Şimdi Manavgat Irmağı'nın eski adı Melas'mış. Nehir tanrısı Melas. Efendim işte bu heykelde, bu değerli eserde kazı çalışmaları sonunda çıkarılmış gün yüzüne ve Side Müzesi'nde yerini almış. Roma dönemine ait bir eser. Buluntu yeri de, yani bulunduğu yerde Side Antik Kenti Büyük Hamamı. Evet, hamamda yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılmış. Efendim bakın burada taşlar var. Taşların üzerinde oymalar var, insan figürleri var. Kabartmalar var ve o dönemin teknolojisiyle antik çağda bunların yapılabilmesi her zaman söylüyoruz. Son derece zor. Evet, sayısız binlerce esere ev sahipliği yapıyor Side Müzesi ve amforalar. Efendim burası önemli bir antik liman kenti. Yoğun bir şekilde ticaret limanda yapılıyordu. Ve işte ne bileyim zeytinler, zeytinyağları, baharatlar, bunun gibi gıdalar amforalar vasıtasıyla bunların içlerine koyularak gemilerle taşınıyordu ve antik çağda çok önemliydi Side Limanı. Çok önemli bir antik kentti. Şu anda içinde bulunduğumuz Side Antik Kenti zaten buradan da anlıyoruz. Bakın o kadar değerli ki, o kadar eski ki amforalar. Kentin tanrıcasına ait Athena Tapınağı'nın limanın hemen kenarında yer alması ve onuruna

0: düzenlenen limanın açılması, yelken açma bayramı deniyor buna. Tanrıça'nın kentte deniz ticaretinin ve denizciliğin koruyucusu olduğuna işaret ediyor. Amforalar bakın küf tutmuş, çok eski, binlerce yıllık. Zaten içinde bulunduğumuz Side Antik Kenti tarihe ışık tutuyor. Binlerce yıllık bir tarihi temsil ediyor. Aslında Side'nin tarihini anlamak istiyorsanız Side Müzesi'ne mutlaka görmelisiniz.
1: Müzede sergilenen eserlere hayran kalıyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, Side Müzesi'nde şu anda kapalı alandayız. Bir de açık alan var. Orası mükemmel eserlerle donatılmış. Lahitler, Roma dönemine ait lahitler gerçekten çok enteresan. Bakar mısınız işçiliğe, şu kabartmalara efendim, binlerce yıl öncesinde bunların yapılabilmesi beni her zaman şaşırtmıştır. Bakın o dönemin teknolojisiyle tonlarca ağırlığındaki mermerleri bu şekilde işlemek, bu insan figürlerini lahitlerin üzerine kazımak inanılmaz zor. Ve burada yine efendim çok önemli bir tanrıça var. Hermes. Evet çok önemli. Ve elinde de bir altın kesesi var. Altın kesesi var. Ve tarih boyunca da Hermes tanrısı son derece önemli olmuş. Side Müzesi'nin en çok ilgi gören eserlerinden biri ve lahitler tonlarca ağırlığında Roma dönemine ait lahitler ve sergilenen en görkemli, en önemli lahitlerden biri de şu anda önünde bulunduğumuz lahitmiş.

0: Müzedeki eserler Side'nin zengin tarihini yansıtıyor.
1: Değerli izleyenler, Side Müzesi'ne gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda müzenin açık alanındayız. İçeride olduğu gibi burada da çok değerli eserler var. Ticaretin yoğun olarak yapıldığını gösteren amforalar, küpler, işte bunlarla erzaklar taşınıyordu. Hem içeride hem de dışarıda bunları görmek mümkün. Binlerce yıllık amforalar ve sütunlar. Daha çok Roma dönemine, Bizans dönemine ait sütunlar ve diğer eserler. Efendim şu anda Side Antik Kenti'nin içindeyiz. Aslında bir tarihin içindeyiz. Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Başımızı ne tarafa çevirsek tarihten bir ize rastlamak, bir eser görmek mümkün. Efendim içerisi de çok güzel dizayn edilmiş. Side Müzesi'nin şu anda bulunduğumuz bahçe kısmı da son derece başarılı bir şekilde dizayn edilmiş. Gerçekten görülmeye değer eserler var. Side'ye yolunuz düşerse, Side'ye tatile gelirseniz Side Müzesi gezi rotanızda mutlaka ama mutlaka olmalı.
0: Manavgat Irmağı'nın eşsiz güzelliğine karşı şöyle bir balık masası kurmayalım mı yani?
1: Değerli izleyenler, programımız Antalya Manavgat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim gördüğünüz gibi mükemmel bir ortamdayız. Manavgat Nehri'nin hemen yanı başındayız ve önümüzde tam bir lezzet şöleni var, tam bir lezzet geçidi var. Değerli izleyenler, Antalya'ya geldiğinizde, Manavgat'a geldiğinizde mutlaka eşsiz manzaraya karşı balık yemelisiniz. İşte tam da o noktadayız. Efendim bir tarafımda Uğur Ustam var, bir tarafımda Durmuş Bey var. Gastronomi anlamında 35 yıllık bir deneyim. Davetinden, misafirperverliğinden dolayı ben Durmuş Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Durmuş Bey merhabalar, sağ merhaba. Olun. Burada olmak çok güzel.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Manavgat'ımıza, güzel şehrimizi tanıtmanız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Valla tanıtılmaya değer. Manavgat çok güzel. Tarih var, doğa var, lezzet var, her şey var. Gerçekten cennet. Ustam merhabalar, nasılsın?
3: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ha. Ne yapacağız ustam?
3: Bugün karidesimiz yapacağız.
1: Evet.
3: Ve bir de kalamar yapacağız.
1: Kalamar yapacağız. E tabii ki efendim deniz ürünleri buranın olmazsa olmazı. Ve Durmuş Bey.
2: Karakolaktan bir evet. Pirzolamız var. Böyle güzel bir sunumumuz var. Onu yaptık, hazırladık. Bu ızgara olduğu için. Bu çok keyifli bir balık.
1: Sunum çok güzel. Tablo gibi. Bu ne?
2: Evet. Granyus.

0: hayal evre evet. derler. Karakulak derler. Çok güzel balığımız, lezzetli. Evet. Böyle löp löp et yemek için kılçıksız. Bunların hepsini hazırlıyoruz. Pirzola şeklinde getiriyoruz.
1: Burada çeşit çeşit balıklarımız var. Bakın nasıl taze. Bu nedir?
0: Şimdi fangiri mercanımız var. Bu genellikle Akdeniz ve Antalya bölgesinden gelen güzel bir mercanımız. Barbunumuz var. Mersin bölgesi daha çok bilir. Burada Girida'mız var.
1: Evet. Çeşit birbirinden lezzetli balıklarımız var.
0: Kuklesimiz var.
1: Her damak zevkine uygun.
0: Çupramız var. Somonumuz var. Bu kuru dolma meze olarak veriyoruz biz bunu. Tamam. Patlıcan ve biber. Güzel bir lezzetli.
1: Bunlar nedir? Biraz şöyle.
0: Atomumuz var. Evet. Kaya koruğumuz var. Semizotlu yoğurdumuz var. Patlıcan salatamız, patlıcan ezmemiz var. Favamız var. Dört peynirli giritimiz var. Şakşukamız var. Salatamız, ezine peynirimiz yine. Maraş'tan kuru domates getiriyoruz. Serin Sultan diye bir mezemiz var. O bize ait. Humusumuz var. Çiğ köftemiz var. Onu da ustalarımız yapıyor burada. Bu şekilde güzel bir meze çeşidimiz de var.
1: Şu anda deniz ürünleri sevenler ekran başında. Herkes burada olmak istiyor. Eşsiz manzaraya karşı balık yemek istiyor. Keyif yapmak istiyor. Efendim keyif yapmak için. İnanılmaz güzel bir yer. Evet ustam ne yapıyoruz şimdi? Tereyağımız doğal, sapsarı.
2: Evet, evet. Kesinlikle evet. doğal ürün kullanıyoruz. Ve bütün baharatlarımız da doğaldır.
1: Evet değerli izleyenler mis gibi tereyağımız tavamızda eriyor. Karides yapıyoruz. Yılların ustası Uğur ustamızın ellerinden karidesi tadacağız. Koyuyoruz. Evet sarımsağımızı bol bol erittiğimiz tereyağımızın içerisine bıraktık.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira. Bulunmaz ben bilirim, ben
10: bilirim. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Oh Milo Puf.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Araba şamalos.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol,
5: hayvaya muslu ol. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Hadi be şamalos.
9: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkesi benden şamalos.
10: Çocuk ya da büyük ol, hayli boyla mutlu ol.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
13: Şimdi doğal tereyağımızla sarımsağımızla birlikte karideslerimiz bir güzel pişiyor. Tuzumuzu ilave ettik, tamam mıdır?
14: Yok, devam.
13: Devam.
14: Pişecek.
13: İlave edeceğimiz ne var?
14: Sadece kırmızı toz biberimiz var.
13: Uğur Usta, ne yapıyoruz şimdi?
14: Kırmızı toz biberimizi.
13: Son dokunuş.
14: Evet,
13: mükemmel görüntüler. Ne yaptın? Uğur Ustam, yağ yaptın bize. Olsun, feda olsun. Manavgat'ın tanıtımı için, bu mükemmel lezzetlerin tanıtımı için bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Değerli izleyenler, şov var. Manavgat'ta şov var. O nedir? Pul biber.
15: Şimdi buna böyle ekmek banacağız.
13: Şahane. Ne yaptınız Durmuş Bey?
15: Buna ekmek banacağız.
13: Ne yaptınız böyle? Uğur Ustam, ne yaptın sen böyle? Efendim, güvecimiz kızdırılmıştı daha önceden. Sıcak sıcak tereyağlı karidesimize döktük kızgın güvecimize, mükemmel bir görüntü.
14: Bu sosumuz da özeldir.
13: Bu nasıl hazırlanmış bir sunum, tablo gibi bakar mısınız? Yeşillikler, turplar, soğanlar, limonlar. Ustam, bu nedir, kabak mı?
14: Evet.
13: Kabak, patates. Mükemmel.
14: Özellikle kabak ve ızgarada yapıyoruz.
13: Uğur Ustam. Şimdi balığımız hazır sunuma. Salatalarımız, mezelerimiz zaten hazır. Tereyağlı karidesimiz hazır. Şimdi ne zamanı?
14: Kalamar.
13: Kalamar nedir?
14: Kalamar denizde yetişen bir tane ürünümüz.
13: Evet,
14: tabii ki.
13: Tamam.
14: Ama tabii kalamar çeşitleri de vardır.
13: Evet.
14: Yani 3-4 çeşit kalamar çeşidi vardır.
13: Şimdi
14: ama biz en güzelini yapıyoruz.
13: Evet, öyleymiş. Metin'e duyduk. Durmuş Bey,
14: evet.
13: Kalamar konusunda, aslında tüm lezzetler konusunda son derece iddialı olduğunu söylüyor ama Belma Hanım, bizim kalamarımızı başka hiçbir yerde yiyemezsiniz diyor. Özellikle kalamar konusunda çok iddialı.
15: Evet.
13: Neden?
15: Kalamar konusunda çok iddialıyız.
13: Neden
15: şöyle,
13: bu kadar lezzetli?
15: Kalamarın yediğin zaman ağızdaki o diline gelen balığın gerçek tadını hissetmeniz gerekiyor.
13: Evet.
15: Ben 20-25 porsiyon farklı farklı markalardan kalamar kullanarak bu kıvamı yakalayabildik.
13: Evet.
15: Çok güzel bir kalamarımız var. Antalya'dan bir firmadan getirtiyoruz. Çok da lezzetli. Şimdi tüp kalamar kullanıyoruz. Biraz daha, farkındaysanız, daha büyük.
13: Daha büyük, iyi. Daha kalın.
15: Evet, evet, daha kalın.
13: Genelde böyle daha
15: şimdi
13: minik minik
15: olur. Şimdi piştiği zaman, siz tadına baktığınız zaman anlayacaksınız, böyle lokum gibi ağızda dağılan müthiş bir lezzet olacak.
13: Evet, lokum gibi. Gerçekten lokum gibi kalamarlar, iri iri. Bakın, kalın kalın, büyük büyük. Bu nedir ustam?
14: Mısır unumuz.
13: Mısır unu. Mısır ununa bulayacağız. Yağımız kızdı. Aman ustam, dökülmesin. Ben böyle korkuyorum yağlar kızdırılırken. Yağımız kızdı mı ustam?
14: Evet.
13: Evet, şimdi kalamarlarımızı atalım. Lezzet çölerimiz tamamlansın. Her şey var. Vallahi şu anda herkes burada olmak istiyor. Nasıl istemesinler? Bakar mısınız? Ustam, tamam mı?
14: Tamam efendim.
13: Kızardı mı?
14: Kızardı.
13: Of, Mükemmel, mükemmel. Bakar mısınız kalamarların güzelliğine?

0: Çatal gelmedi mi size? Valla şöyle ben hemen çok metette Durmuş Bey efendim müsaadenizle sizler için eşsiz manzara eşinde bu enfes kalamarın tadına bakmak istiyorum. Başarıyı, sosumuz çok iyi, kalamar inanılmaz lezzetli. Gerçekten Durmuş Bey'in methettiği kadar, tavsiye ettiği kadar varmış. Çok beğendim.
1: Afiyet olsun.
0: Durmuş Bey çok teşekkürler. Ev sahipliğiniz için, mükemmel lezzetleri izleyenlere tanıtmamıza vesile olduğunuz için ustama çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca efendim burada ustamın dışında da çalışan müthiş bir ekip var. Çok başarılı bir ekip var. İşte bu mükemmel lezzetleri size tanıtmamıza, bu hazırlıkların yapılmasına onlar da vesile oldular, emek verdiler. Onlara da teker teker teşekkür etmek istiyorum. Sevgiler, selamlar.
2: Görüşmek üzere.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Hepimiz için hayırlı olan, gönülden ettiğimiz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun inşallah. Bugün Mustafa hocamla birlikte özellikle sizlerin çok sık sorduğu sorulardan derlediğimiz bir yayın akışımız var efendim. Yine arkadaşlarım şu anda paylaşıyorlar. Nilüfer.Batura ve Beyaz TV Instagram hesabında son postlarımızın altına yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan da yazarsanız o da benim elimde olacak. Hemen oradaki sorulara da bakarım. 0552 770 0587'de WhatsApp hattımız efendim. Yayınımıza da bağlanabilirsiniz. Canlı canlı sorularınızı sorabilirsiniz. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71'de yine telefon numaramız. Evet, bu girişle başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.

0: Sevgili hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok iyiyim ben de hocam. Bugün istedik ki izleyicilerimizin sorularına çok yer verelim. Çok keyifli, her hafta belirlediğimiz bir konuyu konuşuyoruz ama bu sırada da izleyicilerimiz de nice sorular soruyorlar. Biz de onları topladık. Yine yayın esnasında müsaadeniz olursa da o soruları da aktarırım. Şöyle ilk soruyla başlayayım. Her gün okumamız gereken dualar nedir diye o kadar çok soru gelmiş ki ben de bunu size iletmek isterim.
1: Evet, aslında okumamız gereken dualar, zikirler, sureler diye bunu bu soruyu genişletebiliriz. Tabii burada buna kısaca cevap vermek mümkün değil. O kadar geniş bir cevabı var ki, ama şöyle özetleyebiliriz. Yani hayatımızda gün içerisinde besmeleyi, hamdi, şükrü, salavat-ı şerifeyi, istiğfarı, kelime-i tevhidi, bunları ihmal etmeyelim. Yani en çok yapmamız gereken şeyler bunlar aslında. Tabii bunu da daha fazla genişletebiliriz. Bir işe başlarken, hayırlı bir işe başlarken besmele çekelim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmele ile başlanmayan her hayırlı işin sonu kesiktir buyuruyor. Her şeye, hayırlı işlere başlarken besmele ve sonunda da hamd. Yani mesela yatıyoruz, yatarken Efendimizin okuduğu bir dua var. Bismike Allah'ı, Allahümme bismike emütü ve ahya. Yani Allah-u Teala'nın ismiyle ölür ve Allah-u Teala'nın ismiyle dirilirim diye. Bu sözlerle yatıyor Efendimiz. Kalkınca da Elhamdülillahillezî ahyâne ba'deme emâtene ve ileyhil ba'su ve nüşur. Yani öldükten sonra beni dirilten Allah-u Teala'ya hamd olsun diye. Dikkat ederseniz başında besmele ve sonunda hamd. Yemek yerken de yine başında besmele, sonunda hamd ediyoruz. bir yere giderken, ulaşmak istediğimiz bir yere giderken besmele çekiyoruz. Mesela evden çıkarken Bismillahi tevekkeltu aleyallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu okuyoruz. Döndüğümüzde de, sağ salim döndüğümüzde de Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. Yani besmele ve hamd her zaman hayatımızın her anına taşımamız gereken bir şey. Bunu ihmal etmeyelim. En önemlisi bu. Ve yine salavat-ı şerife birçok bereketi üzerimize çekecek, günahlarımızın affına vesile olacak. Efendimizin salavat-ı şerifesini okuduktan sonra onun şefaatini kazanmaya vesile olacak. Yani tesbih cetvelimiz olsun, yani tabiri caizse. Bunların içerisinde 100 tane salavat-ı şerife her gün mutlaka okumaya gayret edelim. İstiğfar, yine günahlarımızdan bağışlanmayı talep etme. Bunu da ihmal etmeyelim. Her gün 100 istiğfar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile günde 80-100 arası istiğfar ederdi. Tabii onun biraz daha farklı maksatlarla istiğfar ediyordu Efendimiz. Ama biz gün içerisinde en az 100 istiğfarı hedeflemeliyiz günlük olarak cetvelimizde. Yine kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, mutlaka 100 kere bu zikri de çekelim. Yine başka mesela gün içerisinde okumamız gereken dualarda ezan, mesela ezan-ı Muhammedi'yi hiç kaçırmayalım. Günde 5 kere ezan-ı Muhammedi okunuyor. Okunurken hem tekrar etmek, kulak kesilmek, başka şeyler bir kenara bırakmak, yani ezan-ı Muhammedi'ye saygılı olmak ve sonunda ezan duası mesela. Mutlaka günde 5 kere ezan duasını okumaya gayret edelim. Ve ezan okunurken eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikelek ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, razıytu billahi teala rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme nebiyen ve resule. Bunu dediğimiz zaman günahlarımız mesela affolur.
0: İstiğfar duası gibi.
1: Evet, aslında, değil mi? Yani ezan-ı Muhammedi okunurken, okunma esnasında bunu ihmal etmeyelim.
0: Hocam, benim rahmetli dedem de arabaya bindiğinde ezan oku derdi. Evet. Kazadan beladan korunmak için. Yani bilmiyorum, o onun bana öğrettiği bir tertipti ama
1: onun aslında tefsirlerde hakikati var. Bir kimseyi uğurlarken arkasından ezan okunduğu zaman onun sağ salim varacağı yere gideceğini tefsirlerimizde görüyoruz. Gerçekten eskilerimiz bir hazine. Yani gerçekten, eskilerimiz dediğimiz büyüklerimiz bir hazine. Onlarda dinimizin bazı hassasiyetlerini görüyoruz. Yeni nesilde onlar kaybolmuş oluyor. Onların hayatında tatbik ettiği şeyleri tefsirlerimizde de görüyoruz. Bu mesela çok güzel bir şey sizin söylediğiniz ezan okuması. Gerçekten varacağı yere selametle gitmesine bir vesile olmuş oluyor. Bunları bir de sabah namazından, akşam namazından sonra okunması tavsiye edilen, yatarken okunması tavsiye edilen, mesela yatsı namazından sonra mutlaka Amenler Resulü okuyalım. Çünkü okunduğu zaman kişiye okunduğunda yeter deniyor. Yani bu sana kafi geldi. Hem gece ibadet anlamında hem de o kimseyi koruma anlamında o sana kafi geldi. Amenler Resulü ve okunan eve kesinlikle şeytanlar giremez. Kötü cinler giremez. Önemli, evet. Ve manevi koruma olmuş olur. Yatarken Mülk Suresi okuyabiliriz. Mesela kabir azabına karşı bir korumadır. Sabah ve akşam gecenin şükrü ve sabahın şükrü zikir duaları var. Mesela gündüzün şükrünü Allahümme ma esbaha bi min ni'metin bi ahadin min halikike fe minke vahdike la şerikelek felekel hamdü ve leke şükrü. Bu mesela sabahın şükrü. Akşam namazından sonra Allahümme ma emsa bi min ni'metin bi ahadin min halikike fe minke vahdike la şerikelek felekel hamdü ve leke şükrü. Bu da akşamın şükrü. Yani bunları aslında inşallah geniş bir programda.
0: Evet, bunları bütün... hatta hocam bir dahaki programda yazalım da izleyicilerimizin takip etmesi için. Çünkü kaçıranlar için zaten YouTube kanalımıza hemen yükleniyor. Ama yazılı da olursa çok daha kolay ulaşırlar. Belki görüntüsünü alırlar, bu şekilde ezberlerler.
1: Evet, hem okurken ben burada ekranda da yazılır. Belki ekran görüntüsü alır veya daha sonra YouTube'dan açtığında onu orada görür. Okuması daha kolay olur. Bunlar işte tavsiye edebileceğimiz şeyler gün içerisinde.
0: Evet hocam, gerçekten... mesela çok az dua bilenlerin bile hayatlarının bir döneminde ben okuduğuna inandığım bir aslında tertip var. Hepimizin de küçüklüğünden beri bildiği üç kulvalla bir elem. Evet. Yani böyle söylenir tabii ki elem dediği aslında Fatiha suresi ama halk arasındaki tabiri hep bu şekildedir. Neden bu kadar faziletlidir hocam üç kulvalla, yani üç ihlas bir Fatiha okumak?
1: Aslında bir Fatiha, üç ihlas. Fatiha'ya elham da deniyor ama elhamd denmesi lazım aslında. Yani toplumda öyle yerleşmiş. Elhamd, yani hamd başlıyor Fatiha-i Şerife. Üç ihlas. Bunda tabii çok büyük esrar var. Bu da yine bir programı alacak derecede genişçe anlatılması gereken bir husus. Fatiha-i Şerife'nin sebebi nüzulüne baktığımız zaman İslam'ın bidayet zamanlarında Mekke-i Mükerreme'de Ebu Cehil 7 sürü kervan malı alıyor. O sırada da sahabe-i kiram gayet fakir. Üstlerine, başlarına giyecek elbiseleri bile yok. O esnada sahabe-i kiramın önünden geçiyor o. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Tabi buna müteessir olduktan sonra Cenab-ı Hak Fatiha suresiyle alakalı bir ayet indiriyor. Estağfirullah. Yani bu Fatiha-i Şerife indiriyor. Ve başka bir ayet-i kerimede de Estağfirullah. Ve lekad eteyne seb'an minel mesani vel Kur'anil azim. Sana Sebu Mesani'yi verdik. Fatiha-i Şerife'nin bir ismi de Sebu Mesani. Sebu demek 7 demek, Mesani demek 2. Yani neden 2 deniyor? 2 kere indi. Birinci Mekke-i Mükerreme'de, diğeri ise Medine-i Münevvere'de. 2 kere nazil olduğu için böyle söyleniyor. Cebrail aleyhisselam eşliğinde 7000 melekle indi Fatiha-i Şerife. Çok büyük esrara sahip. Sebu demek 7 demek çünkü birçok sırrı var bunun. Yani 7 ayet-i kerimedir mesela Fatiha-i Şerife. Bunu 7 ayet-i kerimenin içerisinde besmele olduğunu söyleyen var. Besmele olduğunu söylemeyenler de gayril mağdubi aleyhimi ayrı bir şey sayıp, ayet-i kerime sayıp onu mesela farklı bir ayet-i kerime deyip yine 7, bu görüşe sahip olanlar da yine 7 ayet-i kerime olduğunu söylemişler. Bu 7 ayet-i kerimeden oluşan Fatiha-i Şerife'yi okuduğumuzda bir hatim sevabı alıyoruz. Yani her bir ayeti 7'de birine denk geliyor diye söyleniyor. Ve okuduğumuz zaman bir hatim sevabı almış oluyoruz. Çok büyük esrara sahip. Yine İçerisinde 22

0: 22 tane harf var. Alfabenin 22, Arap alfabesinin 22 harfi var. 7 tane harf yok mesela. O 22 harfin olması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 22 küsür senelik peygamberlik zamanına işaret ediyor.
1: Resmen sırları var,
0: Evet,
1: kitleleri var.
0: çok sırları var. Mesela 7 harf yok. Ulema diyor ki bu 7 harf olsaydı, o 7 harf da olsaydı hiçbir kafir bir mümine galip gelemezdi deniyor. O harfler mesela şey, tübur'un sesi, mesela helak olmanın sesi, cehimin, ateşin cimi, havfın hası, zakkumun z'si, şekavetin şını, zulmetin z'sı ve yine firakın f'si. Bu 7 harf yok. Deniyor ki ulema diyor bunu mesela ihlasla okuduğu zaman bir insan bunlardan emin olur. Yani helak olmaktan emin olur. Yine ateşe düşmekten helak olur. Zaten 7 ayet-i kerime olduğu için onu okuyanlara 7 kapısı kapanır cehennemin deniyor. Mesela şifreler dolu bir sure. Sonra ne dedik? Haf dedik. Korkudan emin olur. Zakkum yani cehennemin en
1: Zehirin
0: alt
1: zehirleri,
0: tabakasında
1: irinleri.
0: yetişen bitki, onu yemekten emin olur. Yine şekavet yani kötü bir insan olmaz. Zaten veleddalin diyoruz yani delalete düşenlerden beni eyleme diyoruz mesela sonunda. Ve zulmet mesela zulmete düşmekten yine korunur. Ve yine firak yani haktan ayrılmaz o insan. Yani bu 7 harfi yani 7 harften doğan bu kelimelerden emin olur diye söyleniyor. Yine söyleyeceğimiz Hızır Aleyhisselam mesela kendi zamanında bir tecelliyat oluyor. Arş-ı Ala'da bir nur görüyor. O nura vakıf olmak istiyor. Sonra o Fatiha-i Şerife'nin nuru deniyor. Çünkü Cenab-ı Hak da hadis-i kutsisinde Kenzü min kunuzil cennet. Dört şey arşın hazinelerindendir deniyor. Fatiha-i Şerife de yine arşın hazinelerinden bir tanesi. Aslında nasıl bir nimete sahip olduğumuzun farkında değiliz açıkçası. Böyle söylemek lazım. Çünkü Hızır Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi bana onun sırrını ver. O Fatiha-i Şerife'nin. Çünkü çok güzel böyle nurdan parlayan bir şekilde görüyor. Ama Cenab-ı Hak o ümmet-i Muhammed'e nasip olacak bir nimettir. Deyince ya Rabbi bana da onu nasip et deyince kıyamete kadar Hızır Aleyhisselam'ın yaşayacağını hep söyleriz. Ama sebebini bilmeyiz mesela. Sebebi bu. Fatiha-i Şerife'nin esrarına vakıf olmak istediği için Cenab-ı Hak da ona bu şekilde icabet ettiği için Hızır Aleyhisselam hala aramızda. Onun böyle yalvardığı şeyi biz hazırdan
1: Sahibiz
0: sahip
1: aslında, değil
0: miyiz?
1: mi? Yeter ki kıymetini bilelim.
0: Evet, kıymetini bilenlerden olalım inşallah.
1: Amin.
0: Yani Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 kat semayı açtı değil mi? Mesela namaz müminin miracıdır diyoruz. Fatiha-i Şerife'nin 40 vakit 40 rekat namazda okunması bir tesadüf değil. Namaz müminin miracıdır ve o 7 ayet-i kerimeden oluşan Fatiha'yı okuduğumuzda her bir ayet-i kerimede bize semanın bir kapısı açılır aslında.
1: Evet, bir de hocam mesela hiç namaz suresi bilmeyen ama namaz kılmaya da
0: Evet.
1: niyet etmiş gönlü olan kişilerin namaza bir an önce başlaması için bazıları der ki bir Fatiha ile namaz kılınır. Yani hiçbir sureyi bilmiyor, sadece Fatiha suresini biliyorsan o namaz gene kılınır diye. Bu doğru mudur?
0: Yani tabii geçerlidir. Tabii kemal manada olmaz ama yani bir vacibi terk etmiş olur insan. Ama yine kabul olur mu? Evet olur. Kıraat yerine gelmiş olur. Bunun yerine çok zor değil. Bir İhlas suresi mesela ezberleyebilir. Kevser
1: Sure
0: suresi.
1: sayısını çoğaltmak her zaman iyi tabii,
0: Evet
1: değil mi?
0: Kevser suresini mesela yeri gelmişken söyleyelim. Fatiha-i Şerife ile birlikte bir Kevser bir de İhlas o öğrendiği zaman bütün namazlarını bu şekilde kılabilir insan. Yani Fatiha-i Şerife ile birlikte inşallah o Kevser ve İhlas surelerini de ezberlesin. Fatiha-i Şerife ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Tekrar edecek olursak şöyle neden bir Fatiha 3 İhlas-ı Şerif okunuyor? Bir Fatiha'da bir hatim sevabı var. Her bir ayeti kerimesi bir

0: Kur'an-ı Kerim'in 7'de birine denktir. Tamam okunduğunda bir hatim. Ve yine İhlas Suresi de çok esrarı olan, çok fazileti olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 İhlas okunduğunda bir hatim sevabı verilir diye müjdeleri var. Yine İhlas Suresini okuyan kimseye ihlas verilir. Yani ihlas, yani Allah-u Teala'ya halis niyetle ibadet etmek, ibadetlerde gerekli olan bir şey. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan önce kılınan vitir namazında Kafirun ve İhlas surelerini okur. Ve sabah namazının sünnetinde de birinci rekatte Kafirun, ikinci rekatte İhlas suresini okur. Kafirun'la birlikte okunduğunda kelime-i tevhid manası da içerir. Bunu da söylemiş olalım. Efendimizin sünnetinden bahsettik. Ve yine Efendimiz her gece yatarken mutlaka bazı sureleri okur ve nazar için üzerine sürerdi. İhlas suresi de bunlardan bir tanesi. O yüzden çok önemli ve yine bereket için okunan, bir kimse iş yerini açtığında, evini açtığında tavsiye edildiği, orada kimse olmasa bile selam verin. Birisi olduğunda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, kimse yoksa Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin, bu şekilde selam versin. Sonra Fatiha ve İhlas surelerini okusun. Orada bereketten geçilmez deniyor. İş yerleri,
1: çok basit ama
0: evet,
1: değil mi?
0: İş yerlerine, iş yerleri olanlara tavsiye ederim. Yine evlerine girerken kardeşlerimiz okusunlar mutlaka. Bunları söyleyebiliriz. Daha birçok faydası var ama inşallah başka
1: evet,
0: geniş...
1: Evet ama en önemlilerini söylediniz. Evet. Böyle ara ara da hocam şu anda gelen sorulardan da size sormak istiyorum. Bu da bence çok kişinin aslında özellikle hanımefendilerin kafasındaki bir soru. Boynumda Ayetel Kürsi dua var. Duşa girince çıkarmalı mıyım demiş. Selamlarını da size iletmiş hocam. Ama bunu yazan bir beyefendi galiba.
0: Evet, aleyküm selam. Tabii şimdi Allah-u Teala'nın ismine, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin... Kur'an-ı Kerim ayetlerine hürmeten o necis yerlere, banyoya, tuvalete girerken üzerimizde bulunmaması gerekiyor. Bazı kimseleri görüyoruz. Boynunda mesela Allah kolyesi var, işte bilekliği var vesaire. Bazıları dövme olarak yaptırabiliyor. Bunlar sakıncalı şeyler. Allah-u Teala'nın ismine hürmetsizlik olur. O yüzden bundan şiddetle kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Fayda görelim derken zarar görebilirler.
1: Evet, halis bazen, niyetle yapılıyor ama.
0: Evet, halis niyetle hareket ettiğimiz bazı şeyler yetmiyor. Yani biraz da maalesef bu konuda bilgi gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu konuda da oralar necis yerler olduğu için. Az önce gün içinde okumamız gereken dualarda şunu da söyleyelim yeri gelmişken. Tuvaletler çok tehlikeli yerlerdir. İşte şeytanların merkezi diyebiliriz. Yani yeryüzünde merkezi diyebiliriz. Yani o derece tehlikeli bir yer. Tuvalete girerken aslında biz şeytanların, cinlerin cirit attığı bir yere giriyoruz. Belki farkında değiliz ama işte oraya girerken Eûzü billâhi minel hubiti vel habâith duasını, şeytanlardan Allah-u Teala'ya sığınırım diye şey yaparsak, girersek hem banyoda hem tuvalette cinler bize musallat olmaz. Ve orada işimizi çabucak bitirip çıkmanın yoluna bakalım. Eğer çok kalırsak şeytanlar, cinler musallat olabilir. Çok vesveseli insanlar var mesela. Bunlar sebebini soruyorlar. Tuvalette çok fazla kalmaktan, banyoda çok fazla kalmaktan.
1: İlk kez duyuyorum bunu hocam. Evet. Çok önemli bir bilgi
0: evet,
1: ama.
0: Çok önemli.
1: Bir de mesela gerçekten gece saati de çok fazla banyoya girmeyin denir. Mesela ben onu çok yapmamaya çalışırım.
0: Evet, yani aslında zamanda çok fazla fark etmez ama kalış süresinde çok
1: önemli
0: fazla uzatmamak lazım. Bazılarını duyuyoruz mesela, telefonla da uğraşıyor tuvalette vesaire. Bunlar cinlerin musallat olmasına sebebiyet verir. Dikkat etmek lazım. Çıktığımızda da hani dedik ya, bir şeye başlarken hayırlı işlere besmele, sonunda hamd. Burada gerçi besmele çekmiyoruz ama besmeleyi farklı bir şekilde çekiyoruz ama çıktığımızda da Elhamdülillahillezî ezhebe annel eza ve afâni min zâlik. Bunu, yani Allah-u Teala benden bu ezayı giderdi, bu sıkıntıyı giderdi diye hamd etmek de gerekiyor. Yani birçok sindirim sisteminde karşılaştığımız problemler, kabızlık vesaire, bağırsak düğümlenmesi, böbreklerde vesaire sıkıntılar, buna hamd etmediğimiz için. Yani Allah-u Teala

0: Teala afiyetle bize o def hacetimizi yaptırıyor. Buna hamd etmediğimiz için çıktığımızda birçok bu problemlerin kaynağı aslında bu. Geçtiğimiz programlarda hatırlarsanız elhamdü alen nimeti emenün li zevaliha. Nimet üzerine hamd etmek zevaline karşı bir emniyettir dedik. Burada Allahü Teala bize sağlıklı bir şekilde bu ihtiyacımızı gideriyor. Biz de hamd edelim yani çıktığında. Eğer yapmazsak işte böyle problemler çıkabiliyor. Sindirim sisteminde, boşaltım sisteminde bazı hastalıklar zuhur edebiliyor. Buna da dikkat
1: Dikkat
0: edelim
1: etmek
0: yeri
1: gerekiyor.
0: gelmişken.
1: Yine
0: Lütfen.
1: hocam bir izleyicimizden çok güzel bir soru gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de yardımın yalnızca Allah'tan istenmesi gerektiği vurgulanırken vefat etmiş şeyhlerden veya evliyalardan yardım istemek nasıl açıklanır demiş.
0: Evet, nasıl açıklanır? Şimdi mesela ahirete gitmeden dünyadan örnek verelim. Biz bir şeyi kaldıracağız. Bize ağır geliyor mesela. Ne diyoruz birisine? Bunu yardım eder misin diyoruz. Diyoruz mesela beraber kaldıralım. Veya bir insan denize düşüyor,
1: Evet.
0: boğulmak üzere.
1: Can kurtaran yardıma
0: Can
1: geliyor.
0: kurtaran yardım ediyor. Şimdi sen can kurtaranı oradan sesleniyorsun. Beni kurtar diyorsun. Şirke düşmüyorsun. Burada dikkat etmemiz gereken şey nihai olarak her şeyin Allahü Teala'nın yaratması ve oradan gelmesi. Yani bir kuldan kulun yarattığı şeklini de düşünürsek bu açıkça şirktir. Ama Allahü Teala'nın yaratmasında her şeyi sebeplerle halk eden Allahü Teala bize gelen yardımı bir Allah dostuyla da ulaştırabilir.
1: Yani aslında
0: Bunda
1: Allah'tan gayrı hiçbir şey yoktur
0: evet.
1: niyetiyle belki de değil mi bunu bertaraf ederiz.
0: Evet. Yani burada bir beis yok. Her şeyin Allahü Teala'dan geldiğine inandıktan sonra birilerinden yardım talep edilebilir. Yani neticede Cenab-ı Hak onlarla alakalı onlara öyle demeyiniz. Onlar Rablerinin katında rızıklandırılırlar fakat siz bunu bilmezsiniz. Yani onlar sanki hayatta gibi yani bazı kimseler için Allahü Teala'nın bazı dostları şehitler için böyle söyleniyor. Biz de yardım istemekte herhangi bir
1: Evet,
0: sakınca yok.
1: belki bedenlerini terk ettiler ama ruhları iki
0: Evet.
1: alemde de seyahat edebilme iznine sahip. Onu da biz bilmiyoruz tabii ki, değil mi?
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: yüce zatlar oldukları için.
0: Dikkat etmemiz gereken nokta dediğimiz gibi Allahü Teala'nın her şeyi yaratmasıyla, sebepleri halk eden Allahü Teala'nın yaratmasıyla olduğunu bildikten sonra hiçbir beis yok.
1: Kesinlikle öyle. Yine bir izleyicimiz sormuş hocam. Dizlerimde kireçlenme var. Sandalyede namaz kılmamın sakıncası var mı?
0: Evet,
1: Ya benim
0: sandalyede
1: annem de böyle kılıyor yani hani aslında genç ve sağlıklı ama diziyle ilgili çok sıkıntılar yaşadığı için mesela böyle eda
0: evet,
1: ediyor.
0: Cenab-ı Hak şifa versin inşallah.
1: Amin. Teşekkür ederim.
0: Düzgün bir şekilde namazı kılabilelim. Fakat bu gibi rahatsızlıklarda cevaz veriliyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Burada kendi kafamıza göre işte bana bu rahatsızlık veriyor. Ben sandalyede kılabilirim şeklinde değil de bir doktor kontrolüyle bunun söylenmesi. Yani doktorun bize bunu söylemesi. Diğeri ise bir sandalyede kılarken secdede rükudan daha fazla eğilmek. Dikkat etmemiz gereken noktalar bunu dikkat edersek sandalyede namaz kılmanın herhangi bir sakıncası yok. İsterseniz burada tarif edeyim
1: Tabii
0: ben
1: ki,
0: size.
1: tabii ki bir sandalye rica edelim hemen arkadaşlarımdan. Hocam bunu göstererek bize çok güzel anlatsın.
0: Evet. Şuraya geçiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi burada ayakta da tekbir alabiliriz.
1: Siz kameraya doğru anlatabilirsiniz hocam. Hiç
0: Burada
1: bana dönmek zorunda
0: ayakta da
1: hissetmeyin.
0: tekbir alabiliriz. Oturarak da tekbir alabiliriz. Şöyle ayakta olanlar. Bir de yeri gelmişken ikaz edelim. Bazı kimseleri görüyoruz. Tekbir alırken Allahu Ekber diyor. Böyle ellerini ondan sonra bağlıyor. Aslında asıl tekbir şuradan başlar. Allahu Ekber dediğimiz zaman en son
1: Kulağa vardır.
0: o bittiği zaman tekbir de bitmiş olur. Ondan sonra ellerimizi bağlarız. Buna çok dikkat edelim. Şimdi mesela tekbir aldık. Böyle ellerimizi bağladık. Burada kıyamda duruyoruz. Sonra kıyamdan sonra rüküye gidiyoruz. Rüküde bu kadar eğildik mesela. Sonra kalktık. Tekrar secdeye gideceğiz. Secdede bu kadar eğilirsek bu namaz batıl olur. Yani kameraya doğru dönelim. Bu namaz batıl olur ama Rükû

0: eğildiğimizden daha fazla böyle eğilir, secdede biraz daha eğilirsek burada namazımız geçerli olur. Oturarak da böyle kılabiliriz. Şöyle tekbir alırız. Böyle kıyam yerine geçer bu. Sonra rükuda böyle tekrar doğduktan secdede biraz daha
1: fazla ileride.
0: Evet, biraz daha eğildiğimiz zaman bu şekilde namazımız geçerli olur. Bu şekilde tarif edelim.

0: Çok faydalı bir bilgi verdiniz
1: Evet,
0: hocam. Görerek de çok daha iyi anladık.
1: evet. Burada secdeyi yapamadığımızdan dolayı asıl namazda secdedir. Secdeyi yapamadığımız zaman diğer rükunlarda düşer. Normalde kıyam da farzdır, rükû da farzdır. Secde de farzdır. Secdeyi yapamadığımız zaman, secdeyi ima ile yaptığımız zaman diğer rükunlarda imaya girer. O yüzden bu şekilde söylemiş olalım, tarif etmiş
0: Evet.
1: olalım.
0: Herhalde Azerbaycan'dan bir izleyicimiz yazdı. Çünkü hem cümleleri hem de bazı harfler değişik. Nazardan nasıl korunurum? Hangi duayı okumam gerek diye sormuş. Aslında ben biraz tercüme etmiş oldum. Tabii o da kendi dilinde yazmış hocam.
1: Nazardan nazar ayeti var. Nazar ayetini okuyabiliriz. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan evvel, bu Buhari Şerif'te geçiyor. Çok sağlam kitaplarımızdan, eserlerimizden bir tanesidir. İki elini birleştirir. Her gece yatarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki elini birleştirir. Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi okur. Avucuna üfler diye vücudunun elinin ulaşabildiği yerlerine bu şekilde sürerdi. Böyle Efendimiz bunu yapmış nazardan korunmak için. O zaman şöyle tavsiye edelim. Her gece yatmadan evvel iki elimizi birleştirelim. Çünkü hadis-i şerifte öyle geçiyor.
0: Ha, ikisini birbirine.
1: Evet, böyle birleştirir. Bir Fatiha okuyalım. Üç İhlas, üç Felak, üç Nas, bir Ayetel Kürsi okuyalım. Diye üfleyip sonra vücudumuza böyle mesedelim.
0: Evet.
1: Vücudumuzun, elimizin ulaştığı yerleri sürelim. Bu şekilde nazardan korunmuş oluruz. Ayetel Kürsi mesela her namaz sonunda ihmal etmeyelim. Ayetel Kürsi'leri ihmal etmeyelim. İki rekatlı namazlarda da Felak ve Nas surelerini asla ihmal etmeyelim. Onun haricinde inşallah korunmuş oluruz. Nazardan,
0: Harika.
1: hasetten korunmuş.
0: O kadar çok soru var ki hocam. Bir izleyicimiz yine yazmış, bir hanımefendi. Hocam, eşim benden habersiz odama girip de mehirlerimi aldı ve sattı. Haberim yoktu sattığına da demiş. Herhalde bu günah mıdır veya nasıl isteyecek bunu sorar kendisi.
1: Evet, şimdi İslamiyet'te fert mülkiyeti anlayışı vardır. Günümüzde maalesef bu kayboldu. Şuna dönüştü. Aile mülkiyeti. Yani hanım benim, malı da benim. Veya erkek kocam malı da benim gibi böyle bir anlayışa dönüştü. Aslında bu gerçekten çok büyük sakıncaları olan bir şey. Burada en çok mağduriyeti hanımlar yaşıyor. Şimdi İslam fert mülkiyeti anlayışı getirmiştir. Yani herkesin bir mülk edinme hakkı vardır. Hatta anne karnındaki cenine bile İslamiyet mirastan pay verir. Yani mesela babası öldü, anne karnında bir bebek var. Onun payı ayrılır, doğduğunda kendisine teslim edilir. Veya rüşt yaşına erene kadar muhafaza edilir. Ondan sonra aklı başına geldiği zaman ona teslim edilir. Burada fert mülkiyetini anlatmak için ben anlatıyorum. Eğer kadının bir mehri varsa, babadan kalma mirası varsa o kadınındır ve kesinlikle kimse dokunamaz ona. Eve de harcamak zorunda değildir ayrıca.
0: Kendi şahsına harcayabilir.
1: Evet, kendi şahsına harcayabilir.
0: O
1: evet,
0: harcarken eşine sormak zorunda mı hocam?
1: Kendi malı olduğu için sormasına herhangi bir ihtiyaç yok. Burada kesinlikle yanlıştır. En kısa zamanda iade etmesi gerekir. Yani günahtır, vebaldir. Rızası olmadan almıştır neticede. Doğru bir şey yapmamıştır.
0: Evet. Hazır anne karnındaki bebekten bahsetmişken bir soru gelmiş hocam, onu aktarayım size. Anne karnında ölen bebeğe isim vermek gerekir mi diye sormuş.
1: Evet, şimdi anne karnında ölen bebeğe.
0: Evet.
1: Şimdi bu konuda 3 farklı şeye temas edebiliriz. Birincisi, anne karnında bir bebek uzuvları çıkmamış, bu şekilde ölü doğmuş. Buna herhangi bir şey yapılmaz. Temiz bir bezle defnedilir. Diğer bir şey ise anne karnında uzuvları çıkmış ama vefat etmiş. Bu şekilde doğmuş. Buna yıkanır. Temiz bir bezle, yine kefenlenme işlemi yapılmaz.

0: temiz bir bezle defnedilir, cenaze namazı da kılınmaz. Buna isim verilir. Yani uzuvları çıktığı için ne dedik? Yıkanır, temiz bir
1: Bezlenir.
0: bezle defnedilir ve isim de verilir. Doğdu, bir canlılık alameti belirdi kendinde. Nefes aldı veya işte kıpırdadı, hareket etti. Bu çocuğa, bu bebeğe de normal Müslüman muamelesi yapılır. Yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve o şekilde isim vererek defnedilir. İsim vermek önemli. İlkinde vermiyoruz çünkü ruh üflenmemiş oluyor. Diğer ikisinde isim verilir. Ahirette çünkü o kimseyle, o kimseye o isimle hitap edileceği için verilir. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak sabrı cemil ihsan eylesin. Böyle
1: Amin.
0: sorduğuna göre
1: Evet.
0: böyle şeyler yaşanıyor demek ki.
1: Evet. Bazı vakitlerde de hocam namaz kılınmıyor. O vakitler
0: Evet.
1: nelerdir? Bunu soracağım ama
0: Evet.
1: kısacık bir araya gitmemiz
0: Hı.
1: gerekiyor. Aradan hemen sonra sizlerin sorularıyla devam ediyor olacağız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Arabanı arabamla takoma.
17: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım Hadi.
6: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30.

0: geldin. Hasret bitiyor.
1: Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
2: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
3: Ama ben yaptım dedi. Çok pişmanım, keşke yapmasaydım.
1: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
0: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
4: Kâli babası öldürdü.
5: Neyi kapatacağım ya?
1: Bir süs vermeye çalışmamış.
6: Elimizde 3 ayrı DNA var.
7: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
1: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Festiler geldi.
11: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
10: Lezzeti de.
11: Ha?
10: Bravo! Bravo!
12: Italiano.
13: Festi.
10: En festi.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Ha! Maydanoz.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Hadi başlamalıyız.
5: Ooo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
7: mutlu ol. Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Niye basıyor ki?
11: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
9: Nasıl duracak?
10: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
18: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Evet, Mustafa hocamla hemen kaldığımız yerden devam edelim. Sizlerin soruları vardı. Hangi vakitlerde namaz kılınmaz diye bir soru gelmişti. Buyurun hocam.
1: Şimdi burada kaza namazı olarak veya nafile namaz olarak böyle farklı kategorilerde bunu anlatabiliriz. Şimdi 3 vakit var ki bunlarda hiç namaz kılınmaz. Ne kaza namazı ne nafile namaz kılınmaz. O vakitler şöyle, güneş doğduktan sonra 45 dakika içerisinde. Bu vakitte hiç namaz kılınmaz. Öğle namazı vaktine 15 dakika kala hiç namaz kılınmaması gerekiyor. Bir de güneş batmasına 45 dakika kala. Burada da yine hiç bir şekilde namaz kılınmaması gerekiyor. Eğer bu üçüncü saydığımız maddede ikindi namazının farzını kılamadık mesela, mecburen ancak o kılınır. İkindi namazının farzı kılınır. Bir de şunu söylememde fayda var. Hanefi mezhebinde cuma günü öğle namazına işte 15 vakti dakika kala diyoruz ya. Cuma günü kılınabilir. Cuma günü kerahat kalkıyor Hanefi mezhebinde. Bir de kaza namazı kılınabilir ama nafile namaz kılınamaz vakitler var. Sabah namazı vakti girdi mesela. Güneş doğmadan evvel vakti giriyor zaten. O vakitte girdiğinde sadece sabah namazının sünneti nafile olarak kılınır. Başka hiçbir nafile kılınmaz.
0: Evet, bir hacet namazı falan kılmamak gerekiyor.
1: Yok, kılmamak gerekiyor. Bir de akşam namazının farzını kılmadan evvel ezan okundu mesela, akşam namazı vakti girdi. Burada akşam namazının farzını kılmadan nafile namaz kılamayız. Bir de ikindi namazının farzını kıldık. Ondan sonra nafile namaz kılamıyor. Bu çok bilinmiyor ve bu konuda yanlış yapılabiliyor. Özellikle Harem-i Şerif'te buna dikkat edilmiyor. İkindi namazının farzını kıldıysak akşam namazına kadar nafile namaz kılamayız. Onu da söylemiş olalım.
0: Evet, sokak röportajları hazır mı bilmiyorum. Sokaktan da izleyicilerimize mikrofonlarımızı uzattık. Onlar da size sorularını videoyla sordular. Birazdan onları soracağım hocam. Şunu sorayım hemen.

0: Ben elimde çok fazla soru var. Eşime karşı sevgim kalmadı. Gözüm harama kayar mı diyor.
1: Şimdi neden oluyor ki bu tür şeyler? Yani kendimiz karar veriyoruz, evlenmeyi severek evleniyoruz. Daha sonra neden böyle oluyor? Yani keşke bu tür hadiseler yaşanmasa. Ama biz eşimle de aramız soğudu veya işte boşandık diye de harama kaymaya herhangi bir mazeret olmaz. Yani geçerli bir mazeret olmaz. Tabii ki de bundan etkilenebilir insan. Yani eşiyle arası bozuldu diye gönlünün farklı bir şekilde kayması falan. Onu da kendi artık onu kontrol altında tutması gerekiyor. Kesinlikle ne gözünün ne diğer şekilde harama kaymaması gerektiğini bunu tekrar hatırlatmış olalım yani.
0: Evet. Çok güzel bir soru var hocam. Aslında birçok kişinin de yaptığı bir şey bence bu. Eşim herkese çok iyi davranıyor. Kendisine kötülük yapan olsa da iyi davranıyor. O kişi için uğraşıyor. Kendi kul hakkına giriyorum demiş.
1: Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle ifade eder. İttegu şerre men ehsente ileyhi. Yani iyilik yaptığın kimsenin şerrinden koruk. Ama o kimse kötüyse bunu da kayıtlıyoruz. Yani artık öyle bir zamandayız ki iyilik yaptığımız bir kimseden kötülük de
0: Valla
1: görebiliyoruz.
0: hocam şöyle bir deyim o kadar çok dolaşıyor ki hiçbir iyilik cezasız kalmaz diye. Ne
1: Evet.
0: acı bir söz değil mi?
1: Evet,
0: Oysa ki
1: merhamet.
0: biz yani Müslüman toplumlar iyilik yapmaktan da çok keyif alırız aslında. Bu bize çok iyi hissettirir.
1: Evet, merhametten maraz doğar gibi böyle sözler var. Bu ahir zamanın getirdiği durumlardan bir tanesi. Hani güneş batıdan doğacak diye bir ahir zaman alameti var.
0: Evet.
1: Ulema bunu şu şekilde de yorumluyor. Artık her şey tersine dönecek. Normalde iyilik yaptığın bir kimseden iyilik görmen lazımken
0: Kötülük
1: kötülük
0: göreceğiz,
1: göreceksin.
0: evet.
1: Her şeyin tersine döndüğü bir zamanda bu maalesef olabiliyor. Ama şu yok mesela hadis-i şeriflerde. Yani o insan kötüyse ona iyilik yapma. Görmedim ben bu konuda herhangi bir ikaz. Kötüyse de yine ona iyilik yapılır. Hatta işte gönlünü iyiliğe ısındırmak için. Hatta şöyle de söylenir. Bir kimse hayır yapamıyorsa, eli hayra gitmiyorsa sen bir sadaka vereceksen ona ver. O atsın sadaka kutusuna veya gitsin o teslim etsin. Onun da eli alışsın.
0: Aa, ne
1: Yani
0: güzel
1: çok
0: bir şey,
1: ince
0: doğru.
1: şeyler var bu
0: Kendi
1: hususta.
0: parasına kıyamıyorsa en azından senin paranla onu vesile et.
1: Evet, bu da
0: Ne
1: onu
0: güzel bir şey.
1: hayra teşvik eder gibi böyle şeyler var. O hasletlerimiz var. Sadece ikaz nedir burada? Efendimizin ikazı. İyilik yaptığın kimsenin şerrinden kork. Kendini muhafaza et. Ya şimdi kendine de devamlı zarar gelmesi bu da doğru bir şey değil. Yani bir delikten iki kere ısırılan Efendimiz bir delikten hakiki mümin bir delikten iki kere ısırılmaz buyuruyor. Burada kendimizi koruyacağız. Kendimize zarar veren bir şeyi bile bile yapmak doğru değil. Ama bu bizi hayırdan da geri bırakmasın. Hayrımızı biz yapalım ama zarardan da kendimizi muhafaza edelim.
0: Evet, sokak röportajlarımız hazırmış. Hemen bakalım ne sorulmuş sevgili hocama.
2: Sağımıza bakıyoruz, solumuza bakıyoruz. Herkes estetikli. Minicik kızlar estetikli. Yani ben arkadaşlarımı yolda tanıyamıyorum. Caiz midir estetik?
0: Buradan canım Sinem'e de sevgiler olsun. Çok da severim. Bu ekranlara da çok emek vermiş birisi sevgili Sinem. Çok da güzel bir soru sormuş. Özellikle gerçekten
1: Evet.
0: estetik yaşı çok alt yaşlara düştü hocam.
1: Evet.
0: Herkes birbirine benzedi. Dinen bunun yeri nedir?
1: Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi burada şunu dövmeyi de bu kapsamda aslında inceleyebiliriz. Çünkü burada
0: Harika olur.
1: fıtratı bozma var burada. Biraz kısa izah edemeyeceğim. Az ufak bir detay vermek
0: Tabii
1: istiyorum.
0: ki,
1: Çünkü
0: tabii ki.
1: aleme baktığımızda Allahü Teala'nın eserlerini görüyoruz, değil mi? Yani dünyayı, semavatı, uzayı, gezegenleri görüyoruz. Bu kadar kainat içerisinde en büyük eseri nedir diye sorduğumuzda Allahü Teala'nın en büyük eseri insandır. Ayet-i kerimelerde buyuruluyor. Bütün semavatı ve arzı sittet-i eyyam 6 günde yarattı buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Ama mesela insanla alakalı baktığımızda mesela dünyanın her tarafından toprağa alınıyor çeşit çeşit topraklardan. Sadece 40 sabah kudret elimle yoğurdum diyor Ademoğlunun toprağını Cenab-ı Hak. Sonra üzerine Onu 40

0: sene kurumaya bırakıyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra 40 sene yağmur yağdırıyor. Yani bunlardan 39 senesi hüzün yağmurları, bir senesi sevinç yağmurları ki burada insan neden dünyada hep hüzünlü olur? Bütün dünya onun da olsa mutluluğu
1: Doğru.
0: yaşayamaz. Oraya dayandığını söylüyorlar ulema. Ve bu kadar insana emek verdi Allahü Teala, bu kadar güzel bir eser yarattı. Sen onu tutuyorsun bir estetikle, ben şunu beğenmedim, bunu beğenmedim diye
1: Değiştiriyorum.
0: değiştiriyorsun. Dövme mesela insanın insana dokunmak oluyor, değiştirmek oluyor fıtratı. Bu da mesela haram, lanetlenmeye sebebiyet veriyor. Ve burada tabii estetikte sağlık problemleri eğer yoksa ve aşırı derecede bir fıtratta bozukluk yoksa estetik kesinlikle haram diyoruz.
1: Tevfikeder yapılmamalı
0: Tevfik eder
1: diyorsunuz.
0: yapılmaması gerekir. Allahü Teala'nın en büyük eserine dokunduğumuz zaman orada zülfiyare dokunmuş oluruz. Günah işlemiş oluruz. Dövme de yine aynı bu şekilde kesinlikle Allahü
1: Sınıflandırılabilir.
0: Teala'nın en büyük eseri olan insanın fıtratını bozmak oluyor. Bu da kesinlikle caiz değil. Estetik ve dövmeye kesinlikle caiz diyebiliriz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Kayınvalidem sürekli beni kırıyor. Susuyorum diye herkes beni haksız zannediyor. Susmak mı daha faziletli, hakkımı savunmak mı?
0: Evet. Yani zaman zaman tabii bu tür hadiseler yaşanıyor. İnsanoğlunda anlaşamamazlık. Ama burada büyüklerimize saygıyı elden bırakmamak gerekiyor. Yaşlılara hürmet etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki savunabildiğimiz kadar kendimizi savunalım. Yani bunu bu şekilde yaptığının yanlış olduğunu ona doğru bir üslupla bildirelim ki biz de ondan zarar görmeyelim. Ama çok aşırı derecede bir fitneye sebep olacak, bir kavgaya sebep olacak zamanlarda kendimizden taviz vermekte fayda olur. El müminü ye'lüfü yü'lefü ve yü'lefü. Mümin kendisiyle güzel geçinilir, kendisi de başkasıyla güzel geçinilir. La hayra limen la ye'lüfü ve la yü'lefü. Kendisiyle geçinilemeyen ve kendisiyle başkasıyla geçinmeyen kimsede hayır yoktur buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada o valideye de söz söyleyelim. Neden üzüyorsunuz? Yani insanın kalbini kırmak doğru bir şey değil. Kalp
1: Evet, bunu bütün
0: kırmayalım,
1: kalp kıran kayınvalidelere de
0: evet.
1: söyleyelim. Tabii tam tersi, kayınvalidesinin kalbini kıran gelinlere de
0: Evet,
1: söyleyelim.
0: hepsine. Sadece o tek taraflı değil. Güzel geçinelim. Yani bu dünya hiç kimseye kalmaz. Hiç kimse baki değil. Hepimiz faniyiz. Ahirette kimsenin kimseyi tanımayacağı şeylere bırakmayalım. Kalp kırmak gerçekten çok kötü bir şey. Yani Kabe'yi yıkmaktan daha kötü. Çünkü Allah-u Teala'nın devamlı nazar ettiği kulunda kalbidir. Kalp nazargahı ilahidir. Orayı kırdığımız zaman yani bunun vebali ağır olur. Burada bu şekilde ikazda bulunmuş olalım.
1: Evet, yine bir izleyicimiz WhatsApp hattımız üzerinden bir soru sormuş. Güzel de bir soru. İnsan isminden rahatsız oluyorsa, ona iyi gelmediğini hissediyorsa değiştirebilir mi demiş.
0: Evet, zaman zaman böyle geçmişten gelen ilginç isimler görebiliyoruz. Manası yani aksi bir manası olan kişiye zarar verecek şeyler görebiliyoruz. Bu bilinçsizce, şuursuzca koyulmuş. Elbette değiştirebilirler. Mesela örnek vermekte herhangi bir beis olmaz burada. Bazı isimlerden.
1: Ha, tabii ki
0: Mesela
1: de.
0: Durmuş, Dursun. Yani bu insanın hani hayatta ondan kötü etkilenmesine sebebiyet verebilecek. Çünkü bir insana devamlı durmuş diyorsun. Bir devamlı dursun diyorsun.
1: Yeter de var hatta, değil mi?
0: Yeter diyorsun. Bunlar mesela insanın psikolojik olarak kötü etkilenmesine sebebiyet verir. Ahirette de bu isimlerle çağrılacak. Eğer bu rahatsızlık verici isimler varsa bunları değiştirmesine herhangi bir beis yok. Yani manası kötü olan isimler de var. Mesela Sanem ismi çok bilinçsizce
1: Konuyor değil
0: koyulan
1: mi? Evet.
0: bir isim.
1: Tınısı çok hoş ama.
0: Evet, tınısı hoş ama manası çok hoş değil. Put anlamına geliyor ve o insana devamlı hayatında put diye
1: Sesleniyoruz.
0: sesleniyorsunuz. Ahirette de böyle çağrılacak. Bundan insan kötü etkilenir. Yani ateş, savaş, yani bu tür isimler de koyuluyor. Yani bunları koymaktan kaçınalım. Eğer koymuşsak da değiştirebiliriz. Herhangi bir beis yok.
1: Evet, Sevgili yönetmenimizin de annesinin adı yıllar sonra 60 yaşından sonra değişmiş.
0: Çok güzel.
1: Dursuney'miş, kamera olmuş sonra.
0: Çok güzel. Yani isabet olmuş.
1: Evet, yaşı da yok değil mi? Yani kaç yaşından yani sonra olursa olsun o kişi mutsuzsa.
0: Tabii ki de ahirette sonsuz hayat için de bir yatırım yapmış oluyoruz aslında. Sen belki burada 3-5 seneyi düşünüyoruz ama ahireti de var bu
1: tabii,
0: işin.
1: Tabii ki de.
0: Onu da düşünmek lazım.
1: Evet. Yine WhatsApp hattımızdan bir izleyicimiz yazmış. Eşimin baba ve annesi maddi ayrım yapıyor. Baba haksız olsa bile bedduası geçer diyor. Biraz soru değişik ama.
0: Yani haksız yere yapılan beddualar yani tutmaz ve kişiye geri döner. Yani böyle bir tehlikesi var. Dilimizi bedduadan uzak tutalım. Güzel dualar edelim. Çünkü insanın daha önceki programlarımızda hep bunu anlatmaya çalışmıştık. Lisanül halk, kalemül hak. Yani Allah-u Teala'nın kalemi insanların lisanıdır. İnsanların lisanı Allah-u Teala'nın kalemidir. Biz bir şey söylediğimiz zaman o bizim kaderimize yazılıyor. Dilimiz o yüzden iki çenesi arasındaki, iki dudağı arasındaki ve iki affedersiniz bacağı arasındakini muhafaza edene cennet müjdelenir diye sözler var. O yüzden dilimizi muhafaza edelim. Bedduadan uzak tutalım. Sonunda döner dolaşır bize isabet eder o beddua. Bu gerçekten
1: beddua bumerang gibi atıyorsunuz
0: evet,
1: ve
0: evet.
1: Gün sonunda çok, size geri geliyor. Bir
0: çok güzel bir tabir oldu bu bumerang tabiri.
1: Evet, bir izleyicimiz de hocam uçakta, otobüste, trende yani bir yolculuk esnasında kullandığımız araçlarda oturarak namaz kılabilir miyiz diye sormuş.
0: Şimdi eğer bir zaruret varsa mesela genelde uçaklarda oluyor bu zaruret.
1: Tabii uzun uçuşlarda
0: uzun uçuşlarda vakit geçirebiliyoruz. Burada olabiliyor. Yani bir rahatsızlığı olmasa bile insan. Burada cevaz verilmiş. Böyle bir imkan yoksa. Ama arabada mesela bilmiyorum yani kenara çekip kılabilir. Eğer kendisi bir otobüsle seyahat etmiyorsa mesela otobüsle seyahat edilen noktalarda da anlayışlı olamayabiliyor şoförler ve muavinler. Onları da buradan seslenelim. Lütfen otobüsteki namaz hassasiyeti olan yolcularınız için kulak verin, onların namaz kılmalarını sağlayın diye çağrıda bulunalım.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir hassasiyete...
1: Sevabı onları da gider diye düşünüyorum.
0: Tabii ki de. Burada eğer otobüs şoförü, muavin eğer müsaade etmiyorsa mecbursa otobüste de oturarak namaz kılabilir zaruret olduğu için. Burada kıbleye dönme şartı yoktur. Böyle önümüzde
1: Evet, çok demin gösterdiğiniz gibi çok eğilme şartı da bazen koltuk mesafesinden
0: mümkün olmuyor.
1: Olmayabiliyor. Evet.
0: Hatırlattığınız çok iyi oldu. Burada secdede rükudan daha fazla eğilme. Mesela rükuda bu kadar eğildik. Secdede biraz daha eğilmeye dikkat ettiğimiz zaman namazımız sahih olur.
1: Çok güzel bir şey öğrendik. Ben bunu hiç bilmiyordum hocam. Çok teşekkür ediyorum size de. Hamile bir hanımefendi yazmış bize. Yeni doğacak olma Demir ismini koymak istiyorum. Caiz midir? Araştırdım kadarıyla caiz ve Kur'an'da da Demir suresi varmış diyor.
0: Evet yani ben çok duymadım yani açıkçası
1: Demir
0: İslam büyüklerinden biraz da İslam büyüklerinden örnek alırsak daha isabet olur. Hani neticede kendisine koyma diyemeyiz ama tavsiye ettiğimiz İslam büyüklerinin isimleri, Peygamber Efendimizin isimleri, Hulefai Raşidin isimlerimizin, büyüklerimizin isimleri ve İslam tarihinde İslam büyüklerinin isimlerinden koyarsa daha isabet olur diye
1: hocam,
0: düşünüyorum.
1: Hocam bazen de mesela böyle işte Peygamber Efendimizin ismi gibi Muhammed adını koymak ağır gelir, taşıyamayabilir çocuk bu yükü deniyor. Bununla ilgili ne dersiniz?
0: Ya Muhammed ismi mesela Osmanlı ecdadımızda şunu görüyoruz. Yani Muhammed isminden ziyade Mehmet ismini koymuşlar.
1: Ya da Ahmet'e çeviriyorlar bazen de değil mi?
0: Evet.
1: Mehmet ya da Ahmet'e.
0: Evet, bunu Muhammed şeklinde değil de Mehmet şeklinde hürmeten koymuşlar ama İslam tarihine baktığımızda İslam alimlerinde görüyoruz. Yani Muhammed ismini görüyoruz. Burada koyma diyemeyiz, koyulur. Yani birkaç tane erkek çocuğu olursa o sosyal bir tanesinin ismini mutlaka koyalım. Peygamber Efendimiz darılabilir yani. Birkaç tane erkek evladı varsa o size

0: tanesini İsmi... Muhammed ismini
1: evet,
0: koysunlar
1: benim
0: yani.
1: kuzenimin adı.
0: Maşallah.
1: Evet. Evladım yıllardır beni aramıyor, bayramdan bayrama bir telefon ediyor. Evlatlık görevini yerine getirmiyorsa günaha girer mi?
0: Tabii yani insanın annesi Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta çok telkinleri vardır. Annenin babanın gönüllerinin hoş edilmesi, bir babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Yani bu hususta çok telkinler var. Kime iyilik yapayım diye Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soran birisine 3 kere annene yap sonra işte babana yap diye tekrar etti. Annenin hakkı daha fazla olduğu dua bakımından da duasının alınması gerektiği. Yani hayret ediyoruz şimdi. Annelerin kıymeti bilinmiyor, babaların kıymeti bilinmiyor. Yani hayatta oldukları için belki de kıymeti bilinmiyor. Bir hayattan göçüp gitseler yani belki insan mezarının toprağına yapışır ama onu hayattayken kıymetini bilmek. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve la tegul lehuma üffin, onlara öf bile demeyin diye telkinlerde bulunuyor. Onların kalplerini kırmayın. Hatta ben bazen hayret ediyorum. Telefonda mesela annesi arıyor, açmayan insanlar görüyoruz. Annesi arıyor, açmıyor. Ulema burada diyor ki mesela nafile namaz kılıyorsun. Nafile namaza durdun. Annen içeriden seslendi. Ulema diyor ki namazını boz.
1: Annene cevap ver.
0: Evet, selam ver. Annene cevap ver. Sonra namazını tekrar iade et. Yani bu kadar önemli aslında hassas bir konu. Annelerimizin rızasını alalım. Zeynel Abidin Hazretleri soruyorlar. Neden hiç annenle aynı sofraya oturmuyorsun? O da diyor ki bir şey olur da annem bir şey almak ister sofradan. Ben ondan önce ona uzanırım. Dolayısıyla annemi bundan dolayı kırmış olurum. Kalbini gücendirmiş olurum. Ondan dolayı hiç annemle sofraya oturmam diyor mesela. Böyle cevap veriyor. Yani bu hassasiyetlerin
1: evet,
0: bilmesi lazım.
1: Evet, gerçekten çok önemli. Yani bilmiyorum ben annemi hiç kırmış mıyımdır ama evet. Mesela bizde saçmalama bile desem annem alınır. Ben mesela çok dikkat ederim anneme sarf ettiğim sözlere ki çok arkadaş gibi olmamıza rağmen. Evet. O çizgiyi hep korumak gerekiyor gerçekten.
0: Evet, gerçekten bu hususta da bir belki program yapmak gerekiyor. Bu hassasiyeti kazandırmak için. Ben de anneme buradan selam söylüyorum.
1: Evet,
0: duasını...
1: tabii sizin annenizin de ellerinden öpüyoruz.
0: Allah razı olsun. Duasını da hiç esirgemiyor.
1: Ne güzel, iyi ki varlar değil mi?
0: Evet, elhamdülillah yokluğunu Cenab-ı Hak göstermiş.
1: Amin, amin. Cümlemizin annesi hayatta olan herkese inşallah ömürlerini birlikte daim kalsın. Diğerlerine de rahmet dileyelim kaybedenler için de.
0: Evet, annelerimizin, babalarımızın, babam da bana çok dua eder, ağzı dualı birisidir. Babalarımızın, annelerimizin duasını alalım. Cenab-ı Hak onları başımızdan eksik etmesin.
1: Amin, amin. Ne güzel bir toplu dua oldu. Evet. Yine bir izleyicimiz sormuş hocam. Artık sorular da teknoloji geliştikçe şekil değiştiriyor. Tam öyle bir soru. Evet. Biri beni sosyal medyada iftiraya uğrattı. Herkesin içinde cevap versem günah mı olur yoksa hakkımı aramış mı olurum demiş.
0: Evet, tabii bir herkesin içerisinde bir karalama olduysa bu yine herkesin içerisinde bir temizlenme olması lazım ki birebir de temizlediğiniz zaman herkesin gördüğü şeylerde belki onu temizleme imkanı olmayabilir. Burada bir iftiraya maruz kalındıysa yine aynı ortamda helalleşmeli bu şekilde insanın itibarı zedelendiyse o itibarı herkesin içerisinde iade etmeli. Az önceki noktaya geliyoruz yine. Yani insanların kalbini kırmak, yani kolayca iftira atmak. Yani bunları gerçekten vebalinin farkında değiliz. Yani nasıl bir kötü fiil işlediğimiz. Temelde bu anlaşılırsa herhalde bu kötü fiiller de artık yapılmaz. Yani kalp kırmak, iftira atmak. Bazen şunu da şöyle söylüyorlar. Hani dedikodu diyoruz ya, gıybet. Şimdi arkadan mesela bir şey söylüyor. Diyor ki ben bunu yüzüne de söylerim diyor. Bunda beis yok diyor mesela. Burada zaten olmayan bir şey söylesen bu ne olur? İftira olur. Olan bir şeyi söylediğimiz zaman gıybet olur. Yani şöyle kötü bir şeyi bahsedince, olan bir şeyi bahsedince gıybet olmayacağını düşünüyor insanlar.
1: Evet, ona yani, istihbarat paylaşımı diyorlar şu anda hocam. Yani olan bir şeyin böyle kişiler arasında dolanmasına.
0: Evet, yani şunu şöyle zihnimizde oturtalım. Bunu duysa benden razı olur mu? Veya gücenir mi? Bunu eğer oturtabilirsek burada söylediklerimizde de

0: Dikkat ederiz. Olmayan bir şey söylediğimizde de zaten o iftara alıyor. Ondan kesinlikle kaçınmalı.
1: Sakınmamız gerekiyor. Çok soru geliyor hocam
0: Evet.
1: hattımızdan. Böyle kısa kısa size hepsini sormak isterim. Anne babası ve kayınpederi ve kayınvalidesine bakmayan evlatların dinimizde hükmü nedir diyor.
0: Evet, burada annemiz bizi 9 ay karnında taşıyor. Çok büyük hakkı var. Babamız bizim yetişmemiz için canının dişine takıyor, mücadele veriyor. En iyi standartlarda yetişmemiz için. Bir de bu olmasa bile gerçekten onların hakkı üzerimizde çok. Bizler de onlara eğer böyle bir fırsat elimize geçtiyse bizler de onlara hizmet ederek onların duasını alalım. Bu hakkı eğer yapmazsak üzerimizde hakkı kalır onların. Başkalarına muhtaç etmeyelim, sahiplenelim. Onlar çünkü bizi büyüttüler, yetiştirdiler. Yani burada birinci derecede kendi annesi babası bakmakla yükümlü olduğu, onlara karşı vazifemiz var. Kayınvalide, kayınpeder, bu da zaten gelin veya damattan intikal eden, onun annesini babasına hakkını ödemesi için de şey yapalım, kolaylık yapalım, zorluk çıkarmayalım. O da annesini babasına güzelce vazifesini yapsın.
1: Yapsın.
0: Evet.
1: Güzel bir soru var hocam. Ailem istemediğim bir şeyi yapmamı istediğinde onları kırmadan karşı çıkabilir miyim diyor.
0: Tabii burada itaat yani Allahü Teala'ya isyanın olduğu yerde anne babaya itaat olmaz, başımızdaki amirlere itaat olmaz. Bunu ifade etmiş olalım. Yani annemiz babamız bizden günah bir fiil işledi, istedi. Bunu yapmamamız lazım. Normalde yapmamak gerekiyor. Eğer böyle bir Allahü Teala'ya karşı günah işleme gibi bir durum varsa onu güzelce
1: Veya hocam
0: kırmadan.
1: Allah'a karşı günah işlemek değil de mesela şu an üniversitede bölüm seçecek öğrenciler var. Çocuk babasının istediği o mühendislik bölümünü hiç istemiyor. Fıtratı da buna uygun değil.
0: Evet.
1: Kırmadan diyor ki yani ben bu kadar matematik bölümüne uygun değilim. Şu X bölüm benim için daha iyi olur diyerek böyle
0: İkna.
1: uslubu da iyi bir şekilde
0: Evet.
1: reddedebilir mi?
0: İkna
1: Çünkü
0: et.
1: hayatını etkileyecek bir karar bu.
0: Evet, ikna etmeye çalışmalı. Başka bu işte otorite olan kimseleri de araya koyarak belki kendisi bir çocuk olması itibariyle bu sözüne itibar edilemez. Ama bir otorite, bir orada söz sahibi, sözünün geçerli olduğu birisi vesilesiyle bu yapılırsa belki daha ikna edici olur. Bu şekilde ikna etmeye
1: Evet,
0: çalışır.
1: yine bir izleyicimiz sormuş. Kayınvalidem çok kötü. Bana hiç iyi davranmıyor. Ayrımcılık yapıyor. İçimden ona bakmak gelmiyor. Çünkü çok fesat. Torunlarını da sevmiyor demiş. Dinen bunun günahı var mı diye soruyor.
0: Evet,
1: Bakmazsa eğer
0: yani zaten
1: kayınvalidesi.
0: kayınvalide bakmak yani kayınvalideler gelinin bana bakmak zorunda gibi hissetmesinler. Yani bakmak zorunda değil aslında. Ama bakarsa sevaptır tabii ki. Bunun mükafatı vardır Allah'ın da. Biz hiç tanımadığımız insanlara bile yardımcı oluyoruz.
1: Evet tabii ki.
0: Elinden tutuyoruz. Burada onun gerçekten mükellef olmadığını bilmeli, ona göre yaklaşmalı. Sen onun kalbini kırma, o da sana güzelce baksın, gül gibi geçinip gidin
1: Evet,
0: yani, değil
1: keşke
0: mi?
1: öyle olsa
0: Evet,
1: valla pek öyle olmuyor ama hocam.
0: öyle olmuyor maalesef.
1: Evet.
0: Burada iyi bir dille yaklaşalım, gönül kırmayalım. Az önceki mevzuya geliyoruz yine. Burada kalbimiz fesat olursa biz hiçbir yerde anlaşamayız, hiç kimseyle anlaşamayız. Burada her zaman dilimizi iyiye alıştırmamız gerektiğini hatırlatalım tekrar.
1: Evet. Bir akrabam her gördüğümüzde borç istiyor. Vermediğimde de küsüyor. Sırf gönül almak için borç vermek zorunda mıyım?
0: Evet, şimdi borç vermek güzel ama yani şimdi burada sen de mağdur olmamaya dikkat etmelisin. Yani acaba ne niyetle istiyor, ne yapacak? Burada kendimizi de zarardan korumalıyız. Burada akrabaya iyilik yapmayı Cenab-ı Hak emrediyor bizlere. Yani yakın akrabaya iyilik yapın, sıla-i rahim mahiyetinde yapmamız gereken bir şey aslında. Bu işte borç verme şeklinde de olabilir. Borç vermek de yine güzel bir yardım olur. Sıla-i Rahim'den biz sadece şunu anlıyoruz. Hani bir araya ziyarete gidip bir araya gelip oturup kalkmaktan aslında biz anlıyoruz Sıla-i Rahim'i, ama Sıla-i Rahim aslında halini hatırını sormak, bir ihtiyacı varsa yapabileceği bir şeyse. elinden geliyorsa onun ihtiyaçlarını gidermektir aslında sıla-i rahim. Yoksa yani mücerret olarak bir kimsenin ziyaretine, akrabanın ziyaretine gitmek vesaire, bu bundan ibaret değil yani sıla-i rahim. Bunu ifade etmiş olalım. Yapabileceğimiz yardımı ondan esirgemeyelim. Borç verebiliyorsak verelim. Yani bu da güzel bir iyilik olmuş olur.
1: Bazen de hocam şöyle bir şey oluyor. İşte ailede sadece tek bir kişi çalışıyor ve bütün aileye o bakıyor. Diğerleri fiziksel olarak sağlıkları yerinde olmasına rağmen nasıl olsa bu çok kazanıyor, bize de bakıyor deyip mesela hiç çalışmıyor, tembellik yapıyor. Ben bunu çok gördüğüm için de sormak istiyorum hocam. Şimdi bu da ailesine iyilik yapıyor kısmına mı girer, yoksa o kişinin birazcık hakkını aramaya da hakkı var mı?
0: Yani tabi burada bir samimiyetsizlik görüyoruz aslında. Sağlıkları yerinde çalışabilir, sırf tembellikten dolayı bunu yapmıyor. Burada bir samimiyetsizlik var. Yani bu kişi birçok insanı nasıl kalkındırsın yani böyle bir zor dönemde.
1: Bir de burada yüklediği stres de çok. Yani para evet geliyor olabilir ama konjonktür her an değişiyor. İşte parası olan fakirleşebiliyor, fakir olan zenginleşebiliyor. İşte pandemi geliyor, gördük orada her şeyi el değiştirebiliyor. O insanın stresi de var değil mi? Onca kişiye bakmak açısından.
0: Tabii bu insanı daha da erken yıpratır. Yani hayatta o insanın ömrü de çok uzun olmaz. Aşırı yüklemeden dolayı. Yani burada doğru bir şey değil. Yani o insanların da yaptığı aslında samimiyetsiz bir davranış olmuş oluyor. Belki keserse, tabiri caizse Muslu, belki de onlar harekete geçip çalışabilir.
1: Evet, ay o kadar çok soru var ki hocam, hemen birkaç tane daha size sormak istiyorum. Eşim benden gizli ailesine para gönderiyor. Evin bütçesi zorlanıyor. Bu güveni zedelemek dinen doğru mu?
0: Evet, burada birinci dereceden biz aslında çoluk çocuğumuza karşı mesulüz. Evladı iyal denir. Yani geçimini temin etmek, giyimini, iaşesini, ulaşımını, barınmasını temin etmekle mesulüz. Ondan sonra da yine annemize, babamıza da iyilik yapabiliriz. Ama burada birinci derecede kendi çocuklarımızın yaşam standartlarını böyle yaşanabilir şeklinde temin etmek. Güzel bir şekilde yemesini, içmesini, barınmasını, okunması, mesela çocukların okutulması noktasında daha da ileri seviyede evlendirilmesi, bir yuva sahibi yapması, bu şekilde birinci derecede bizim mesuliyetimiz odur. Ama anne babamıza hiç yapmayacak mıyız? Elbette yapabiliriz. Onların da duasını almalıyız. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani mesuliyet birinci derecede çoluk çocuğumuzda olduğunu hatırlatalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Tabii ki çok sorumuz kaldı ama inşallah önümüzdeki hafta hem kalanları hem de yeni sorulanları burada birlikte cevaplarız. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah, görüşmek üzere.
1: Evet, kim geliyor efendim? Gayrimenkul ve arazi arsa danışmanı Mehmet Karagöz geliyor.
2: Arazi ve toprak yatırımı yapacaklar. Dikkat! Arsa yatırımında nelere dikkat edilmeli? Doğru lokasyonun önemi nedir? Toprak Koruma Kanunu yasası neleri içeriyor? Tiny House ve prefabrik evler arazilere konulabiliyor mu? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de cumanız hayırlı olsun.
3: Sağ olun.
1: Evet, biz bugün yine arazi, arsa bunları konuşacağız. Dün bir tane astroloğumuz vardı, şey dedi, eğer şimdi için bir yatırım yapıyorsanız evet ev alabilirsiniz, gayrimenkul alabilirsiniz veya kıymetli madenlere yatırım yaparsanız, ama özellikle çocuklarınızı, torunlarınızı düşünüyorsanız arazi alın dedi. Böyle bir yorumda bulundu. Yani astrolojinin dışında böyle bir yorumda bulundu. Siz ne dersiniz buna, değil mi? Çünkü dedelerimiz hep arazi alırmış. Sanki o gelenek birazcık kalmadı gibi geliyor bana.
3: Tabii ki çok güzel, çok doğru söylemiş. Ama ben bunun bir ilerisine gidiyorum. Kesinlikle, kesinlikle torunlarınıza, çocuklarınıza alınız ama öncelikle kendinize alınız diyorum. Mürüvvet görmek kadar güzel hiçbir şey yoktur.
1: Doğru,
3: yani çocuğunuzun evliliğini görürsünüz, bu mürüvvettir. Torununuzu görürsünüz, bu mürüvvettir. Şu an yatırımda en önemli olan şey kısa vadede çok uygun şartlarda kısa vadede sizin de görebileceğiniz yani alan bir kişinin görebileceği, mürvetini görebileceği yatırımlar var toprakta.
1: Evet, başında da şunu söyleyelim. Burada şu an konuşacağımız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi tabii, değil tabii kesinlikle. Ki de. Yani böyle kesinlikle. Bir sorumluluk altına da hiç girmeyelim.
3: İnanın ki böyle
1: evet,
3: değil.
1: Tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz
3: konuşuyoruz
1: siz. Evet.
3: Biz burada. Neticede bu bizim ülkemizin bir gerçeği. Veya aslında kimse pek de garibanın kesesine dokunmasın. Çünkü garibanın bu sistem aslında bu toprağa yatırım garibanın işine yarayan bir yatırımdır. Yoksa zenginin zaten var. Onun çiftliği var, onun yüzlerce
1: evet,
3: dönüm geri var.
1: Evet, onun zaten sepetlerinde birçok
3: bir enstrüman
1: var.
3: Ama şu anki bizim burada izah ettiğimiz veya bizim hizmet ettiğimiz kesim inanın küçük esnaf ve küçük dar gelirli insanlar. Bu insanların kimse aslında bir yerine dokunmasın. Bu insanlara bu teşvikte bulunalım, bu insanlara anlatalım ki bu insanlar tasarruflarını yani bu tasarruf ederken de birçok şeylerinden kısıyorlar bunu. Evet. Bir defa tatil diye onların lügatında hiçbir şey yok.
1: Doğru, evet.
3: Yani bazen yemelerinden, içmelerinden bir balıkçıya gittiklerinde en ucuz nerede, hangisini alabilirim?
1: Tabii, çoğu zaman
3: veya,
1: gitmeyip evde
3: tabii,
1: hallediyor zaten.
3: Çok önemli bir kitle bu kitle. Bu kitleye akıl vermek, bu kitleyi yönlendirmek aslında ne günahtır ne de bence cezalandırılması
1: gerekir.
3: Evet
1: tabii doğru bilgi vermek çok önemli. Biz de niye bu yayınları bu kadar evet. sık yapıyoruz onu da izleyicilerimize izah etmek isterim. Çünkü toprak koruma kanunu ile evet. ilgili yasalarda bir sürü değişiklik çok. Var. Artık arazi, arsa, bu alanlarda toplulaştırma o kadar çok yasa çok. Değişikliği var ki evet. bunları izleyicilerimize en doğru şekilde anlatalım ki kimse mağdur
3: tabii.
1: olmasın.
3: Bu yasa her zaman söylediğim gibi ülkeye hizmet. Bizim çocuklarımıza, bizim torunlarımıza hizmet. Pek algılayamadılar bu yasayı. Ve bu yasanın boşluklarından yararlanarak insanlar, hala Trakya'da cirit atıyorlar veya Türkiye'nin her yerinde cirit atıyorlar. Bir ara işte kooperatifler kurdular. Evet biz de kooperatifiz. Ve ben geçen yıl da kooperatiften dediğim gibi 400 insana dövizini ve altınını bozdurarak ekonomiye kattırdım. Şunu anlatmak istiyoruz. Tarım arazileri, ben bunu defaatlerce söylüyorum. Hiçbir şartlar altında imara açılmayacaklardır. Şayet bir şehrin gelişme hikayesi yoksa, bir şehrin ihtiyacı yoksa, bir şehirde göç yoksa, bir şehire sanayi fabrikaları yapılmayacaksa, o şehir böyle yerinde kalacak.
1: Veya halkın... etrafta emsal imarla arsalar yoksa değil mi?
3: Bir de imarlı arsa yoksa onun için bu yasa onun için çok önemli. İnsanların bu saatten sonra gidip kesinlikle ve kesinlikle gelişme hikayesi olan ama elinde stoğu, arsa stoğu olmayan ilçelere, illere gitmesi gerekiyor.
1: Mesela biz hep Tekirdağ'dan bahsediyoruz evet. sizinle. Neden Tekirdağ şu anda bu
3: Tekirdağ,
1: kadar değerli?
3: Çünkü artık İstanbul'un alternatifi. 30 yıldır bütün İstanbul'daki sanayilerin ne kadar yani Tekirdağ'ın ilçelerine taşındılar. Ve taşınmaya devam ediyorlar. Bu da 5 ilçe. Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene ve Murat ilçelerine taşınıyorlar. Sanayi yoksa İstanbul'da sanayi olmasaydı sadece İstanbul ismi İstanbul'a yetmeyecek.
1: Tabii bu, köprü yetmezdi o
3: yetmezdi,
1: zaman.
3: Hiçbir
1: mi?
3: Şey yetmeyecekti. Doğru. Ama İstanbul'da ne vardı? İş vardı, aş vardı. İnanır mısınız benim ilk İstanbul hayatım daha 76'lı yıllarda Sefaköy'de başladı. O zaman Sefaköy bir beldeydi çünkü Bakırköy'e bağlıydı.
1: Evet doğru.
3: 4-5 tane fabrika vardı. Büyük fabrikalar vardı. Ama bu fabrikalarda 2000-3000 kişi çalışırdı. Bu eskiden servis yoktu biliyor musunuz? Ne kadar güzeldi. İnsanlar akşam vardiyadan çıktıkları zaman 3 vardiyasından gece vardiyasından çıktıkları zaman ya, insan seli gibi böyle mahallelere dağılırdı. Aha. İşte Sefaköy'ü yapan, küçük çekmeceyi yapan hepsi bir sanayinin etrafında olmasından dolayı iş olan yere insanlar gelip yerleşti. Oradaki tarlalarda ne oldu? Arsa olarak şehir haline dönüştü. Yani hep söylenir diye işte şurası tutluktu, burasında tavşan evet, avlarlardı. Burası şöyleydi, burası böyleydi. Evet, İstanbul'u devleştiren isminden sonra en büyük şey İstanbul'daki sanayi ve ticaret. Hı hı. İşte bu sanayi ve ticareti artık İstanbul'dan, koskocaman iki telliği bile İstanbul'dan çıkartıyorlar.
1: Doğru.
3: Nereye gidiyor? Çerkezköy ile Çorlu'nun arasına gidiyor. Artık liman Tekirdağ limanı işleyecek. İstanbul'daki liman o kadar değil. Tekirdağ'da liman.

0: Çamlı Limanı'nın veya İstanbul'daki limanların şehrin içinde kaldıkları için tırla kamyon, işte minibüsle otobüs, taksiyle hepsi aynı yolu kullandıkları için artık kilitlendi İstanbul.
1: Doğru, çok trafikli bir alan bir de
0: evet,
1: orası.
0: İstanbul'u İnanılmaz. Rahatlatmak için İstanbul'dan sanayiyi çıkartıyorlar. Ve Tekirdağ'ın bu 5 ilçesinde yoğunluk var. Zaten Çerkezköy'de yeterince, Kapaklı'da yeterince, Çorlu'da yeterince zaten yoğunluk oluştu. Onun için biz Muratlı ve Ergen'e diyoruz. Biz neden bu Tekirdağ'ın bu iki ilçesinden bahsediyoruz? Sanayinin oraya gittiği için, lojistiğin oraya gittiği için. Ne bileyim, birçok şey oraya gidiyor. Artık Avrupa'ya açılan kapı orada. İstanbul'da bu kapıların önüne önü doldu. Çünkü tıkandı. İstanbul hareket etmiyor. Bu hareketi rahatlatabilmek için, İstanbul'u uydu şehir haline getirebilmek için ne yapmak lazım? İstanbul'daki sanayi boşaltmak lazım. İkincisi hızlı tren olayı. Bakınız 2 saattir. Yani bazıları 3 saatte gider arabayla ama Edirne'ye. Ama normalinde 2 saatte Edirne'ye gidilebiliyor. 2 saatte Edirne'ye gidilebilecek bir yere neden hızlı tren yapılarak 40 dakikaya veya 45 dakikaya düşürülsün?
1: Orada bir potansiyel gelecek.
0: Bir potansiyel çünkü, evet. Artık İstanbul'da yaşamak istiyorsa adam İstanbul'da yaşasın. Ama gidip Trakya'daki, yani bugün 30 dakika mesafedeki fabrikada çalışıp İstanbul'daki evine gelebilecek. İşte onun için bu yatırımlar aslında yapılıyor. Ama tabii ki hani bir söz var bizde. Yok şu Boğaz Köprüsü niye yapıldı? Bu yollar niye yapıldı? Bu yollar bile bize
1: en çok soranlar
0: yetmiyor.
1: Da en çok kullananlar.
0: Tabii
1: bu arada.
0: Yetmiyor. Korkunç bir kamyon trafiği var. Tır trafiği var. Trakya tarafındaki giden bu 3 tane yolda. Bunlar üretiyoruz, biz satıyoruz. Biz üretiyoruz, satıyoruz. Kum götürmüyoruz biz yurt dışına giderken o konteynerlarda. Keşke getirmesek. İşin ilginç tarafı. Hani göndersek de almasak.
1: Evet.
0: İşin, ama bu doğanın kanununda bu var.
1: Evet, ithalat, yani, ihracat hep bir arada
0: oluyor
1: maalesef.
0: Çünkü evet. Sende olan oraya, orada olan sana gelecek. İşte onun için bizim ülkemiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ülkemizde İnsanlar yatırım yapmayı seviyorlar. İnsanlar tasarruflarını altına, dövize, sadece paralarını korumak için yatırıyorlar. Ama esas gerçek gayrimenkuldedir. Esas gerçek topraktadır. Bugün benim söyleyebileceğim tek şudur. Herkes evinin balkonuna çıksın, Topkapı'dan sonra şöyle bu tarafa diyorum, öbür tarafa diyorum. Kadıköy'den sonra da öbür tarafa diyorum. Oralar zamanında bomboş araziydi.
1: Doğru.
0: Oralardan.
1: Benim babam mesela çok eski Ataköylü. Ataköy'ün o bomboş olduğu halini hep bize anlatır mesela.
0: Efendim 1977 yılında Şirinevler'in karşısındaki Ataköy oluştu.
1: Evet, doğru.
0: Emlak Bank yapmıştı o zaman oraları. Yani buraların, hep buralardan zamanında küçük yatırım yapan insanlar, bugünün zenginleri oldular. Neden biliyor musunuz? Ben çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Kapaklı, Çerkezköy'den ayrılan Kapaklı ilçesinde 18 sene önce sattığım bir arsayı bir ablamız 3 daire karşılığında müteahhite verdi.
1: Ha, ne güzel.
0: Bir giriş 2 tane normal daire aldı. İnanır mısınız? 50 bin, 6 ay sonra 100 bin taksitlerle o zaman satmıştık o yerleri. Aha. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir emekli bağışınız var 25 bin lira, 3 tane kiracınız var size 75 bin lira getiriyor. Siz o zaman bu parayı nasıl ödediniz? Çalıştığınız paranın bir kısmını oradaki toprak parçasına ödeyerek bugün 3 tane daireniz
1: daire
0: oldu.
1: Ve
0: yani bugün, bugün sizin 3 tane emekli maaşınız oldu tekrar. Veya bugün sizin evlatlarınıza birer tane ev vermek mecburiyetinde kaldınız. Zaten bizim en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi şu. Biz yatırımı evlata yapıyoruz. Toruna yapıyoruz. Onları tembelleştiriyoruz. Yatırımı önce kendimize yapmamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Önce kendimize yatırım yapacağız ki biz bu dünyadan gittikten sonra zaten gayrimenkul ne yapıyor? İnsanlara, evlatlarınıza intikal ediyor. Ve bunları evlatlara söylerken, ben yaptım evladım için, ben yaptım torunum için derken onları bir tarafta tembelleştirdiğimizin farkında değiliz. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Emek vermeden hiçbir şey olmaz. Biz buraya geliyoruz, emek veriyoruz.
1: Tabii.
0: Buraya geliyoruz, bu yolda gelirken mecbur takım elbise giyiyoruz. Yani ben hep böyle giyinirim ama.
1: Bu sıcakta o da çok emek.
0: Bu bile bir emek.
1: Evet.
0: Bugün kollu gömlek giymek bile bir emek. Evet. Yani o

0: için emek vermek gerekiyor. Ben de diyorum ki bütün biraz önce Asılık Hanım çok güzel söylemiş ama şu an kı sistemde neyin ne olduğu aslında belli. Hı hı. 2015 yılı Toprak Koruma Kanunu yasası diyor ki ben ihtiyaç olmadan tarım alanlarını imara açmam. 2015'te yasa çıkartmış. Diyor ki bir babadan evlatlarına intikal eden yerlerin ya kardeş kardeşe satabilirler, hı hı, Nilüfer Hanım, ya da toplu birine satmak mecburiyetindeler. Toplulaştırma yasası çıkartmış. Bizde zamanında araziler çok parçalandığı için diyor ki Edirne ve Kilis'te uyguluyorlar şu an. Bir köyde sizin olan dağlık yerdeki arazileriniz aynı köy sınırları içinde, devlet size toplayıp tek tapu veriyor. Hı hı. Bunu niye yapıyor? Artık biz üretelim, bizim gıdaya ihtiyacımız var, bizim aşa ihtiyacımız var, bizim ekmeğe ihtiyacımız var diye. Şu an en çok yapılan şey 2015 öncesi, sonrası öncesi ölümlerden insanlar Trakya'nın köylerinde, imar gelmeyecek yerlerde, imar gelmeyecek yerlerde yerler satarak insanlara büyük bir kötülük ve büyük bir yanlış yapıyorlar. Hı hı. İnsanlar bunu alıyorlar uygun diye. Satanlar diyor ki kardeşim bana diyor, ben diyor işte tarımdan izin aldım. Yok, tarım yasayı yerine getirmek mecburiyetinde. Ama oraya şeyh düşmüş. Diyor ki bu yer diyor, tapuyu alırken diyor ki bu yer toplulaştırma alanı içindedir. Hı hı. Bu yer büyük ova koruması alanı için.
1: Ama tabii bu kelimelere, bu jargonlara hakim olmayan biri
0: insanlar
1: sonra mağdur oluyor.
0: Tabii sonra
1: öğrenince
0: mağdur oluyorlar. Sonra mağdur oluyorlar. Yani söylenmenin bir anlamı yok. Ben kimseye hisseli arsa alma diye bir şey söyleyemem. Hı. Çünkü insanların imarlı arsa almak fakirin hiçbir zaman imkanı olmadı. Hiçbir zaman imkanı olmadı. Çünkü bir yere imar gelmesi demek Nilüfer Hanım, bu yerin iki kat değil, 4-5 kat fiyatının artması demektir. İmara yakın, ekonomistler de sürüyor, imara yakın tarla, imara yakın tarla alın. Ben de diyorum ki evet, imara yakın tarla alın ama hisseli alın, ama kooperatiften alın, imara yakın alın. Ama imara yakın alın, imara yakınlığın da sırrını söylüyorum. En fazla 300 metre olsun. Çünkü artık imar bundan sonra gıdım gıdım gelecek.
1: Artık uydudan da hep Mehmet Bey söylüyor. Bu bilgileri E-Devlet'ten, uydudan çok rahat görebiliyorsunuz.
0: Her yerden görebiliyorsunuz. Bazen şöyle bir yanlışlar oluşuyor. İşte yapay zekaya soruyorlar. Artık hastalığı bile yapay zekaya soruyoruz. Evet. Ama bu kadar da doktoru küçümsememek lazım. Bu kadar da ne bileyim neredeyse inşaatı daha yapay zekaya yaptıracağız. Her şeyi. Bunlar çok doğru şeyler değiller. Yani kafayı karıştıran şeyler. Yani yapar zeka söküyor, adam yazıyor yapar zeka. Ben işte şöyle bir arsa alabilir miyim?
1: Aha, kardeşim, nereden alayım diye ona bir yerler bir söylüyor.
0: Çok bunlar çok doğru şeyler değil. Aha. Bir ipucu alabilirsin ama katli ve kesin kararını oraya bakarak vermeyeceksin. Çünkü biz burada aslında boşuna konuşmuyoruz. Bunu söylüyorum. Onun için Toprak Koruma Kanunu yasasına dikkat edeceğiz. İkincisi biraz önce değerli astroloğumuzun size söylediği gibi ne diyeceğiz? Kesinlikle ve kesinlikle torunlarımız ve çocuklarımız lafını ben istemiyorum. Hı hı. Benim bütün müşterilerim.
1: Önce kendiniz diyorsunuz.
0: Bana gelen bütün herkese söylüyorum. Lütfen ama lütfen kendiniz için düşünün. Aha. Çünkü şimdiki durumda en geç 10 yıllık gelişme planı içinde bir yer alınız. Yoksa 30 yıllar, 40 yıllar eskidendi. Artık o yıllar evet tez tükeniyor olabilir ama artık ülke aklını başına geldi, devşirdi. Dünyada genişlemeyen, üretilmeyen tek şey olan topraktır. Bu toprağın da kıymetini bilmek lazım. Bu toprağı da götürüp yalandan yere imar verip, çünkü belediye bunun önüne geçti, devlet bunun önüne geçti ama imar verip bu arazilerin ekilmesine, dikilmesine sebep olmamak, yani boş kalmasına sebep olmamak lazım. Bu yazıktır, bu günahtır, bu çok büyük bir yanlıştır. Bu ekonomiye zarar verir. Bu gider senin cebindeki paranı yurt dışına, Ukrayna'ya gönderirsin, buğday alırsın, Kanada'ya gönderirsiniz, mercimek alırsınız. Halbuki zamanında biz bunları üretip kendi kendimize yetiyorduk. Hı hı. İşte bizim, ben hep bunu söylüyorum. Evet, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Hayır, 19 köyden kovsunlar, doğru söyleyenin Allah'ı vardır.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ben her zaman bunu söylüyorum. Bizim yaptığımız sistem bu. Biz bugüne kadar sattığımız bütün arsaları, Nilüfer Hanım, hiçbirini boş bırakmadık.
1: Hepsini ekip biçtiniz.
0: Hepsini ekip biçtirdik. Çağırdık birisini kardeşim. Traktörün üzerinde bak kardeşim. Senden ben bir şey istemiyorum. Ama

0: Burada 30 dönüm bir arazim var ek. Bana olmasın.
1: Sen ama kullan ama benim burası
0: işlesin. Benim değil ki. O ekonomiye katkıyı sağlıyor. Evet. O bizim yurt dışına ödeyeceğimiz buğday parasının bir kısmını ben oradan vatandaşa emek veriyor. Çünkü ekiyor, gübresini atıyor, çiftçiliğini yapıyor, birçok şey yapıyor. Şimdi burada bu boş duracağına bu bencillik niye? Kardeşim buyurun ekin demişimdir. Ve hiçbir metrekare yeri bugüne kadar boş bıraktırmadım. Çünkü vatandaş diyor ki ben çevir. Yok kardeşim, çevirip ne yapacaksın? Ben etrafını telle çeviriyorum. Sonra birini çağırıyorum. Bir tarım yapan birini çağırıyorum. Buyur kardeşim, buraya imar gelene kadar burayı ek memleketimize. Bunu kendi müşterilerime söylüyorum. Memleketimize bugün bir bu memlekette arazisini boş bırakan. Kardeşim, çiftçilikle ilgilenen insanlar var. Gidelim onlara, verelim, bedava ektirelim. Ne olacak? Bize de bir şey gelmesin. Devlete gitsin. Devlet kimin? Devlet bizim. Bir devlet olmasa biz ne yapacağız? Söyler misiniz? Devlet olmasa biz ne yaparız? Devletsiz milletlerin halini görüyoruz. Devletlerin, yani iyi yöneticilerin kaybolduğu ülkelerin nasıl dağıldığını, insanların ayaklar altında evet. ezildiğini biz görüyoruz. Görüyoruz da illa başımıza gelsin. Başımıza gelmesin. Başımıza gelen her kötülük bu ülkenin bir şeyini kaybetmek. Bir şeyi kaybetmektir. Canı kaybediyorsun. İran'da biliyorsunuz bir öğrenci yurdu bombalandı. 150 tane kız çocuğu öldü. Bugün Filistin'de dünya kadar çocuklar ölüyorlar. Savaşta acıma diye bir şey yoktur. Yok, evet, yani ekonomik savaşta da acıma diye bir şey yoktur. Ekonomik savaşta da acıma diye bir şey yoktur. Çünkü ekonomik savaşa ben bir bakıyorsunuz. Bundan yıllar önce bir nehrimizin kenarında, yakın Sakarya Nehri'nin kenarında yılda bir kere balık ölür. Yılda bir kere balık ölür. Niye? Vatandaş bunu tabii ayarladılar. Vatandaş biriktiriyor o zehri, biriktiriyor zehri. Bir bakıyorsunuz bir sabaha karşı bir salıyor nehre. Milyonlarca balık, balık ölüyor. Milyonlarca balık. Ne demek ya bu? Bir para uğruna, yani orada bir arıtma yapmayıp da bir para uğruna o insanların yiyeceği veya sen neyi yarattın ki sen neyi öldürüyorsun? Ne için? Para için. Yazık, günah değil mi Nilüfer Hanım? İşte bakın diyorum ki savaş ekonomisinin ve ekonominin acıması diye hiçbir şey yok. Ezilen hep kim olur biliyor musunuz? Gariban olur. Evet. Hep gariban ezilir. Onun için bizim sistem hep garibanın yanındadır. 42 yıldır Mehmet Karagöz hep garibanı bir şey sahibi evet, yaptı.
1: Kısa bir araya gideceğiz Mehmet Bey. Hızlı tren konusuna da uyarıyorsunuz aslında. Geçtiği her hat değerli demek değildir diyor Mehmet Bey. Evet. Detaylarını anlatacak, kısa ara sonra buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limon.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan...

0: Etilif elif meyve var.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, H5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Şarj olmaya. H5'i
3: durdurabilirsen. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Araba şamalaz.
11: Oo.
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu
12: ol. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
17: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
18: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif aliften. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
19: Et ilif alif meyve var.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.
24: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
25: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
26: Mehmet Karagöz'le devam ediyoruz yayınımıza. Şunu sormuştum, hızlı tren geliyor dedik. O yüzden o Tekirdağ ve ilçeleri çok değerlendi diye. Ama daha önceki yayınlarda bir şey söylemiştiniz. Yani bunu suistimal aracı olarak çok, da kullanıyorlar diye. Onu çok, anlatır mısınız?
27: O kadar ilginç şeylerle karşılaştım ki. Adam diyor ki ben hızlı trenin diyor yakınından yer aldım. Hı hı. Geliyorum, açıyoruz. Tabii adam bilmiyor. Hı hı. Gel bakayım buraya, durum açıyoruz. Evet. Hızlı tren orada bir çizgi halinde görünüyor. Hızlı trenin adı hızlı tren. Hızlı tren şehrin göbeğinden geçmez. Hızlı tren şehirlerin yani ilçelerin biraz uzaklarından geçer. Hı hı. Zaten uzaklarından geçer. Her yerde bir istasyon vardır. Bu istasyondan orada minibüs hatları oluşur, taksi hatları oluşur. İnenleri şehre taşır. Binenleri şehirden oraya taşır. Yoksa hızlı trenin istasyonunun yanından bile yerinin olması sana bir artı yazmaz, bir şey getirmez. Aha. Ama insanları öyle kandırdılar ki hızlı trenin güzergahından yer sattılar. Ben de onlara şunu söylüyorum. Hızlı trenin sesini duysan, camdan bir göreyim dersen, cama gelene kadar hızlı tren geçmiş olur. Adı hızlı tren.
26: Cama bile gidemezsin.
27: Evet. Onun için insanlarımız, bizim insanlarımız biz çok iyi niyetli insanlarız. Dünyanın en iyi niyetli, bizi çok fetvaz, birçok akıllı görürler ama biz ne kadar da akıllıysak, ne kadar da her şey bizden çıkıyor derlerse bile ama biz çok iyi niyetli, çok samimi insanlarız. Biz birilerini görüp bir anda inanırız, güveniriz. Bir anda teslim oluruz.
26: Biz krediyi baştan veriyoruz çünkü baştan sonra veriyoruz. Azalıyor, azalırsa.
27: Evet. Ama şu inceleme diye bir şeyimiz yok. Ya bir söyle bakalım bana. Ne diyor? Buradan duyum aldım diyor. Buradan bilmem şu kapıya yol geçecek. Zaten o kapının yolu var. İşte ama diyor duyum da olabilir. Orada da vatandaş bunu hem de ekranın yani çekmiş bir de bunu şeye İslam'a koymuş. Diyor ki buradan geçe bir duyum aldım diyor. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen bir Mehmet Karagöz mü? Bunu söyleyen bir 40 yıllık tecrübeli, 30 yıllık tecrübeli. Çocukları almışlar, öne koymuşlar. Çocuklar affedersiniz orada konuşuyorlar. İnsanlar kandırılıyor. İnsanlara evet hızlı trenin Trakya'ya hızlı trenin değil. Her tarafa faydası vardır. Her yere faydası vardır. Ama hızlı tren güzergahında bir arsa bir tarla almaya hiç kimseye faydası yoktur. Bilakis zararı vardır. Onun için bu insanların ben insanlara şunu söylüyorum. Söylenene bakalım. Dinleyelim, dinlememezlik olur mu? Ama bir de belge isteyelim.
26: Evet, çok değil önemli mi? Bir şey. O belgelerin ne olduğunu önümüzdeki haftalarda da konuşuruz. Konuşalım hatta inşallah. Getirmiştiniz evet, geçen evet. Sene belki yine getirirsiniz de. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu olsun. İşleriniz de bereketli olsun. Evet efendim, aynı dileklerim sizler için de geçerli. Harika bir hafta sonu olsun. Sağlığınız, bereketiniz, mutluluğunuz, her şeyden önce de huzurunuz yerinde olsun. Pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
25: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: renkler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Özlenmiş sebzelerden hazırlanan sosun makarna ile buluştuğu derin aromalı, dumanlı ve dengeli bir lezzet. Köz soslu makarna. Dışı altın renginde patatesle kaplanıp fırında pişen tavuğun içinde yumuşak ve sulu dokusuyla dikkat çeken doyurucu bir ana yemek. Patates kaplı tavuk. İncecik açılan hamurun kat kat yapısıyla tereyağının buluştuğu, geleneksel ve el emeği hissettiren bir fırın lezzeti, yaprak açma. Hurmanın doğal tatlılığıyla ağızda dağılan kurabiye hamurunun buluştuğu, şekersiz dokunuşlu, pratik ve yumuşak bir atıştırmalık, hurma dolgulu kurabiye. Girit kabağının zeytinyağı ve hafif sosla buluştuğu Akdeniz esintili ferah ve doğal lezzet. Soslu Girit kabağı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Efendim, ilk tarifimiz yaprak açma olacak. Hamurunda bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı sirke, bir paket maya, tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, üzeri için bir adet yumurta sarısı ve yaprağı 3 ne?
2: Bilmiyorum, ne demişiz ki?
1: Ama böyle şeyler yapmayın. Eskiden kalmışsa başka bir kağıt alın. Evet, ve başlıyoruz efendim. Hamurumuzu hiç yormayacağım. Çünkü çok meşakkatli, çok sanat eseri bir tarifle karşınızdayız yine. Bu tarifin en güzel yanı Serpil'in bunu kendi yapacak olması.
2: Öyle mi karar aldık?
1: Öyle karar aldım.
2: Tamam, yapayım.
1: Bu artık getirdim. Bu artık sen de her şey. Beni hiç ilgilendirmez.
2: Tamam. Şunun dışında, onun dışında.
1: Hemen bir mayayı anlatıyorum efendim. Ilık süt, maya ve şekerle güzelce bir kabartma yapıyoruz efendim. Sonra zaten kabaran hamurumuzu içerisine suyunu, sıvı yağını ekliyoruz.
2: Mis.
1: Tuzunu veriyoruz ve yumurtalarımızın bir tanesini sarısını ayırıp diğerlerini hamura verip güzelce yoğuruyoruz.
2: Pamuk gibi bir hamur yoğuracağız.
1: Aynen, yağını da size veriyorum. Şurada güzelce eritebilmeniz
2: yok,
1: için.
2: Yok, biz eritmeyeceğiz çünkü ben o aşamaya kadar geldim.
1: Geldik mi her şey?
2: Geldim.
1: O zaman ben geliyorum.
2: Ben o aşamaya kadar hamurumuzu
1: şöyle
2: getirdim.
1: Çünkü önden biraz mayaladık,
2: evet,
1: hazırladık.
2: Yağını çekip istirahat etmesi lazımdı.
1: Şimdi geçen de böyle bir tarif yapmıştık biliyorsunuz. Onu ben güzelce önden hazırlatıyorum yayına girmeden önce. Burada çünkü o aşamaları sizlerle paylaşamıyoruz. Çok hoş bir görseli
2: dinlenmesi
1: var.
2: Dinlenmesi gerekiyor
1: sizin
2: diye aslında.
1: Sizin de o hoş görselle birlikte buluştuğunuz ana şahitlik ettirmek istiyoruz efendim. Bakar mısınız, hamurum efsane bir şekilde dinlenmiş ve çok da başarılı. Şimdi buraya şöyle birazcık unumu serpiyorum. Çok fazla değil. Sadece yere yapışmasın yağlı olduğu için. Bunu böyle alıyorum buraya. Serpil Hanım'a koyuyorum. Şöyle. Buyurun Serpil Hanımcığım. 4 kat. 4 beze yapıp 4 kata koyuyoruz efendim.
2: Sıvı yağ ve tereyağıyla da yağladık onu.
1: Onu iyice her katı yağlanıyor. Katlama tekniği çok güzel. Pişirilme ve yaprak görüntüsünü verme tekniğimiz o kadar muazzam ki bütün herkese şu an ekran başındaki izleyicilerime harika farklı bir görsel sunuyoruz. Efendim şöyle bakar mısınız sunuma? Muazzam bir hamur. Yaklaşık 40-45 dakika dinlenmesi bizim için yeterli oluyor. 40-45 dakika dinlenen hamuru şimdi bir katlama tekniği göstereceğim. Açtıktan sonra üst üste döndürerek açarsanız tabii bizim burası sıcak olduğu için şey yapıyor, böyle daha hızlı yapışıyor. O yüzden hafif unlarız. Ama sizler evinizde unlamaya da gerek yok. Onu böyle çekiştire çekiştire de çok rahatlıkla açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hem görseli hem de lezzeti olay. Evet, şu an iyice açtık.
2: Sanki şurası, evet, bence gayet güzel oldu. Hiç esnetmeye bile gerek kalmadı biliyor musun?
1: Şöyle. Hamur dinlendiği için zaten çok başarılı. Şöyle. Bak. Yok, girmiyor, ben bakıyorum ona.
2: Altından hep.
1: Yok. Tamam. Şöyle güzelce aldık. Şimdi sen böyle katla, ben de böyle
2: katlayayım.
1: Ben
2: bunun kenarlarını aslında ruletle almak

0: niyetindeyim bu arada.
1: Ama içeride kalacak zaten.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hiç alma. Bak gelelim şöyle bence. Şu taraf geniş olduğu için böyle mi yapalım? Sence böyle mi
0: bu
1: yapalım?
0: Bu böyle kalın olur. Senin taraftan. Önce aynen. Senin tarafı alalım çünkü senin taraf biraz...
1: Şöyle geldik. Bakın burada böyle kat kat bir görsel aslında. Sonra böyle yandan çevireceğiz. Şuradan
0: şu
1: da.
0: Birazcık içeri alacağım.
1: Katlanacağı için hiç gözükmeyecek. Sen de oradan bana gel. Evet. Bakın şu an tam istediğim o görseli elde ettik. Onu da böyle çevirelim.
0: Dur, onu merdaneyle yapacağım. Yok yok yok.
1: Çok
0: hiç uzun
1: uzatırsın
0: hiç
1: merdaneyi.
0: yok, elimde daha çok uzar.
1: Evet. Şimdi ben keseceğim ve direkt şekillendirmeye başlayacağız. Sence şu an düşündüm. Şu taraf altta kalsa daha mı düz olur? Yok, böyle evet. Şeyle mi, ruletle mi kesseydik?
0: Rulet kalın gelecek bu buna. İstersen dene. Katlarımı sıkıştıracak diye endişeliyim.
1: Bakayım. Üçer parmak. Aa, güzel geldi. Sen buradan şekile başlayabilirsin Serpiko. Bakın çok ince bir detay var. En baştakini değil, sonrakiyle başlayalım. İlki güzel çıksın. Kat kat
0: Çıkar
1: olan.
0: ama bu da sanki.
1: Onu en
0: Şurada
1: son
0: neyse
1: yaparız.
0: kalsın.
1: Aynen. Bakın, üçer parmak şeritler halinde hamuru kesiyoruz. Şöyle. Görseli çok iddialı, sunumu inanılmaz renkli. Bak, aldık 3 tane, 1, 2 ve 3 yaptık, tamam mı? Şöyle 3 tane keskin çizgi yaptıktan sonra bunu böyle döndürdük burada. Tamam mı? Şöyle
0: Biraz ben
1: döndürdükten sonra bunu birazcık açıyoruz.
0: sündürmeden yaptım.
1: Şöyle bunu da böyle yapıp burada bitiriyorum. Farkında mısınız? Muazzam bir görseli var. Kat kat bir dokusu var. Ve bunu tepsiye alıyorum. Bunu burada döndürüyorsunuz böyle. Bir boğum yapıp bitiriyorsunuz.
0: Ben
1: Yine
0: şöyle iki tur yaptım. Uzatınca çok daha rahat
1: şöyle
0: çalışabiliyoruz bu arada, biliyor
1: bir,
0: musun?
1: iki ve üç.
0: Hamurunu
1: Bunu
0: sündür.
1: iyice böyle bastırıp terse döndürüyorum. Ve burada bir şöyle bir katlama yapıyorum. Şunu da burada böyle bir bitiriyorum. Aynı şekilde bunu da şöyle içten döndürüyorum. Şöyle bir görsele bakar mısınız? Tek de güzel bence. Tek de yapabilirsiniz.
0: Orasını şey yapmıyorsun şundan.
1: Kat kat
0: Yapmayacağım mı?
1: yaptım. Döndürüp şöyle.
0: Neyse sen öyle yap. Ben gidiyorum bu tarafa.
1: Şöyle bir bastırıyorum.
0: Kendini biraz esnetince daha kolay oluyor, biliyor musun? Ben demin esnetmedim.
1: Şöyle. İstediğiniz gibi sonrası sizde. Bu şeritleri ne kadar iyi oturtursanız o kadar güzel oluyor. Zaten biliyorsunuz kat kat bir hamur. Şöyle aldınız, şöyle yapıyorsunuz, şuradan da döndürüyorsunuz. Bak, gördünüz mü? Of, çok güzel bir
0: Bunun tek
1: görsel var.
0: derdi bu hamurları beze yapıp yağlı bir şekilde dinlendireceksiniz. Fıstık gibi oluyor. Fıstık gibi.
1: Açıyorsan su fıstık gibi oluyor. Şurada bir çöp şiş yardımıyla evinizi ve sofranızı renklendirecek en güzel sunumu hazırlıyoruz. Bak bastırdık, döndürdük, şöyle bir getirdik. Bunu buradan böyle bir döndürüyorum. Bunu da buradan bir döndürüyorum. Şu görüntüye bakar mısınız?
0: Bir de şey
1: Kat
0: böyle abi,
1: kat.
0: kat kat olacak ki en lezzetli ve en güzel tarafı da
1: Buradan da
0: bence.
1: iyice kapatırsanız açılması boğum kısmı. Poğaçalarımız şıkır şıkır geliyor.
0: Ben böyle yapıştırdım ki sıkıyorum. Ters çevirince de Nermin o kadar hoş duruyor ki.
1: Böyle.
0: Şakacı şeysin. Gel bakalım.
1: Yani öyle de kullanabilirler ama böyle de hoş duruyor. Bakın. Yani böyle de koyabilirsiniz.
0: Ben ama şu üste gelsin
1: Hı
0: istediğim
1: hı.
0: için. Çünkü buranın katları
1: Yani
0: gözükecek
1: bak
0: ya.
1: şuradan
0: Açalım şöyle.
1: döndürdüğünde üste geliyor zaten.
0: Öyle yapacağım şimdi, dur. Böyle. Ay bunlar açılıyor. Şişt, açılmayın bakayım siz.
1: Hamur o kadar iyi mayalandı ki. Döndürdük. Şöyle bir katlıyorsunuz. Şöyle bir, şöyle bir. Bakın o kadar güzel o katlar ayrılıyor.

0: Şunun
1: açılmasına.
0: Bunu gelip isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz, isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz.
1: Böylesi, ben, sen hangisini beğendin?
0: Bence ikisi de güzel ama böyle de kavuk gibi oluyor.
1: Bir de evet. Ben burada daha çok katını görüyorum bunu, biliyor musun? O zaman da hoşuma gidiyor.
0: Şöyle açıyoruz efendim. Beyaz TV açıldı. Efsane tarifler geldi. Güzel hediyelerimiz var. Birazdan açıklayacağım efendim.
1: Biz şey yapalım zaten bugün. Bugüne özel. Ben bir hediye çıkaracağım.
0: Bence çıkarmalıyız.
1: Çıkaracağım. Hı-hı. Çok güzel çıkaracağım valla.
0: Bence çıkarmalıyız.
1: Yani.
0: Arkadan güzel bir hediye gelsin.
1: Çok, evet.
0: Bizim lütfen. Kaliteli markalarımız. Sağ
1: İzleyicilerimiz olsunlar. Bizi beklemeye devam etsin. Biz hemen geleceğiz.
0: Of. Her katı olay olacak. Böyle arası böyle dolu dolu pişecek.
1: Sen zar şey gibi açılacak.
0: Mermin? Bak bu kenarları da hiç ziyan etmedik.
1: Hiç. Kruvasan sever misin sıcak?
0: Çok severim.
1: Bir de ben de şöyle bir durum da
0: ama
1: var.
0: Ama yemeyince ödem gidiyor. Yerken ödem gitmiyor Serpil'ciğim.
1: Gitmiyor, onu da zor söylüyorsun ama ben böyle kruvasanı.
0: Bak kenarlarını da aldım. Çok güzel
1: sıcak
0: oldu.
1: Sıcak. Ama böyle bak şöyle Nermişim, bu kruvasan böyle alıp böyle çocuk gibi parça pinçik yemeye bayılırım, aşık. Aşık
0: kadın işte, bak yemeği anlatırken bile aşıkla anlatıyor. Değil ne mi? Yapayım? Hadi bir sıradaki tarife geçelim.
1: Hadi geçeyim.
0: Vallahi sen bu kadın. Severim. Senin ya zaten ben bunun yüzünden kilo alıyorum. İtiraf ediyorum.
1: Aldım. Aynı hepsini diyorsun.
0: Yemin ederim. Serpil'le geze. Öyle güzel yiyor böyle. Sonra benim canım çekiyor dışarıda. Hep senin yüzünden ben böyle oldum.
1: Almadın, hiçbir şey olmadın. Hiçbir şey olmadı.
0: Bir de beni böyle gazlıyor. Ah diyor, ben senin gibi olsam diyor. Of neleri yerim diyor. Beni böyle gazlıyor.
1: Ama bak Rabbimin gücüne gidecek. Sen sürekli şikayet ediyorsun.
0: Bir de beni böyle gazlıyor.
1: Kilo aldım, kilo almadım.
0: Aldım. Tam 6 kilo fazlam var. Evet, ekranda yüzüm bile böyle şişko çıkıyor ki benim yüzüm çok zayıf bir yüz.
1: Şişko
0: çıkıyor. Ona rağmen yüzüm şişti.
1: İnsanlar görünce seni şok oluyor. Bilmem farkında mısın? Bu arada ben de senin yanında olduğum için hepsini duyuyorum ve görüyorum. İnsanlar vallahi diyorlar.
0: İşte
1: bu aktör,
0: ben bir şey söyleyeyim mi sana? Serpil'in sayesinde ben yemeye başladım. Vallahi babama, annem babam sana teşekkür ediyor.
1: Allah razı olsun.
0: Çünkü diyorlar yani yemiyordu, bu yiyor şimdi.
1: Aktüelin mesela çekimini şey yapıyorlar. O sizi şişko çıkarıyor diyorlar senden ötürü. Bizi görünce insanlar
0: ne
1: şaşırıyor.
0: Ne şişko çıkarıyorsun?
2: Bir bunda suçlamamışsın.
1: Senin suçu var.
0: Aldın mı ağzını bu elisi şimdi? Şöyle güzelce hafif yağ sıkıp her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürüyoruz. İtiraf ediyor. Bak adam, gördün mü?
1: Ne itiraf ediyorsun? Kadını dün sırtından çekiyorsun. Bir de böyle içine giriyorsun. Sanırsın ki kadının sırtı benim sırtım. Konuşturma beni aktör. Ben?
0: Ama bugün yaptı getirdi vallahi tertemiz.
1: Ben bir de itiraf ederim yalnız.
0: Sabah jilet gibi var ya. Bundan ne uçan ne kaçan Serpiko'dan.
1: Ay ne olacak onda bir leke?
0: Çok hamarat o konularda valla.
1: Tertemiz.
0: Yemek konusunda da hamarat. Sağ olsun. Onun sayesinde şimdi, yemeği seviyorum. Gerçekten seviyorum
1: yemek
0: yani.
1: Yemek bir aşk işidir Nermin. Yemek bir aşk meselesi. Sevgiline aşk. Böyle
0: sen biliyor musun aç karnına yatmak nasıl bir duygu? Ben aç karnına yatıyorum artık.
1: Vah tok evin aç kedisi gibi.
0: Evet, akşamları Allah yemeyeyim vermesin diye erkenden uyuyorum. Gece teheccüde kalkıyorum. Dua ediyorum ama ona da çok dua ediyorum, o biliyor.
1: Biliyorum, Allah razı olsun.
0: Diyorum ki Allah'ım diyorum, ben erken yatayım teheccüde kalkayım.
1: Bari yemek yemeyeyim.
0: Yemiyorum, evet, öyle olunca yemiyorum.
1: Çalış yeme. Ne? Ben ne anladım?
0: Herkes 5'ten 6'dan sonra bırakacaksın diyor yemeği. Biz de o saatten sonra acıkıyoruz. Allah Allah. Ay bugün kendimi şöyle.
1: Ah canım benim.
0: Az solistik hissetmem. Kolumdaki tüyler. Ya şimdi markam getirmiş. O kadar hoşuma gitti ki. Aslında o tüy kısmı çıkıyor. Ama dedim ki elbisenin özelliğini bozmayayım. Sabri uğraşmış, Muhammed Bey tasarlamış, bu şekilde çıkayım. Ben çok beğendim, biliyor musunuz aslında? Çok şık bir elbise.
1: Evet.
0: Bütün bir elbise bakıldığında. Pembemiz var, pembeyi de giyeceğiz bunun pembesini. Serpil'le ilk gördüğümüzde aşık olduk.
1: Bu arada ben sana çok yakıştırıyorum elbiseyi. Yani pantolon da bir ayrı yakışıyor, okey ama.
0: Ben de elbise etek çok seviyorum. Şimdi sırada ne yapacağız biliyor musunuz?
1: İnanamazsın.
0: Yok yani böyle bir menü, böyle bir patates kaplı tavuk,

0: Emin olabilirsiniz, hayatınızda görmediniz. Açık ve net söyleyeyim. Dünyanın en pratik tavuğunu, en lezzetli tavuğunu yapıyoruz. Bugün de Mayıs, 19 Mayıs, çocuklar evde. Bak, anneler mutfağa girsin. 5-6 dakika içerisinde dünyanın en lezzetli menüsünü hazırlıyoruz bugün.
1: Aa, içine bir serpik açtı. Bu kadar oynanmaz.
0: Ne yapıyorsun sen? Ara kat muhabbeti yaparsın.
1: Ay,
0: bana.
1: Yaparım. Biliyorum. Artık ne yapayım? Vallahi yapıyorum. Şu fırça bak. Fırçamı.
0: Ayrıldı gel. Efendim, önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına veriyorum. Biraz daha düşük ısıda güzelce kabara kabara pişsin. Sonra onu 200'e alırım. Çok çabuk pişecektir. Çünkü hamurun mayası çok güzel gelmiş. Kabarmış olan hamurları çok mesela 35-40 dakika değil de 25-30 dakika içerisinde pişiriyor fırınımız. Siz de kendi fırınıza göre aradaki olayı ayarlarsınız. Patates kaplı tavuk yapıyoruz kıymetli Beyaz TV izleyenleri.
1: Utancından
0: 3 adet tavuk göğsümüz var. İncecik, bunları filoto şeklinde keseceksiniz. Bulamak için bir kase un, tuz, sosu için 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, tuz.
1: Bitmiyor.
0: Kaplamak
1: onu
0: için 3 adet patates rendesi, kızartmak için sıvı yağ, sonumunda ketçap ve mayonez olacak. Ama böyle
1: kalmış
0: bir şey yemediniz. İddia ediyorum, iddialarımın karşılığını bulduğu bir tarif geliyor. Ama bunu şimdi açmayayım, biraz sonra açayım.
1: Önce ben senden şunu böyle
0: şimdi
1: rica edeceğim
0: size
1: yapmanı.
0: Güzel bir sos yapacağım.
1: Genişini yap tatlışko. Böyle tavuğumuzu bandıracağız ya. Canım arkadaşım, bitmiyordu bu rendele
0: yükseldi
1: bitmiyor.
0: Yükseldi benim ama, düşmedi. Dün hanımlar demiş ki hibiskus tansiyon düşürür. Nermin Hanım da Serpil'im hızlı içmesin demişler. Yok, bizimkini düşürmedi.
1: Yok anam.
0: Biz yayından sonra kaçtı benim tansiyonum, söyle. Söyle.
1: 17'ye 10'du.
0: Ha, 17'ye 10.
1: Habire limonunu söyledim ki düşürsün.
0: Yani hayatımın şokunu düşmedi. Yaşadım dün. İlk defa tansiyonum 17'ye çıkmış yayın sonrası. Serpil'e dedim aslında, biliyor musunuz? Böyle reklama gitmeden önce dedim ki.
1: Evet.
0: Serpil'e dedim, ben iyi değilim dedim. Tansiyon aleti istedim ama şeyim dardı, ceketim. Açamadım kolumu ölçtürmek için. Bir ölçtük, yayın çıkışı 17. Bir baktık küçük 10.
1: Sonra dil altı, sonra limonlu
0: sular. Sonra dil altı, limonlu su. Yani hibiskusta bir şey yok. Nermin Öztürk az daha gidiyordu dün. Allah vermesin.
1: Ayol içmedi, iki yudum içti. Allah vermesin, onun her yeri şey olsa ne olur.
0: Aynen.
1: Tansiyon yükselse ne olur.
0: Serpil içti, bak Serpil'in 13'ü 8'di. Onu da düşmemişti yani.
1: Yok.
0: Nişasta.
1: Ayol bir şeyin içinde sana kaç tane şey düşecek, gelecek.
0: Doğru. Ve tuz.
1: Tansiyon, ben bunu içiyorum.
0: Benim eskiden hiç çıkmazdı ama ben strese bağlıyorum. Yok Serpil. Çok yoğun bir tempo, çok böyle fazla sorumluluk, çok koşturmaca bir yerde bizi bakma yoruyor.
1: Tabii yoruyor canım.
0: Ve biz 3 sezondur yani en deyim yapımcının yapamayacağı işi yapıyoruz. Şimdi bu konuda da burada mütevazı olmak ne kadar doğru? Sana sorarım yani.
1: Yok, ona olmaya gerek yok.
0: Dediğim gibi yani bir yapımcının yapamayacağı şeyi yapıyoruz burada. Bir kadının gücü, Türk kadının gücü efendim. Allah'ım nazardan saklasın hepimizi.
1: Amin inşallah.
0: Bunu birazcık daha böyle macun kıvamına getirmek istiyorum. Çünkü burada çok hassas davranacağım bir nokta var. Serpil patateslerini güzelce bakın sıkıyor.
1: Şu tarafından rendeledim.
0: Çünkü neden? O suyu bana lazım değil. O suyu beni kötü eder, patlatır. Ben burada bu kıvamlı macun yapısı, bakın ilk defa böyle bir tarif göreceksiniz. Önce una bulayacağım, sonra macuna bulayacağım, sonra macundan çıkarıp patatese bulayacağım. Yani inanılmaz bir görsel şölen. Restoranlarda değmeyin, restoranlarda yiyemeyeceğiniz lezzeti şu an Beyaz TV ekranlarına getirdik. Rengin güzelliğine bakar mısın? Patates nasıl güzel sapsarı duruyor orada
1: efendim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Dışına hiç panko kaplamaya gerek yok. Mis gibi. Sıkın bu patatesi.
0: Nişastası bile yetecek onun. Bakın macun kıvamım çok güzel
1: çıtır
0: oldu.
1: Çıtır çıtır olacak hem de.
0: Ben iki tane tabak getireceğim.
1: Ay, poğaçamıza bak Dermin.
0: O ahenkle pişmeye devam ediyor Serpil.
1: Şişmiş mi?
0: Şişiyor ama çok değil çünkü kısıkta şu an.
1: Sen ne arıyorsun söyle bana. Ay, patatesten çıkan suyu göstersem inanmazsınız.
0: Şöyle güzel bir Türk marşı gelsin.
1: Nermiş, suya bakar mısın?
0: Yönetmenim.
1: Dibinin şeyine bak.
0: Evet, arada böyle
1: bak
0: tavukları bularken. Şimdi birazcık buraya unumu koyacağım. Hepsini ziyan etmek istemiyorum. Gerekirse daha eklerim. Şöyle buraya da tuzumu ekliyorum.
1: Ha hay.
0: Şöyle bismillah.

0: Bir şey hep mermi beni patlatıyor efendim. Bugün de ben şimdi patlatıyorum. Bekleyin.
1: Gene ne patlatıyor?
0: Yok, ben gene değil. Sen gene yapıyorsun. Ben arada bir patlatıyorum kendimize.
1: Ne patlatıyor?
0: Efendim yayın öncesi kuliste biz böyle bir yemeklerimizi önce bir kontrol ediyoruz. Nermin Hanım görüyor. Tekrar bir bakıyoruz. Sıralama oluşturuyor vesaire vesaire. Po açmalarımı gördü, dedi ki Serpil abart. Abart bakalım dedi. Canlı yayında dedi daha ne yaptıracaksın dedi. Yaparız be dedim. Bir sürü bana söylendi.
1: Ya bir gün var ya öyle bir şey olacak.
0: Böyle kitap gibi açma yaptık. Nasıl?
1: Millet görecek. Şimdi sana veriyorum. Hazır mısın?
0: Gönder.
1: Burada zincirleme bir çalışma yapacağız seninle.
0: Diyorsun.
1: Yağımızı da koyalım içerisine. Serpil koyla zincirleme ilerleyeceğimiz bir tarif olacak. Şu an ekrandan ayrılmaması lazım.
0: Çetin kızına geçtik. Sana bak temiz bir peçete koydum.

0: Elhamdülillah. Efendim, hı, önce bak unladım. Şimdi veriyorum.
1: Ama sen buradan gelmeliydin, ben oraya gidecektim.
0: Sen ocağı buna batıracaksın. Olsun. Döndürürüz şimdi. Döndürürüz. Hı. Sen benim yerime geçtin. Şöyle gel. Çok zor bir şey değil Serpiko. Evet, şimdi bak. Macunun fazlasını al Serpil'e. Tamam mı? Çok güzel bir macun yaptık. Aşama aşama ilerliyoruz. Unumun içerisine tuzu koydum. Burada güzel bir macun yaptım. Önce tavuklarımı incecik fileto yaptım. Bak, görüyor musunuz inceliği? Bir tavuk göğsünün kalınlığını istemiyorum. Bir tavuk göğsünü 3 parçaya inceltebiliyoruz değil mi?
1: Çok rahat.
0: Rahat rahat.
1: Gerekiyorsa dövüyoruz.
0: Sonra kıymetli Beyaz TV izleyenleri, bunun içerisine gönder, bırakıyoruz bak. Macununa buluyoruz. Macunu Serpil böyle eliyle birazcık akıtıyor. Sonra o görmüş olduğunuz patatesli, tuzladık birazcık da güzelce patatesli zemine koyuyor. Bence direkt tavaya koyuyor onu Serpil.
1: Şuralarını da yapıştırayım annesi.
0: Hı, direkt.
1: Heh, bak buralara fazladan gelmiş.
0: Evet. Şöyle başlıyoruz tekrardan. Aynı işlemler bitene kadar yapmaya. İçine atmadım. Çok fazla dolmasın macunuyla diye.
1: Efendim müsaadenizle ben gidiyorum.
0: Hemen onu tavaya gönder. Ben buraya koyuyorum. Bakar mısınız efendim? Altını çok kısık yapalım.
1: Ama dövüldü bizim şeyimiz ince.
0: Aynen. Ben yine kısayım o orada güzel güzel pişsin.
1: Bu sefer de şey olmasın.
0: İç içi kalmasın.
1: Kalmaz.
0: Serpil'e verdim. Ve devam ediyorum. Aynı hevesle, aynı heyecanla tavuklarımı önce una buluyorum. Sonra efendim macun kıvamımızı buluyoruz. Sonra üzerine patates rendeledik. Bak, yok böyle bir tarif. Gerçekten söylüyorum. Hem de çok pratik, hem de çok lezzetli. Çocuklar arada, bayıla bayıla yesin.
1: Çocuklar bayılacak. Nermin akşama bize bu enfes bir ana yemek menü, hı-hı, oluşturuyoruz. Bu arada şurada yaptığımız pane harcımız o kadar yoğun ve güzel ki.
0: O kıvamını özellikle söyledim. Macun kıvamına getirin ki o, hı, sıkıntıyı yaşamayın. Üstüne yapışması gerekiyor çünkü.
1: Sen niye kenara koydun? Dur ben şöyle.
0: Çok şey bulanmasın diye.
1: Akıyor akıyor, hiç sorun değil.
0: Evet, çamaşır
1: gibi bastım. Senin tavukların bitti mi?
0: Bitti, ben geliyorum sana yardıma. Aha. Bunu da alıyorum. Bakın un fazla geldi. Bunu kenara koyacağım. Diğer unu iyi ki boşaltmamışım. Ayrı bir tabakta böyle az az yapabilirsiniz ziyan etmemek adına. Ve şey, efendim şu an ellerimi yıkayıp kaldığımız yerden devam etmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu arada şunu çevirmemiz lazım.
0: Biz bugün bir kurabiye yapacağız Serpil.
1: Nermin'im şunu çevirmen lazım.
0: Geliyorum. Bugün bir kurabiye yapacağız biliyor musun sen?
1: Evlere şenlik.
0: Hem de hurma dolgusu olacak o. Benim Ümre'den getirdiğim hurmalarla.
1: Evet o.
0: Bak bak bak bak. Oh.
1: Onun altını açman lazım tatlım.
0: Açacağım ama çok değil ya. İçini çeke çeke pişsin
1: istiyorum.
0: Ama
1: bu çeker, bu dövüldü. Yani bu var ya 3 dakikada pişer biliyor musun?
0: Olsun. Ben 5 dakikada
1: pişireyim. Evet, ben benim tavukla alakalı benim bir takıntısı olsun var. Kurutur kurutur.

0: Kurutur.
1: İyice pişsin. İçi suyu şey kırmızı kalması hiç sevmem.
2: Kalmaz tavukta. Tavuk kalmaz.
1: Hiç sevmem. Bazen
2: pamuk gibi pişer bu 5 dakikada.
1: Evet efendim, burada kısık ateşte güzel güzel içini çeke çeke pişiyor. Geliyor. Açtım aşağı altını. Hı hı.
2: Bir tava daha mı koysaydım acaba?
1: Dur ben koyayım.
2: Ha, bir tava daha.
1: Allah'ım poğaçalarıma bak. Çok ponçikler.
2: Açma annesi onlar, açma.
1: Ah, çocuk koktu evim. Küçüklük koktu böyle. Annemin okuldan gelirken hazırladığı börekler, poğaçalar, kızartmalar koktu şu an mutfağa.
2: Çay saati.
1: Gerçekten şu an maşallah subhanallah diyorum. Mutfakta bereket var.
2: Hemen ısınsın, ekleyeceğim oraya.
1: Mutfağımız bereketlendi. Güzel güzel lezzetlendi. Bakın efendim, kimse demesin ki ben evde yapamam. Ev şartlarında yapabileceğiniz en konforlu tarifleri efendim Beyaz TV ekranlarında sizler için hazırlıyor Nermin'in Enfes Mutfağı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bak. Allah Allah. Görüyor musunuz? Altın sarısı. O macun ne güzel olmuş öyle.
2: Evet, bir şey söyleyeyim sana, çok güzel paneliyor ve kaplıyor onu, biliyor musun?
1: Macunumuz ne güzel olmuş öyle. Biraz daha kızartmak istiyorum.
2: Ve ben bunu bırakıp bir yere
1: tüpümüz
2: de gidemiyorum.
1: Kaldım ama. Hı? Tüpümüz mü bitecek sanki bir?
2: Değil, yok alt şey oluyor.
1: Ayarı şey olmuş. Efendim kızarıyor böyle, çıtır çıtır çıtır çıtır kızarmaya devam ediyor. Bakar mısınız efendim? Görüntü
2: bu arada muazzam. Bir şey söyleyeyim sana. Bu tempura sosu yapın. Biz patates kapladık. Siz başka bir şey de kaplayabilirsiniz bu arada. Bu tempura sos nefis.
1: Bu şeyde de güzel olur. Tavuk pirzola kısmında of.
2: Pirzolayı zaten bir şey panelemeyelim. Ya lezzetli tek başına.
1: Güzel olur ama şu an düşündüm. Efendim böyle iyice içini çektirmek istiyorum. O yüzden sakin sakin pişirmeye özen evet, gösterdim. Önemli. Yiyeceğiz. Hı hı. Zaten her şey şeyli, yasak. Bunu yeme, bunu yeme.
2: Ben Allah sana Allah. Söylüyorum.
1: Ne söylüyorsun?
2: Yeter bırak, dinleme kendini. Aa.
1: Koy ver gitsin diyorsun.
2: Aman.
1: Allah Allah, kollar şişiyor, göbek şişiyor, sırt yağlanıyor.
2: Ne yapayım ya?
1: Maşallah kuzu gibi oluyoruz.
2: Tabi semiriyorum. O da yalan yok. Ama ne yapayım? Öleceğim gideceğim. Onu yemiyorum, bunu yemiyorum.
1: Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bak aldım. Hı. Gönder Serpil buraya bir tane.
2: Uf, sana şu bakar en büyüğü vereceğim.
1: Rengine bakar mısınız? Aman yarabbim.
2: Bunu biraz yağ koyman lazım tatlışkom.
1: En lezzetli ne?
2: Ya.
1: Dünyanın en lezzetli tarifini yapıyoruz şu an. Hı. Ekranlarda. En pratik ve en lezzetli patatesin o eşsiz lezzetiyle
2: çıtır çıtır
1: çocukların da bayıla bayıla büyüklerin hayran olacağı bir restoran tarifi aslında. Bir kafede yiyebileceğiniz farklı bir sunum.
2: Kesinlikle. Bak, bu arada bunun tavukları tempura sosa batırın, patatesi tam böyle masaya gider ayak yapın.
1: Yiyin Serpil efendim. Buraya bir tane daha gönder, alıyorum bundan.
2: Geliyorum, geliyorum ben.
1: Bakar sen mısınız? Aman ya Rabbim. Çok güzel pişiriyoruz.
2: İlk yarıda biter. İlk yarıda ancak poğaça açma
1: biter. Etmeden. Görüyor musunuz?
2: Duydun mu?
1: Ne o?
2: Ay elim. İlk yarıda ancak açma biter. Başka da bir şey bitiremeyiz. Beş çok. Aa, dışarıya mı konuştum sesimi? Duydun mu?
1: Dışarı verdin.
2: Ay duyduk. Görüyor musun?
1: Diğer malzeme de gelsin. Sonra da araya gidelim. Bak, bak, bak. Oo bak. Serpil Hanım. Bak.
2: Arada dev bir sürprizim
1: bak,
2: var.
1: Görüyor musun Serpil Hanım? Nefis ben çok ol. Merak ediyorum. Sürpriz sürpriz diyorsun. Ne getireceğin bize arkadan?
2: Söyler miyim? Sürprizi kaçar o zaman Nermin. Niye söyleyeyim şimdi? Allah bak göreceksin. Allah. Abartma Serpil diyeceksin bana. Diyeceksin, onu bana söyleyeceksin.
1: Serpil arkadan hediyeyi ayarlasın. Siz reklamı izleyin bak, kalkmayın. Dönüşte o hediyeyle bir açılış yapalım. Bu güzel
2: tavuklarımız
1: mis gibi sosuyla iyice pişsin böyle nar gibi kızarsın. Kısık ateşte pişirmeye devam edelim. 3 tane daha farklı tarifimiz. Hele o hurmalı dolgulu kurabiye var ya ama.

0: söyleniyorsun aç beş?
1: Devrelerim şişti, hoş beşinizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
0: Şarj olmaya mı?
1: Ah, de şarj olmaya. Hoş beşi
2: durdurabilirsem. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü.

0: yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
1: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduğumuzun yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faiz...

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş içerisinde...

0: hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla boş mağazaları ve boş Hong.com.tr'de.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya muslu
4: ol. Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ben Feyyaz,
5: bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
8: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
12: Tel tel ayrılıyor bak. Bak bak görüyor musun?
13: Üstünün kıtırına ne diyorsun?
12: Tel tel ayrılıyor bak. Çok güzeldi.
13: Lütfen açmalarımla ilgili yorum bekliyorum senden. Lütfen. Söylendi söylendi. Bana bakar mısın? Allah'a sen.
12: Tamam ben bak. Söylenirim.
13: Şu ponçiki aç. Say katlarını say Nermin. Bak bu bir de küçük, artan köşe.
12: Bu küçük bak.
13: Niye bak tam bak ya? Benim tam sevdiğim şu. Bak böyle katını açıyorum bak Nermin görüyor musun bak. Bak. Yok alamaz.
12: Ne bak, istiyorsun sen?
13: Müsamahiyen istiyor.
12: Bak tel tel. Hah sorma.
13: Bak.
12: Allah'ım bunu alamam.
13: Bak katlarını sayabilir. Vallahi
12: çok sen. Güzel ya. Niye? Sen, güzel sen. Maşallah. Bak bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak. Görüyor musun?
14: Hem Allah versin hem katları say.
12: Hangi ara yuttu Serpil?
13: Ben o sözü...
12: hangi ara yuttu?
13: Nermin'e söyledim canım. Sana niye saydım? Sen önünü
12: hayır,
13: vermiyor ki.
12: Hayır, o hangi ara yuttu?
13: Yutar.
12: Yutar.
13: Yuttu. Adam ne yapsın? Bakacak mı?
12: Hanımlar, beyler...
13: Nefis, nefis.
12: Bazı şeyler anlatılmaz.
13: Yaşanır.
12: Yaşanır. Bu kültürümüzdeki hamur işi sevgisi bizde asla bitmez. Hani benim iki taraftan da hem Türklük, hamur işi tavan, hem Boşnak, orada da hamur işi tavan. Aman ya Rabbil alemin.
13: Ne yapalım?
12: Şükürler olsun Rabbim. Olsun. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Salla sağlık versin. Hurma dolgulu kurabiye yapıyoruz efendim. 125 gram oda ısısında bir tereyağımız.
13: Evet.
12: 2 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, aldığı kadar un. Dolgusu için ise kıymetli izleyenlerim 10-15 adet hurma, 10-15 adet ceviz içi. Bir de bu kurabiyeye vakit kalırsa bir dokunuş yapmak istiyoruz Serpil'le. Güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Bir eldiven rica edeceğim Serpil Hanımcığım. Bak.
13: Ya eldiven ne gerek var ya? Elinin ısısı, elinin enerjisi varken ne gerek var şöyle şeylere? İstemem.
12: Vereyim istersen.
13: Neyi?
12: Elinin enerjisini.
13: Ver. Hamurdan şöyle korkar mıyım ben be?
12: İçine yumurta
13: senin kadar olmasa da.
12: Sen benden iyisin canım. Bir şey diyemeyiz o konuda. Yok mütevazı olmayalım.

0: Efendim, bu malzemeleri koyduktan sonra bir şey eksik bu malzemelerde, fark ettin mi?
1: Ne eksik?
0: Şeker.
1: Ya bu şey olmayacak ki, içi tatlı ya.
0: Hiç mi şeker olmayacak?
1: Hamurunda hiç olmayacak.
0: Bence olmalı. Bu içinde onu şey yapmaz.
1: Kesmez diyorsun.
0: Sen pudur şekeri ver bence bana iki
1: ben,
0: tane.
1: Bence
0: tane.
1: De ben biraz vermeliyim sanki. Hı-hı. Hissettim bir an,
0: yani
1: hissettim.
0: Yani sırf hurma onu dengelemez.
1: Ama sonra seninle sürpriz yapacağız diye şey
0: ama
1: yapamadım.
0: Ama o da çok olmayacak ya üstüne.
1: Böyle ıslatacağım.
0: Ha, yavan olmasın.
1: Efendim bu.
0: Siz de ekstradan şöyle bir su bardağına yakın bir pudra şekeri ekleyin. Şöyle güzelce bir yoğuruyoruz.
1: Evet, bence de mantıklı. Ne saçma bereket.
0: Bir su bardağı pudra şekeri yazın tarife. Siz
1: yazın,
0: de ekranda yazın.
1: Yazın. Bence de yazın.
0: Nida.
1: Saçma bir hareket oldu benimkisi, kabul ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Estağfurullah. Dört tanesi zaten bir su bardağına geliyor mu?
1: Rahat tepeliteyi tepeleme veriyorum çünkü. İçinde de inşallah.
0: döktüm diyorum ki. Buradan diyorum nasıl bir şey eksik.
1: Bu tamam. Senin için kafi bence.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi bak böyle elimin ısısıyla önce yumurtasını, yoğurdunu, yağını eritiyorum. Sonra çok yavaş kıvamda unumu veriyorum. Bismillah.
1: Bu arada çikolata da kaplayabiliyorlar ya Nermin.
0: Kabartma tozumu ekliyorum.
1: Bu ne isterlerse hanımlar.
0: Evet, o üstüne çikolata olsaydı belki şekeri bir tık daha azaltabilirdiniz. Bir şey yakalınca bir şey kaçırıyoruz fark ettiysen.
1: Hmm,
0: bak
1: sana
0: şöyle elimle sıkıyorum.
1: Bulmak istiyorum ve buldum.
0: Sen de hurmalarımı cevizle bana karıştırır mısın?
1: Ha, onları bir sandviç gibi yapayım diyorsun değil mi?
0: Ha, sana zahmet olacak.
1: Yok yok, hiç zahmet değil. Şey yapayım mı, bir bana bir sana. Yok yapmayayım ya.
0: Bence onları yarım yarım yapsana bana. Yetmeyecek biraz hamur artımla.
1: Ne yetmeyecek?
0: Hurma.
1: Yok yarım yapamam. Onun şeysi kaçar. Özelliği kaçar. Canım arkadaşım birkaç tane daha hurma bize şey yapar.
0: Bakın şöyle güzelce tereyağı ile birlikte hamura yediriyorum. Kıymetli izleyenlerim. Bunun en güzel görseline herkesin evinde olan patates ezici ile yakalayacağız. Bak yanlış görmüyordunuz.
1: Evet, kalıba da gerekiyor.
0: Şekilimiz bu. Şeklimiz bu olacak.
1: Çekirdeği de çıkardım.
0: Şeklimiz bu olacak. Bir tane ceviz yapsana, yarım yarım yiyelim hurmayla. Yarısını yersin.
1: Bak cevizini de koydum. Şimdi biz yiyince bu da isteyecek benden.
0: O istemez.
1: İstiyor.
0: Hamur yedi
1: istiyor?
0: Az önce.
1: İstiyor, vallahi istiyor. Deneyelim mi sen?
0: Hurmamız eksik. Şu an veremem, kurabiye de yesin. Niye o kadar az koymuş Özlem onu? Bunu da anlamadım da. Düşündüm. Evet.
1: Böyle saklayın bunları hocam. Vallahi Nermin bunları şeyden, Ümrü'den getirdiği hurmalar.
0: Şifa olsun.
1: Allah hepimize şifa olsun inşallah.
0: Şifa olsun inşallah. Allah tekrardan nasip etsin.
1: İnşallah. Altı.
0: Bakar mısınız? Hamurumun güzelliğine bakar mısınız? Aman da aman. Sen ne güzel bir şey oldun böyle. Vallahi pufidik pufidik. Şunu bir tık bana kolumu yukarı çek canım. Çek çek çek çek çek. Çek çek çek. Heh.
1: Nasıl çekeyim?
0: Tamam.
1: Ver ya, ötekilerden de var. Ne yapayım artık? Alamam şu an. Onlardan çıkaracaksın canım benim.
0: O ne ki?
1: Öteki şey var ya.
0: Ay, onları çıkarsın. Aynı şey. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Hı hı.
0: Çocuğum çekti. Al kanka.
1: İçinde de böyle çıkacak kurabiyenin. Bakar mısınız şuna?
0: Hı.
1: Sana yok.
0: Hı?
1: Sana yok. Biz ayarlayacağız kendimize kadar. Bir şey kadar. Kendine kalmayacak diye korkuyor.
0: İnanın biz ayarlayacağız kendimize kadar, o da iyi.
1: Sağ ol. Yok canım, yok, yok, yok. Hadi iyi günler. Hadi.
0: Allah Allah.
1: Reklamdan sonra, reklam arası.
0: Veririz arkadan sana vurma.
1: 2, 4, 6, 8 tanesini o alır. Sonra şey diyor, Esra'nın programında çekelim şöyle diyor.
0: Ne?
1: Yok vazgeçin, ver o zaman ben halledeceğim. Ver, ver, ver.
0: Tamam. Şimdi bunu aldık.
1: Bezelesene hepsini öyle tek tek seferde seri çıkaralım.
0: Şimdi ölçeceğim kalınlığını. Evet, bu güzel. Şu güzelce beze yapıyoruz.
1: Yok, taktılar oraya. Taktılar.
0: Neye?
1: Karışma, içim içime söyleniyorum. Taktı.
0: Şöyle ele yapışamayacak şekilde taktı. Anladım şimdi. Sinirlerim bozuluyor.
1: Vallahi şu an aklıma geldi biliyor musun? Yani aklıma geldi yani yeter diyesim var.
0: Sana hüzünlü bir şarkı gelsin o zaman benden.
1: Yok gelsin.
0: Ağlasın.
1: Mi?
0: Serpil'i bir ağlatayım.
1: Ay şey gelsin. Sen siyah ben beyaz mıyım falan falan. Yalnız şarkıyı
0: evet,
1: hatırlama şekli.
0: Çok güzeldi sabah ben story'imde koymuştum.
1: Depresyona gireceksen.
0: Evet ya kara da değilim beyaz da değilim.
1: Nesin bu?
0: Kimseye yük de değilim.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: Aynen. Beklentimiz de yok. Ne gördün? Gözler ne gördün?
1: Hatta sana vereyim mi? Yaşasan mı? Ha? Verirsen mi?
0: Aşağıya koyduğunu verebilirsin.
2: Avgül bayram.
1: Ha?
0: Ne yapalım?
2: Niye yalvartıyorsun?
1: Yalvartmıyorum. Alta koyduğum diyorum şeyi sana vereyim mi hurmayı?
0: Yok yok hayır dur. Hayır.
1: Ha bunu sana vereyim mi? Aktar. Vermem. Sana kıyamam. Neden biliyor musun? Bunun ziyaretçisi var. Gördüm. Anladın mı şekerim? Sana şaka yapma kıyamam. Gel gel.
0: Ver ver bir tane ver. Sevaptır.
1: Gel vallahi. Cennete girersen bir gün bunu yüzüne arıyorum.
0: Sen sevaptır ver.
1: Ha, koydum valla.
0: Şimdi geliyoruz ha, şekile.
1: Hadi. Allah versin hadi.
0: Bak şöyle bir bastırıyorum tamam mı kıymetli izleyenlerim. Bu patates soyacağımızın altı şöyle ezecek. Ezeceğimizin görüyor musunuz? Delikli. Pıtır pıtır kabarıyor. Bak şu altı.
1: Hı hı.
0: Çok güzel gözüküyor. Onun içine alıyorum. Böyle bir hurma koyuyorum.
1: Aa, direkt orada mı çalışacaksın?
0: Evet,
1: yok artık.
0: Burada çalışacağım aşkım.
1: Ha.
0: Bak görüyor musun?
1: Ben böyle yapayım sen orta yerine iz koy. Kenarlarını zaten yapıştıracağız.
0: Hop. Ay ay yerim yerim.
1: Aktör biraz sorununu düşünüyor zaten iyilikler.
0: Tepsime oturtuyorum. Isırdığında ceviz ve hurma.
1: Keseceksin bunu böyle Nermin'im. Ahay.
0: Gördün mü?
1: Dışarıda açınca sanki daha mı bir rahat oluyor bilemedim şu an.
0: Böyle dolu dolu oluyor.
1: Şey dışarıda ben iz
0: ama
1: yapıyorum.
0: İz oluyor sadece. Böyle kabarmasın mı şey gibi?
1: Tabii sen öyle yapıyorsan rahatsan öyle yap.
0: Böyle güzel kalbura bastı gibi. Çıkıntıları çıkıyor.
1: Kalbura bastığın şeyini almışlar zaten.
0: Değil mi?
1: Ne derler? Görselini. Bunlar şey. Bak buna bas izini. Orada biraz şey çıkıyor. Zor çıkıyor sanki.
0: Çok bastırdığım için. Bak bastırmayayım.
1: Hafif de poposuna böyle un koyarsan.

0: taraftan değilim. Senin gibi de değilim. Eski ben hiç değilim.
1: Vay.
0: Çünkü neden?
1: Kadın şiir gibi okudu ben.
0: Yaşlanıyoruz.
1: Allah razı olsun. Depresyona gir. Girmiyorsan da gir. Gir. Gir.
0: Bak gördün mü?
1: Vay.
0: Aldım bunu. Ortasına koydum. Böyle ezdik.
1: Depresyondayım. Allah vermesin. Kız bana girme dedi.
0: Girme dedi sana.
1: Dedi.
0: Girersen çıkamazsın dedi.
1: Allah yardımcın olsun girersen dedi.
0: Dur. Girme sen de.
1: Yok girme.
0: Serpil biraz bas da bunların hepsi kaybolacak.
1: İçin. Ben daha neyle bahsedeyim? Mis
0: bak
1: gibi
0: biraz
1: şuradan.
0: Üstün olmayınca güzel oluyor.
1: Evet öyle yapıyorum ben de. Ay hadi atalım hamuru hadi.
0: Şeyimiz bir nermin öztürk kaçtı.
1: Bilmiyorum ne oldu.
0: Arada. Köşeye saklasak dur rahat dur.
1: İyi dedin. İyi dedin. Çok iyi dedin. Tek tek gel. Tek tek.
0: Rahat dur Serpil.
1: Çok iyi dedi. Şu an iyi dedi. Hani derler ya Nermin. Ağzını öpeyim öyle oldu. Şu an öyle oldu. Çok.
0: Öp ağzını öp.
1: Çok oldu. İyi
0: dedi.
1: Ben aranıyorum. Kendi kendime aranıyorum ben. Aa, herkesin de bir takası geldi. Taktı oraya tak.
0: Koyduk, koyduk.
1: Nermin beni nereye götürürsün şimdi yayın çıkışı? Benim yere götürüp çay kahve içip.
0: Aa, hemen baş duyuruyorum. Başa. Duyuruyorum. Duyuruyorum.
1: Beni götüreceğin yeri mi?
0: Evet.
1: Ha tamam söyle beraber.
0: Onu söyleyeyim. Aa, önce oraya gidiyoruz. Tamam. Şıkır şıkır gelip geliyoruz.
1: Tamam hadi gidelim.
0: Bakın efendim. Perde ve ev tekstili fuarı var. Perde ve ev...
1: Tekstili.
0: Söylemedim bir daha. Perde ve ev tekstili fuarında dakikalar sonrasında birden sonra bu senenin en trend parçalarına, en güzel modellerine şahitlik edip sizlerle sosyal medyada paylaşıyor olacağız. Çünkü Serpil evini yenilemek istiyor. Ben de evimi yenilemek istiyorum. Oraya gideceğiz. Sizler için de belki bakalım güzel markalar buluruz. Sizler de evinizi yenilersiniz. Belli mi olur?
1: Tabii.
0: Belki sizlere orada ne hediyeler kaparız.
1: Oraya götüreceksiniz sonra nereye götüreceksiniz?
0: Valla bak dün kaç kişi yazmış Nermin Hanım bizim standımıza da uğramadan gitmeyin.
1: İnşallah tabii ki de uğrarız. Niye uğramayalım? Geleceğiz.
0: Aynen. Geliyoruz birazdan. Etiketliyorum. Neredeyiz? Yeşilköy'deyiz. Fuar alanındayız.
1: Beni oraya götürecek. Karışmayız.
0: Götüreceğim yeter artık Serpil'e.
1: Kadın da söylendi
0: rahat
1: bana
0: kahve
1: zaten.
0: İçelim.
1: Kadın da bana söylendi dün. Şey ön cumartesi günü.
0: Kim?
1: Ah dedi. Yeter dedi. Eski eşyalarım var dedi.
0: Ama dedi, al dedi değil
1: ama
0: mi?
1: Dedi yanlış anlama dedi.
0: Şey bugün bir şey söyledi mi? Esin sana.
1: Aa
0: Selin.
1: Tabii.
0: Yine mi?
1: Hı.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Geliyor.
0: Gene ne geliyor?
1: Karışma.
0: Torun torba mı?
1: Yok o gelmiyor. Hı. Yani şu an yok o.
0: Şöyle elimle
1: sen
0: açtım.
1: Sen dedi. Sana dedi hep dedi şey oluyor dedi. Bunu bastıraverirsinler mi orada?
0: Yok yok inanmam ben öyle şeylere.
1: Sen bunun şeyini yapacak mısın aklındakini?
0: Ben buna bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Köşe
1: planlıyor musun?
0: Ya. Köşe olmadığı için yapılabilir buna bir sürpriz.
1: Bizim kaç yemeğimiz kaldı ayol?
0: Bak benimkiler güzel bastırılmış. Serpil'inkiler ezik bastırılmış.
1: Onu bastırmadım daha annesi.
0: Onu da böyle mi denemek istedin?
1: Evet ezik ne demek Nermin? Aşk olsun ya. Ezik ne ya?
0: Silik seninkiler benimkiler ezik.
1: Ben zaten silik bir karakterim.
0: Estağfurullah hiç öyle değilsin şimdi kendi kendine haksızlık etme.
1: Silik bir karakter.
0: Hiç öyle değilsin. Bir şey söyleyeyim mi? Tanıdığım çoğu insan öyle olabilir ama sen asla. Asla. Aman ya Rabbim Serpil Allah yardım etsin. Yapamadı ya bu sefer yapamadı yani yapamadı.
1: Tamam bu silikler benim. Silik ve ben.
0: Ezik de ben.
1: Allah vermesin. Namikileri bak yemin ederim.
0: Ben sana vereyim. Tamam. Ben de bunları ekibime dağıtayım.
1: Dağıt, dağıt.
0: İstemiyorsa niye dokunuyorsunuz? Diyor ki bana yok yok devam Nermin Hanım. Efendim. Şimdi siz bu kurabiyelerin bittiğini düşünebilirsiniz. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. O kurabiyelere bir son dokunuş gerekli. Biz bunu
1: evet, izlerken
0: bir konuştuk, bir düşündük, bir toplama çıkarmasını yaptık senle.
1: İzlerken ilham perileri geldi.
0: Benim bir ilham perilerim geldi.
1: Hocam atar mısın rica
0: bu
1: etsem?
0: Silikler Serpil.
1: Bu silikler.
0: Silikler Serpil. Bu kabarıklar ezikler ben. Silik ve ezik olarak
1: tövbe estağfurullah şaka.
0: Devam ediyoruz. Şaka şaka dedim şaka. Hürrem gibi.
1: Sunucuma da kabul şaka. Etmem kendim de. Bakmayın ben öyle söylüyorum. Hı. Değil mi İzmirli?
0: 200'e. Getirim iyidir 200'e. Bitsin kurabiye. Yok yok, sen akıllı ol. Döker mükersin, gerek yok. Ben getireyim diyor Serpil. Dedim sen akıllı ol dedim.
1: Git. Ağda küstü.
0: Ha, ne yapayım, git ne yapayım, bana yeter. Bak adamı ellemediğin sürece çekiyor. Ellersen bırakır. Ellemediğin sürece çekiyor valla. Ama dokunursam çekemez. Elemem seni, sen çek. Efendim.
1: Nermin'im. Sana şöyle en güzelinden fırfırlı bir makarna getir. Bak bildiğin fırfır. Fark ettin mi?
0: Fırfırı dolu dolu söyledin.
1: Öyle mi? Dolu mu söyledim? Fırfır. Ne oldu?
0: Göz soslu. Hani gitmiştin, makarna yapıyoruz. Bir paket bak Mafaldine. Ne kadar enteresan ismi var. Mafaldine makarnası
1: bu. Evet, çünkü bu fırfırlı.
0: Bak. Mafaldine makarnamızı böyle önden haşladık. Evet. Görüntü efsane. Tuz ve sıcak su. Al bakayım. Güzel pişmiş. Denemek için şefler dener yaptı.
1: Tam kıvamında, hafif al dente.
0: Peki köz sosunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen şimdi size sayayım. Şoka gireceksiniz. Bütün bu saydıklarımı ne olur bir fırın tepsisine koyup gönderin.
1: Atın.
0: 2 adet domates, 3 adet kapya biber, 1 adet kırmızı soğan, 1 baş sarımsak, 2 dal taze fesleğen, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, kırmızı toz biber, kekik, nane, 1 paket krema, 1 su bardağı makarna suyu, 1 kase kaşar peyniri rendesiyle efendim lezzetlendirdiğimiz noktası var. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu közlenme pozisyonu inanılmaz bir lezzet katıyor makarnaya. Serpil Hanım bize güzel bir tencere ya da bir çırpma. Ha, oradan mı geçirelim?
1: Tabii.
0: Tamam. Koy bakalım Serpil Hanım.
1: Şimdi ben onu bir soyacağım Nermin Hanımcığım.
0: Bu makarna niye fırfırlı biliyor musun?
1: Fırfırlı. Bugün onu münasip
0: gördüm. O dönem prenseslerin hep böyle fırfırlı elbiseleri varmış Serpil. O fırfırlardan ilham alarak bu makarnayı yapmak istemişler.
1: Neymiş?
0: Küçük de lazanya diyorlarmış buna.
1: Buna bak, küçük de lazanya.
0: Bak, güzelce közledik bak. Bak içinden alıyorum, tamam mı? İçine atıyorum bak. O kadar güzel pişmiş ki.
1: Lokko.
0: Bak görüyor musunuz?
1: İlik.
0: Hop. Hop.
1: Canım arkadaşım, bunu kabuğuyla atabilirsin. Ben şey yaparım zaten.
0: Soyarsın değil mi sen? Niye soyuyormuş?
1: Yok ondan değil, şey dışının şeyi de gidiyor, yazık.
0: Onu sıcakken soymak lazım.
1: Şey de yetişmedi de ondan dedim, boşver ben soyarım.
0: Tamam. Sarımsağımı sıktım kıymetli izleyenlerim, bu un temiz.
1: Ay Nermin, insan içine çıkacağız, o bu kadar sarımsak biraz fazla olmamış mı?
0: Elimde bir koktu, Allah var ya seni Serpil.
1: Ne oldu, bayram mı, elini mi öptüreceğiz, ne olacak ki?
0: Ama
1: biz yemekçi insanız, yemek kokacağız Nermin.
0: Oh.
1: Hocam kokmuyor, tütüyor. Vallahi tütüyor.
0: Ben şöyle bir şey yapıyordum, püf noktası vardı, sen onu söyle.
1: Tabii.
0: Ama
1: onu var ya, çamaşır suyunu bastırsan çıkmaz.
0: Şimdi böyle açıyordum ben. Şöyle
1: tütüyor, elleri tütüyor.
0: Bıçağın metaliyle elime şöyle bir soyayım. Ters tarafıyla yapıyorum ha.
1: Metal kısmıyla yapıyor. Ay Allah korusun sakın
0: öbür tarafı keser. Bak şöyle bir suyun altında bir elimi.
1: Bu suyu akıtmam dışarıya.
0: Kız gitti maşallah. Ama.
1: Bekle git.
0: Pişmiş sarımsak bu kadar kokuyorsa.
1: Nermin. Senin o elinin, ben sana söyleyeyim, hiçbir püf noktasına gitme ihtimali yok bebeğim.
0: Gitti.
1: Getir. Allah aşkına doğruyu söyleyeceğim bak insanlara. Bir baş sarımsağı mıncırdın ayol. Gidi bakayım.
0: Gitmedi. Gitti. Ama biraz daha yapsam arada. Bir iki.
1: Gitmiş gitmiş.
0: Bir iki daha yapsam.
1: Tansiyonum düştü.
0: Bir iki kere daha yapsam gidecek.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim, hiç yalan söyleyemiyor. Aslında kendi de ilk kokladığında anladı.
0: Ama
1: diyemedi
0: o
1: de.
0: O ilk yoğunluğun yok şimdi.
1: Tabii.
0: O ilk getirdiğim yoğunluğu. Ama birazdan onu ben yine arada yapayım da.
1: Keşke.
0: Niye sarımsak koydun yemeğe?
1: Ne yapayım? Yemek yanlış reçete mi verelim insanlara?
0: Şimdi gideceğiz oraya ya.
1: Tamam, elimizi öpmeyecek insanlar. Tokalaşacağız olsun. Biz yemekçi insanız. Ne yapalım?
0: Çok güzel kokuyor.
1: Sakatatla uğraşsaydık sakatat kokacaktık. Yapacak bir şey var mı? Yok.
0: Allah'a şükür uğraşmıyoruz.
1: Tabii ama ne yapalım? Gün sonunda işimiz olsaydı balıkçı olsaydık mesela.
0: Bunu makarnanın içine koyacağım sonrasında. Bunu ben bir sosunu hazırlayayım. Ocağın üstüne tavaya dökeyim.
1: Soğuyunca var ya bin eziyet bu. Biliyorsunuz.
0: Poşete koysaymış bari onu buzdolabı poşetin içine.
1: Benden teyit al. Yapmıyor arkadaşım.
0: Ama niye? Sen mutfakta hayatını kolaylaştıracak püf noktaları bilmiyor musun?
1: Ben de yok.
0: İlla birinden mi duyacaksın? Hemen buzdolabı poşetin içine bunu atsaydık çok daha rahat söylerdik.
1: Terlerdi ve çıkarırdık.
0: Zaten gitmiş. Free takılıyor şu an. Mesai saatinin dışında.
1: Şimdi Nermin'im dur. Alalım. Dur hayır şunu sana göndermek istiyorum. Dur camı çıkar. Üstüne geleceğim diye korkuyorum sana.
0: Çok suyunu verme bence.
1: Ama güzel olacak Nermin'im. Ben bunu kaçırır mıyım ya? Çünkü kendi suyu hiçbir şey yok içinde. Buhar da pişmiş suyu.
0: Tamam.
1: Bir parça kabuk gitti ama gitsin
0: tamam.
1: Olsun.
0: Tamam. Şöyle koyduk efendim ve başlıyoruz çalıştırmaya. Bak.
1: Şey al istiyorsan.
0: Neyi?
1: Sularını. Makarna suyunu istersen ver.
0: Çok güzel oldu bak. Tam böyle yazın yaptığımız sos gibi.
1: Yani bitince sana bir soru soracağım. Soracağım.
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Şu kahvaltıda yenmez mi bak? Pokus pokus.
1: Sana bir şey soracağım.
0: Şöyle dur.
1: Allah
0: şöyle,
1: nasip ederse yaza bundan Allah'ım, yapalım mı? Makarna yapalım. Sosu. Bak ciddiyim
0: yapalım.
1: Ama. Kavanozlayalım küçük 250'liklerini. Oh Allahu Ekber.
0: Tansiyonum çıktı yemin ederim başım döndü.
1: 250'lik kavanozları bunlardan
0: nasıl bir şey,
1: yapalım.
0: Bak, kıvamı gör. Kıvamı gör.
1: Şey yapalım. Ne derler?
0: Bak.
1: Yapalım kavanozlayalım.
0: Rejiden gelmiş bize.
1: Niye ki? Tansiyonumuz mu şey?
0: Getir ne yapayım?
1: Yemek şey yapıyor. Nasıl dönüyor ama?
0: O da ekranların aranan yüzü olacak.
1: Az kaldı.
0: Hı hı. Reklamı çekme.
1: Ver. Ben şey yapacağım. Sana da şey yapacağım. Tansiyonun falan düşerse. Yiyeceksin.
0: Bizden rahatsız olmuş kendisi o yüzden.
1: Kim?
0: Halil Bey.
1: Öyle mi? Şuraya gelsene şuraya. Gel.
2: Bez var mı?
1: Gel.
0: Ay.
1: Bundan Allah nasip ederse ölmezsek sezonda
0: yapalım izleyicilere tarifi
1: makarna
0: verelim.
1: Makarna sosu diye.
0: Sonra da konserveleyelim.
1: 250'lik kavanozları yapalım atalım Nermin. Bak.
0: Hiç beklemeden böyle çat çat makarnamızı yaparsınız.
1: Nermin'im şundan döksek ya bacım. Aldın mı sen onu?
0: Aldım. Şu an her şey tamam.
1: Ama bir lokma suyla çalkalasak gitmesin.
0: Yok çok iyi.
1: Bir çimdik çek.
0: Bir şey yok ki.
1: Tamam.
0: Aldım ben.
1: Şimdi yok dedi, sunucu yok dedi. Karışma. Mukavemet gösterme.
0: Oo var ya. Biraz tuzsuz.
1: Tuzsuz mu? Baharat burada var ama. Burada var.
0: Aynen. Baharat gelsin tam olacak. Var şimdi ya. Kıymetli izleyenlerim.
1: Lokum.
0: Yağ koyduk. Sosu burada yaptık bu arada.
1: Şimdi bitince sıkarız onu. Şimdi yapamayız. Ellerimiz şey olur.
0: Sosu birazcık bu böyle yağla karıştırıyorum. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Buna gideceksin. Dikkat et üstüne.
0: Bak.
1: Nane,
0: tuz,
1: kekik.
0: Kekik, nane. Yok değiştireceğim. Azca aydın.
1: Kolunu niye görmediğim ekledim. Bir şey mi oldu acaba? Okuyorum yok.
0: Kolunu ekledim.
1: Ha tamam anladım şu an.
0: Takım giyeyim. Beyaz takım var onu giyeyim. Şöyle bak. Allah. Bu nasıl sevmek? Niye biz yemek yapmayı bu kadar seviyoruz acaba? Annem beni
1: Allah'ım
0: küçükken...
1: Allah'ım herkese en sevdiği işi nasip etsin yapmayı.
0: Annem beni küçükken nasıl büyüttü acaba? Ben aslında yemek yapmayı da sevmezdim. Ben evlenene kadar annem beni mutfağa bile sokmadı. Vallahi sokmadı.
1: Niye sokmadı acaba?
0: Gerek yok.
1: Bir de evleneceksin.
0: Ben bir kere şey yapmıştım.
1: Evlenecek baklancak dedi.
0: Puding yapmıştım. Bu bisküvit pastasıyla. Hani eskiden olmadaydı ya. Puding koyuyorduk. Bisküvit koyuyorduk. Ona bile bana kızmıştı bir sürü.
1: Niye acaba?
0: Ne bileyim ben.
1: Kızdı ama sonra evlendirdi. Nasıl olacak o iş? Şey koysak iyi olur sanki.
0: Yani
1: üstümüze şey yapacak.
0: Ama.
1: Gönder.
0: Sana şunu söyleyeyim. Ben bu kadar iyi bir yemek yapacağımı hiç düşünmezdim. Yani yemek değildi benim şeyim. Hayat değil.

0: Işık yönlendiriyor biliyor musun?
1: O girmiyor ona.
0: Giriyor bu. Kayıyor böyle.
1: Ay içine düştü Rabbim.
0: Sen bunu almadığın için.
1: Şu dibine kadar. Hmm. Geldi.
0: Saçını kapat.
1: Altını. Gelmeye devam ediyor.
0: Hemen ben bunu getiriyorum.
1: Çözmedim ama. Çözmedim.
0: Yo, çözülmüş. Şöyle bakın. Oh mis. Maşallah.
1: Taktım ya bunu alacağım içine. En Allah bildiği gibi iş çıkarttı başıma. Ya yalan yok. Ben de o kadar çok bilmezdim. Ama işte sonra evleniyorsun. Çoluk çocuk falan filan derken.
0: Bir de böyle yeni gelinsin ya.
1: Ama ben yapıyordum
0: göze
1: ya.
0: Göze gireceksin böyle. Her şeyden yapayım. Her şeyden.
1: Ben hamuru, dolmayı, ben şeyden sonra evlendikten sonra şey yaptım. Nermin'im gönder. Hepsini gönderecek miyiz?
0: Şunu şöyle bir kısmını alayım ben. Evet.
1: Kısmı. Gönder. Kaşığını da ver hocam.
0: Bence hepsi iyi olacak. Onu böyle bir harmanlayalım. Allah'ım şu görüntüye
1: kaşığı
0: bakar mısınız?
1: Kaşığı rica edebilir miyim Nermin Hanım?
0: Neyi?
1: Kaşığını.
0: Bir tık harmanla veriyorum.
1: Yapışmasın. Şeyle yapışsın birbirlerine diye. Şu an kendimi de kirletme ihtimalim var, seni de.
0: Canım sağ olsun, ne yapalım, biz yemek yapıyoruz.
1: Ait, yemekçi kadın.
0: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bu arada Kurban Bayramı'na da bir şey kalmadı.
1: Vallahi kalmadı, geldi. Vay, geldi.
0: Bu arada yıl da bitti, sezon da bitti.
1: Allah sağlık ömür
0: artık
1: verirse.
0: Eylül'e.
1: Vay, bakar mısın? Çok seviyorum bu salkım
0: çok
1: saçak
0: güzel
1: makarnaları.
0: Çok güzel oldu ama ya var ya maşallah subhanallah. İnanılmaz iyi oldu.
1: Şimdi almayacağım onu.
0: Onu iyice harmanla Serpil Hanım. İyice
1: kaçamayol. Tabii ki de harmanladım bak. Hoppa mis. Bakar mısınız saçaklandı böyle kaşır eridi içinde. Ben şimdi bunu kabına alıyorum bakın. Hmm. Nermin'im. Canım özlemim. Bir dahaki sefere bu közlere şişkoları kullanalım.
0: Efsane
1: adedini
0: gözüküyor.
1: Olduğundan
0: bak,
1: fazla yapalım.
0: İnanılmaz güzel
1: yani,
0: gözüküyor.
1: Kurumuş maşallah.
0: Şöyle bir tadım zamanı. Tadı tuzu eksikse hemen koyalım.
1: Şimdi ona nasıl bir kap vereyim sana?
0: Ben bunun böyle makarna tabağı istiyorum. Yok mu bizim makarna tabağımız?
1: Ama şey olmaz ki.
0: Bir tanesini hani sunuma hazırlayalım, bir tanesini görselde tutalım. Sunuma hazırladığımı senle ben yeriz. Bizim siyah bir makarna tabağımız vardı.
1: Aa, siyah değildi onlar ayol. Şey, çok güzel bir yeşil. Hangi camdan Özlem? Oh maşallah bütün dolabı boşaltacağız.
0: Aman yarabbil alemin. Köz kokusu, domatesin lezzeti, sarımsağın aroması, kremanın o yumuşak yemesi. Her şey mi bu kadar olur? Vallahi her şey bu kadar başarılı olmuş. Serpil Hanım. Serpil Hanım orası yok diye burada mı oturmak istedim?
1: Evet. Kaçma burada oturacağım. Ay yeter canım atak etti be.
0: Hani iyileşmedi dedim daha.
1: Buyurun. Buyur.
0: İkimiz de böyle yapalım. Bitmeden yiyelim biz.
1: Karıştırdım bak bunu buraya kaktırdım. Bunu da buraya kaktırdım. Dolap karıştı.
0: Burada
1: mis.
0: Mı oturmaya karar verdin?
1: Ha? Evet.
0: Arkamda.
1: Aa yeter. Ha?
0: Dönenci gerekli mi?
1: Yok. Kime koyacağız? Niye?
0: Yok. Doğru dedim.
1: Bunu şey böyle tepe. Şey Nermin'im böyle maşayla dağıttım. Dağınıklığımı topluyorum. Evde de hanımlar böyle yaparlar. Çekmece düzelteceğin zaman aktüel. Oturursun boşaltırsın çekmeceyi yere. Anlıyor musun?
0: Serpil Hanım ayakkabılarınızın al.
1: Ay kirliyim işte görüyor musun? Gitsene burada git. Git burada.
0: Biraz ayağa kalkın.
1: Git burada.
0: Çekme yarım çek.
1: Hay tamam.
0: Yarım al.
1: Düşecek mi onu çekecek o. Hmm, sen var ya.
0: Beyaz da yiyelim ama kara da değil.

0: şurayı bir dakika
1: İfa
0: daha.
1: Değilim ama yarada değilim.
0: Benimkisiler.
2: Geç Serpil.
0: Hocam ama tak maşaya.
2: Maşa.
0: Şunu eleyim. Hocam getir, şunu tak.
2: Getir Serpil. Serpil'le kendime.
0: Devam devam devam. Ah yeter bence o kadar yeter, abartmayalım. Devireceksin tabakları.
2: Ah, ah, ah. Oo, sunuma gel. Ne oluyor ya?
0: Ben bir kolayı verdim. Dökecek, üstüne dökecekti.
2: Rahatsız mı olmuş bizden beyefendi?
0: Kokudan. Öyle dedi.
2: Bu Serpil'im.
0: Şurada hemen.
2: Bu benim.
0: Efendim restoranlarda şu gelir mutlaka.
2: Serpil'cim o sunum kısmı sende.
0: Bir de böyle şey mi acaba, böyle bazuka şeklinde bir değirmen. Fıtı fıtı fıtı fıtı karabiber şey yaparlar.
2: Birazcık daha üstüne koyacağım benimkini.
0: Ha. Açma hocam, açma.
2: Ha. Bakar mısın ya?
0: Bu bana, sana mı iyi diyorsun?
2: İyi bu.
0: Ama sen de makarna seven bir kadınsın değil mi?
2: Çok kilo alıyorum ya. Yoksa yerim, vallahi yerim. Yoksa her şuradaki her şeyi yerim.
0: İyi dedi.
2: Yemin ederim yer. Ki yerim bak.
0: Yer ben
2: potansiyelim
0: biliyorum.
2: Potansiyelim çok var. Ama ben kendimi frenlemek istiyorum.
0: Nefsine hakim bir kadın.
2: Yoksa üzüm üzüme baka baka olur deyimiyle dakikalıklara, anlıklara şahitlik ediyorum. O yüzden ben
0: bunları bu tarafa çekeyim ki aktüel gelir, melir, nermin. Bir şeyim yok ki benim, nermin. Dur geldim. Oh. Şimdi bak Hüseyin Hoca buna bakacak reklam arasında.
2: Önce bir lokma alacak.
0: Tabii, bir çatal.
2: Sonra diyecek ki
0: o arada tabak
2: seninkinden
0: bitecek.
2: Alabilir miyim?
0: Yok, o arada
2: diyecek.
0: Tabak bitecek o şimdi, bir tane alana kadar.
2: Sonra diyecek ki seninkinden alabilir miyim?
0: Sonra ya da diyecek
2: ben diyeceğim ki yok hocam. Yok.
0: Ya da herkesin tabağına şey. Bayılacaksın sosuna benden söylemesi.
2: Buraya bir tane daha fesleğen böyle.
0: Yani ben baştan söyleyeyim hocam.
2: Ay Serpil ya. Çok güzel oldu bizim tabaklarımız.
0: E hocam şeylerimiz çıkıyor, kurabiyelerimiz çıkıyor. Onu şey yapalım mı, ıslatalım mı? Ne derse?
2: Şimdi 5. tarife geçeceğiz. Kaç dakikamız var?
0: Var.
2: Kaç?
0: Maşallah.
2: Kaç dakika var?
0: Yok yok, hattır hattır çalış.
2: Tamam. Girit'i yapalım. Sonra onu yapalım.
0: Hocam kurabiyeleri alayım ben. Değil mi?
2: Al sen onları aşkım. Buraya getir hatta. Burası boş ya, burada.
0: Şey yapacak mısın ona?
2: Yapacağım Serpil'im.
0: Tamam, sen ona sürprizini yap.
2: Ben ona sürpriz yapayım. İzleyicim sürpriz sever. Nerede koyduk sürprizi?
0: Özlem orada Hanım. Altta. Bak bardakta. Nermin.
2: Bir tane de tava. Bir dur. Hayır hoca gidecek.
0: Benimkisiler poğaça.
2: Şimdi ben sana bir süs yapacağım. Ben ne dedim? Düzler Serpil'in, silikler. Ezikler benim.
0: Ya şunların hepsini Serpil mi yap diyorsun? 3, 4, 5, 6, 7 tane.
2: Üstümün nasıl güzel bir şey oldu mu Serpil Hanım? Şuraya alsana 2 dakika, ben buna bir sos yapayım.
0: Ha, iyi dedin.
2: Şimdi hurmaya çok yakışacağını düşündüğümüz bir sos yapıyorum. Bunu bütün şerbetlerinizde kullanabileceğinizi de söylemek istiyorum. Zaten sıcak suyumuz da var, kettle'da Serpil verecek. Ben karamelize edip aslında bunu Serpil çok sevdiği için ona özel bir şey yapmak istediğim için yapıyorum.
0: Ya.
2: Sen seviyorsun ya böyle hafif ıslatmayı.
0: Evet, geçen. Islak ıslak.
2: Senin için yapıyorum bunu. Tamam mı? Sen bayram mübarek olsun.
0: Hepimiz inşallah.
2: Hiç bu yeterli. Serpil fazla şeker yemedi. Elini yaktın heyecandan ya. Yarım bardak kullandım. Yarım bardak yeter. Elini yaktı, heyecanlandı canım benim.
0: Ne yapayım, elimi yakıyorum, adam gülüyor bana bak ha.
2: Gülme komşuna gelir başına.
0: Arkaya gelsene sen arkaya.
2: Efendim şu an bu hurmalı kurabiyeye bir şerbet hazırlıyorum, tamam mı? Karamel şerbeti hazırlıyoruz. Şekeri bir tık yakacağım efendim. Yaktıktan sonra sıcak suyunu dökeceğim. Sıcak suyunu döktükten sonra güzelce çektireceğim.
0: Hafif ıslak ıslak böyle hafif.
2: Şu benim aylardır beklediğim tarifte.
0: Kurban olduğum, sen bana göz kırpsaydın ben onu hemen öne çekerdim.
2: Şunun görseli çok ön planda.
0: Ya baksana gir kabağı buldum bir de.
2: Bir de benim dedim ki Serpil'e bu kabağı bulamayız dedim.
0: Bu arada
2: dedi
0: ki, suyunu
2: sen
0: alsın
2: dedi,
0: diye.
2: Hiç dedi merak etme dedi. Ben dedi Hasan Bey'e söylerim dedi.
0: Vallahi.
2: Hasan Bey'in dedi serasında her şey var dedi. Bakar mısınız Girit kabağını bile Hasan Bey'den bulduk getirdik.
0: Biz.
2: Beyaz TV'nin en nadide en güzel izleyicileri için Girit kabağıyla

0: yok böyle dedirtecek bir lezzet hazırlıyoruz. Efendim, dakikalar sonrasında sizinle.
1: Bu arada hazır mevsim, havalar ısınıyor ya, yapın atın dolaba. Bir de karpuz bölün yanına. Bir de peynir koyun. Allah bin bereket versin deyip anladınız.
0: Allah bin bereket vermiş zaten, haberi yok. Yiyor da yiyor. Bu bitti mi? Bitmedi.
1: Nami yaz mevsimi ya, böyle zeytinyağı
0: böyle şeyi sıkayım mı sence?
1: Ne canımın içi?
0: Mayonezli ketçabı. Ben de sıkayım böyle.
1: Bilemedim, sen bilirsin.
0: Şerit şeklinde olsun bence.
1: Ama sen bak onları öne götürüyorsun, götürme. Bak sen arkadaşının sözünü dinle, kurban olsunlar.
0: Yani sen uzaktan bizi çek.
1: Sen onları uzaktan sev. Aktör.
0: Vay. Allahu Ekber. Yok şey yapsak sağlasak. Oh kalori bombası.
1: Ya bu çok güzel oldu ya. Ben bunu yiyeceğim ya. Makarna mı yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Allah'ım tek hakkım var. Buna 1,5 su bardağı yeter mi şeker? Şey su. Ay şeker ne kadar koydun müdür sen buna?
0: Ne bileyim ben, bir su bardağı.
1: Ama.
0: Az koydum, yeter o. Çok hafif ıslatacağım sen istediğin gibi. Biraz onu yak sen. Yarım su bardağı.
1: Ben şimdi onun suyunu da alayım.
0: Allah günah yazmasın. Bütün güzel şeyler sağlıksız. Hamur sağlıksız. Tavuk güzel ama üstünde patatesi var. Onun yanında hamur var. Hamurla makarna yemeği çok severim ben. Ama hamuru yani mesela şu poğaçayla makarnayla yerim yani. Yerim ben.
1: Nermin'im.
0: Yani inanılmaz bir potansiyelim var. Bakmayın böyle zayıf olduğumu. Geliyorum Serpil, geliyorum. Karaları bağladım.
1: Vallahi şuraya bakar mısın? Ay bende var.
0: Sıcak vereceğim.
1: Neden?
0: Daha hızlı erisin sana.
1: Ne?
0: Hey Serpil Hanım. Sen istersin de ben yapmam mı şerbetli kurabiye?
1: Bak.
0: Bak. Rengimiz çok güzel oldu.
1: Evet evet bu bak önemli, yakmayın, hiç yakmayın.
0: Da değilim. Olamadım ama yarada değilim. Şimdi bak bunlar da hafif böyle sıcağı çıktı. Şimdi Serpil Hanım üstüne bunların şerbeti gezdirecek. Ve gelelim.
1: Böyle bir tarif yoktu. Bu sonradan aklımıza geldi vallahi. Ama çok güzel olacak.
0: Soslu Girit kabağı için 4-5 adet Girit kabağı. Kızartmak için sıvı yağ. Sosu için 1 kase domates sosu. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, tuz, kırmızı toz biber ve karabiber. Sunumunda 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak ve tuzumuz var.
1: Şimdi Nermin bu tatlıyı yapın gündüzden.
0: Geçti biraz.
1: Şerbetleyin, sonra dolaba koyun ne olur. Dolaba koyun böyle soğusun.
0: Ne olur dedi yapın yani artık.
1: Havalar ne rica ediyorum. Dedi kadın. Rica ediyorum. Sonra bak. Akşam çayın yanına, hocam küçük küçük yapsak daha mı güzel, bir tık daha ha?
0: Ben şimdi hesap edeceğim.
1: Hesapla. Hı. Cetvel?
0: Yok iyi böyle.
1: Mezuro falan. Hı. Akşam çayın yanına ikişer tane koyun tabağınıza. Mis. Bir de bunu herkes sever, ben size söyleyeyim mi? Sevgili sunucum ben altını açtım tenceremin. Şeyi rica edeyim sizden. Yağ ve domatesi.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Nermin'im bu bence
0: çok güzel.
1: Oldu.
0: Bu yapacağım şey var ya, birazdan izleyici şoka girecek yani. Ben bu kadar söyledim. Güzel bir şey olabilir mi ya?
1: Değil mi Nermin? Bunu yapacaksın, atacaksın dolabına.
0: Atacaksın yani. Yanına vallahi karpuz marpuz. İyice ona benzedim.
1: Hı?
0: İyice ona benzedim.
1: Güzel olur mu fikir?
0: Güzel çok ama. Güzel oldu. Buz gibi karpuz, peynir. Ha.
1: Bu da böyle dinlenecek ama. Bir iki tabii, saat dinlendirin. Sonra var ya.
0: Tabii. Allah'ım.
1: Vallahi ağzım sulandı. Allah biliyor. Bak.
0: Cennet hepsinden yiyebilecek miyiz acaba? Hiç böyle kilo olmayacakmış orada. Öyle diyorlar.
1: Kilo problemi de mi yokmuş?
0: Yokmuş. Her şeyi yiyebiliyormuşsun. Allah'ım inşallah cennetiyle bizi ödüllendirsin.
1: Amin.
0: En azından her şeyimizi yeriz. Amin inşallah demekle olmuyor Nida. Biraz çaba lazım.
1: Hem söylüyorsun hem kabul ediyoruz hem beğenmiyorsun.
0: Sen abi. Tamam sana dedim. Sen biraz doğru yoldasın. Ama
1: ben geliyorum.
0: Tabii oruç tutuyoruz. Hacca gidiyoruz.

0: Vallahi benim sunucu gene elini sürdü.
1: Ben korktum, bari ikimizden birisi yansın dedim. Sen yanma dedim. Ben geri dururum, sen konuşursun Serpil'im.
0: Ne olacak canım? Elinden şey çıkacak hali yok. Ejderha çıkacak hali yok.
1: Doğru. Daha neler çıkacak?
0: Çok güzel oldu.
1: Hop.
0: Şimdi canımın içi.
1: Geldim. En sevdiğim şeylerle uğraştım, geldim.
0: Gel. Gönder gelsin hoca. Nermin'im. Ben şimdi bir kaşık bir kaşık gezdiriyorum bunları. Ne diyorsun?
1: Nasıl güzel oldu.
0: Renge bakar mısın? Bak.
1: Ya ben çok üzülüyorum ya bu güzellikleri sizler kaçırınca ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hangi kanal size bu güzelliği sunabiliyor? Yani açıyorsunuz YouTube'da Beyaz Mutfak izliyorsunuz ama canlı canlı izleyin ya. Bak bu enerji, bu heyecan. Yok hocam ya, bakar mısın yani? Yıkılsın menümüz yani. Görsel, şölen, Serpil'in isteği üzerine ben ne yaptım bak görüyorsunuz. Bunları biraz tavada kızartacağız. Burada sosunu ben yaptım. Tuz, karabiber ve toz biber.
0: Niye ben ona şey koymadıysam ha tava?
1: Olsun, senin canın sağ olsun. Ben gelirim. Halil Hoca'yı sen tut, orada gelmesin hemen arkamdan. Gerek yok.
0: Gel buraya gel. Bak dön.
1: Ben dönüyorum, adım atıyorum, geliyor. Görüyor musun Serpil?
0: Mesela
1: ben anlıyorum şimdi bu niye üç kere ayrılmış.
0: Ama sen de kaba yat.
1: Yo yo, ben bunu anlıyorum. Tahammül seviyelerini zorlamış.
0: Nasıl kadınların. Bir şey deyince.
1: Kadınların tahammül seviyesini zorlamış Serpil.
0: Ne saklamak istedi benim sunucum orada?
1: Ben anladım.
2: Ben oraya gitme, dur. Buraya gitme.
0: Bağlı. Nermin 30 saniyede açıklama yapıyorum. Gel bana.
1: Olmaz Ali Hoca. Dördüncüyü de alsan olmaz senden.
0: Kadının ayakkabı ayağını acıttı. Tamam mı? Ayağındaki ayakkabıyı çıkardı, terlikleri. Bunu görmeni istemiyor. Sen de anlamıyorsun. Bravo sana, kaç yıllık kameramansın.
2: Ama onu gördüm, görmedim ki zaten.
0: Tamam, görme diye sana geldi.
2: Kim diyor ki gelme diyor.
0: Gelme, görme diye ayağın diyor.
1: Yok, yok anlamıyor.
0: Hiç gizlimizi takmaz.
1: Yok ben anladım ama şimdi kadınlar niye gitmiş.
0: İyi dedim.
1: Anladım.
0: Aa ne çekecek be. Aa.
1: Anladım ben. Emel Sayın'dan gönder hocam.
0: Koydular seni kapına. Hiç bakabilir misin?
1: Emel Sayın'dan ne söylesem.
0: Neyse Emel Sayın'dan mı söyleyecek?
1: Aferi de olur.
0: Ha tüy görünce diyorsun otriş niyetine.
1: Nergis Ballı ses. Sahnelerimin gülü. Neydi büngür büngür. Gümbür gümbür değil büngür büngür. Evet bak burada bu güzelce kendine gelsin tamam mı izleyici? Bak size burada Emel Sayın'ı da çok severim ya. Nasıl güzel bir kadındır o. Yılların eskitemediği o sesi, o naifliği, o hanımefendiliği. Benim dedem rahmetli. Çok severdi Emel Sayın'ı. Bana baktıkça da derdi ki aynı Emel Sayın'a benziyorsun. Emel Sayın'ım derdi bana. Ah keşke hayatta olsaydı da dedemle beraber dinleseydik. Çok özlüyor insan ya gidenleri.
0: Ama işte sevince.
1: Tabii ne güzel oldu onlar.
0: Yavrum benim. Senin için kıymetliyse.
1: Çok kıymetli ya. Çok seviyorum ben ya. Tabii çok güzel oldu.
0: Ben sana söyleyeyim çok güzel oldu.
1: İştahımız yoktu kanka. Ben de bunu yaptım şimdi. Hepten iştahımız kapandı değil mi? Şu an biz bunu hiç yiyemeyiz. Ağzımıza bile süremeyiz.
0: Neden?
1: Bizlik olmadı bu.
0: Bir tane yemeyecek miyiz?
1: Yarım yarım mı yiyelim?
0: Ha yiyelim. Yarım yiyelim.
1: Tartıda 2 kilo eksik çıktım. Şimdi bunu yiyince 5 kilo daha fazla çıktım akşam.
0: A bakma bir insan.
1: Bak geldi.
3: Keşke adımız bilmez olaydı.
0: Rende.
3: Yaşlarımız bilmez olaydı.
1: Peçete.
3: Şimdi içime silmiyor. Der pis mi ne derdi bitmiyor.

0: Feride. Bunu çevireceğiz. Kanka.
1: Müdür, kanka, bir şeyi bıraksan olur mu acaba?
0: Mikrofonu bırakamam ben. Hı. Sahnelerin aranan yüzüyüm Terpil'im. Şimdi herkes kadınlar matinesi yapıyor. Ben niye yapmayayım Terpil?
1: A bırak Allah aşkına, o niye öyle?
0: Playback yapıyorum.
1: Ha, insanları kandırıyorlar. Yazık, insanlar da ciddi sanıyor biliyor musun?
0: Niye onu? Sen de gidecekmişsin?
1: Yok be, davet etti kız beni, gördüm.

0: Ay canım dedim, olmaz.
1: Gitseydin var ya seni, of.
0: Yolar mıydın?
1: Vallahi biraz yapardım.
0: Benim ne işim var orada ya? Sen iyi misin?
1: Yalnız şunu da elimde tutuyor olmam hala.
0: Sence ben gider miyim öyle ortamlara? Ben rahat etmeyeceğim, hiçbir ortamda
1: eskiden
0: yokum.
1: Mikrofonlar ama böyleydi, hatırlıyor musunuz?
0: Rende gibi miydi?
1: Rende gibiydi.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Hatırlamıyor musun o görseli?
0: Hayır canım, ne rendesi?
1: Rende gibi miydi yavrum ya?
0: Aktüelin tevellütü yeter. Söyle bakayım, aktüel öyle midir mikrofonla?

0: yapalım bunu kanka? Bugün bu münasip görüldü.
1: Ya bırak Allah aşkına.
0: Hayır. Ne? Fransızcam çok iyidir.
1: Evet.
0: Allah sizi inandırsın.
2: Gibi şıkır. Ben de.
0: İlkokul hayatımda annem beni Fransa'da büyüttü. Çok çok
2: iyi. Bonjour madame.
0: Şimdi vizemi alayım, Fransa'ya gidiyorum.
2: Hı, biliyor kadın. İyi mi oldu? Bonjour.
0: Benim bu ocakla kavgam ne olacak ben bilmiyorum.
2: Bilmiyorum. O sıcak zaten, niye koyuyoruz bir daha ki?
0: İçinde pişmesi lazım aşkım birazcık.
2: Tamam.
0: Yumuşatacağım. Bak hafif böyle bir önden bir mühürledim. Bir 10 dakikada bunu arada pişireceğim. Servis tabağına almadan. Zemine yoğurtlu sarımsaklı altyapı oluşturacağım.
2: Nermin'im ben onu koymayacağım, kusura bakma. Tamam, insanlara da.
0: Dur.
2: Boşaltsana direkt onu.
0: Yok yok, daha kızartacağım.
2: Ne? Aa tamam.
0: Maşallah
2: aa.
0: 500 kişilik yapıyoruz ya menüyü.
2: Ne yapalım, iki tane kabak mı koyalım Nermin?
0: Niye o zaman şaşırıyorsun? Hiç yaptığınla ettiğin bir değil.
2: Ben bitti sandım. Oraya gömdüm.
0: Gel anne. Gel anne.
2: Aa!
0: İki kişi bir tutamadı şeyi. İki kişi bir yapamadınız kabağı. Bak gör, benim bekliyor hayranlarım. Serpil senin de aynı şekilde.
2: Tutamadım, kaçtı. Silikon maşa olmadı onunla. Metal maşalar da kirledi şu an.
0: Evet efendim, son posta da geldi.
2: Getir altıyı, getir.
0: Biraz burada kızarıyor.
2: Oynat bakalım altı. Hı.
0: Şimdi bu sarımsak kokuyor. Sarımsak kokmayan bir tane alıyorum. Serpil orada elleriyle saatlerce.
2: Ha şey mi, ıslattım. Tabii. Çeksin o.
0: Serpil'in yaptıklarından alayım. Ezik olmayanlarda.
2: Benimkisi silik.
0: Bak. Ağzımı suya. Çeksene kızım, sen de kaldın biliyorum, çok lezzetli ama. Çek, çek bence.
2: Şuraya da bandırsana. Şuraya. Tam şuraya bir bandır.
0: Çeksene kızım. Hiç benimkiler beni anlamıyor. Ha.
2: Madem.
0: Yazın ipli bikiniler dolapta. Dünyayı yiyen kadın gibi olacağız. Değil mi?
2: Sonra neydi şişmanlar, zayıf atan adam bize fırçalacak.
0: Hayır hayır, yedin sen. Yedin onu sen. Yedin onu sen. Çok mutsuzum. Hepsini çok yemek istiyorum. Hani diyorlar ya, yalan yalan. Bir lokma desirsen aynı, hepsini yesen de aynı. Hayır değil, bir lokma yiyince yetmiyor. Hepsini yiyince de mide fesatı geçiriyoruz tamam, ama bir lokma yiyince aynısı olmuyor. Olmuyor. Geliyorum.
3: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Annem yaparsın dedi.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: lira.
1: Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Golf. Abi motor komple dikmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit. Geç. At. Kapat gel benimle. Üstündekileri çıkartıp o poşetin içine koyuyorsun.
13: Burada mı yıkanacağım?
12: Yıkanmayacaksın. Ben yıkayacağım seni.
14: Sen pis değilsin. Ha ama eğer sen diyorsan ki ben o kokuyu, o görüntüyü kafamdan atamıyorum. Sen biraz uzak kaldın.

0: yer çekimiyle kol koladır.
1: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
9: gazoz. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
4: Evet efendim, günün menüsü harika, şıkır şıkır bir sofra efendim. 19 Mayıs'a bayram gününe yakışır efsane tariflerimiz, harika sunumlarımızla finali yapıyoruz. Bakar mısınız efendim? Kurabiyemizin şerbeti ışıl ışıl yaptı kurabiyeleri. Hemen yan tarafta o güzelim kabak, üstünde domates sosu, zeminde sarımsaklı yoğurdu. Hemen yan tarafta yine fırınlanmış efsane sosuyla birlikte makarnamız. Hemen yan tarafta dışı çıtır patatesli, içi

0: kat kat, böyle şık görsel. Elhamdülillah. Vallahi elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun, vermiş olduğu her türlü nimete bizlere sunabilme gücü verdiği için şükürler olsun. Bakar mısınız görselin güzelliğine? Yani siz sanmayın ki Nermin Hanım'ın ya da Serpil'in tarifleri biter. Emin olun bitmez. Bizler ekranda olduğumuz sürece en farklı görsellerle, en şık sunumlarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: E koptu böyle ya. Yine yemekte ıstırap var anlaşılan. Neriman gitti Esra'ya yırttı. Ben de mi gitsem ne yapsam? Naci?
1: Efendim Hikmet amca.
0: Sence ben nasıl bir babayım?
1: Nasıl yani?
0: Yani sence ben kötü bir baba mıyım?
1: Nereden çıktı bu Hikmet amca? Hiç de öyle değilsiniz.
0: Peki kötü evlatlar mı yetiştirmişim?
1: Hayır. Harika evlatlar yetiştirmişsiniz.
0: Onu geç. Aşkın gözü kördür derler. Diğerleri peki? Onlar da harika mı?
2: Allah Allah. Baba şimdi nereden çıktı bu ya? Ne desin çocuk sana? Berbat çocuklar yetiştirmişsiniz. Al birini vur ötekine falan mı diyecek yani? Hayret bir şey. Niye sen böyle sorular soruyorsun ki Naci'ye akşam akşam?
0: Yalancı mı dürüst mü onu anlamaya çalışıyorum Safiye. Karışma sen.
1: Anlamadım.
0: Yani kolayca yalan söyleyebiliyor musun? Mimiklerin ifaden değişiyor mu ona bakıyorum.
2: Nereden icap etti bu?
0: Seni aldatırsa anlayalım diye.
2: Tövbe estağfurullah. Baba nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri sen ya?
0: Bunun kaşı gözü başka oynuyor Safiye. Bu bakışları bilirim ben. Kafası başka yerde bunun. Başka bir kadını düşünüyor gibi sanki.
2: Acaba sen kendinle karıştırıyor olabilir misin baba? Ha? Hani annenleyken ki zamanlarından. Hani o zaman aklında sürekli Perihan vardı ya senin de.
0: İşte ben de onu diyorum. Bu bakışları nerede görsem tanırım ben. Kafası başka yerde bunun. Dikkat et.
1: Yine de bence çok harika evlatlar yetiştirmişsiniz Hikmet amca.
0: Han peki? O da harika mı?
1: Evet. Kendince yani.
0: Yok. Herkesi seviyor bu. Buradan bir şey anlayamayız. Dur bakayım. Yemeği yesin beğendin mi diye soralım. O zaman anlarız işte yalancılıkta usta olup olmadığını.
2: Pek bir şey yapamadım akşam yemeğe. Brokoli yaptım. Ondan vardı. Artık kusura bakmayın.
0: Aman hep aynı terane. Buraya geldiğinden beri kaç kilo verdin damat? Tartıldın mı hiç?
2: Ne gülüyorsun Naci? Komik mi?
1: Gülmüyorum Safiye. Gülümsüyorum sadece.
0: Yalan söylüyor. Güldü. Ben gördüm.
2: Naci ben seni aç mı bırakıyorum? Aç mı yatıyorsun sen geceleri?
1: Yok. Niye aç kalayım ben? Niye aç yatayım? Öyle bir şey yok.
0: İşte bak yine yalan söyledi. Yakaladım. Ama beceremiyor bu yalanı. İyi iyi. Aldatırsa hemen anlarız. Sen brokoli seviyor musun damat?
1: Seviyor muyum? Seviyorum herhalde. Yani bazen galiba.
0: Haşlama mı bu?
1: Ha. Güzel kokuyor.
0: İyi o zaman. Bol koy. Bol koy Safiye. Madem seviyormuş. Ha.
1: Safiye. Koy. Tamam. Safiye ben onların hepsi nasıl yiyeyim? Safiye.
2: Afiyet olsun Naci.
0: Güzel kokuyormuş işte yersin.

0: Nasıl tadı? Beğendin mi?
1: Çok güzel olmuş, eline sağlık.
2: Neyse baba, tamam, gitme üstüne. Ekmek seversin sen, ben ekmek getireyim biraz daha.
0: Sarışın mı, esmer mi?
1: Efendim?
0: Gitti o. Rahat konuşabilirsin.

0: Gülben, ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bak, belki çok geciktim. Belki kızgınsındır. Belki de yorgunsundur ama... ben anlatmak istiyorum. Yani eğer izin verirsen sen de. Çünkü ben... anladım Gülben. Sonunda anladım. Yani eğer konuşabilirsek...
1: Konuşamayız.
0: Neden?
1: Çünkü sen aslında yoksun. Yukarıda bıraktım seni ben.
0: Yukarısı, Gülben, Esra'yı diyorsan sen onu çok yanlış anladın. Ben arkadaşça bir yardım için gittim.
1: Yok. Ben Esra'yı demiyorum. Bir üstünü diyorum.
0: Bir üstü mü? Ne var ki orada?
1: Çöp var Esat. Çöpler var. Sen de oradasın işte. Yoksun.

0: Hoş geldin oğlum. İyi bari yemeğe yetiştin. Şimdi oturup güzel güzel yemeğimizi yeriz. Gülben nasıl güzel yemekler yaptı, nasıl özendi bir bilsen. Nefis oldu. Her şey çözülür be oğlum. Oturup güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Her şey hallolur.
1: Sen de kendine böyle mi dedin yıllarca anneciğim? O yüzden mi durdun bu kadar o evde?
2: Ben bir şey demedim.
1: Ben seni üzmek için söylemedim öyle. Ama yani bunca yıl her şey yolundaymış gibi nasıl kaldın o evde sen? Ben senin gibi yapamam anne. Çünkü sevmek katlanmak değildir. Biz öyle yapmayacağız Gülben'le. Hiçbir şeyi alının altına süpürmeyeceğiz. Sana afiyet olsun anneciğim. Bizim konuşmamız gerek. Hadi Gülben.

0: biri bana. Tamam mı? Doğruyu duymaya ihtiyacım var çünkü. Neydi o gördüğüm? Hanı üzerime saldıracak kadar gizli ne vardı orada?
1: Esat benden tiksinse de ben yaşayabilirim. Sen yaşayabilir misin Gülben?
2: Söyleyemezdim çünkü... Orası ablamın... Yani... Oradakiler... Ablamın atamadığı...
1: Biz daha kardeşimizi kabullenemezken elin oğlundan anlayış bekleme.
2: Orası bizim çöp dairemiz. Ablamla benim. Biz hiçbir şeye atamıyoruz Esat. Çeşitli çarşaflar dahil.

0: O koku çarşaflardan mı geliyor? Neden ama? Yani neden bir insan böyle bir şey yapar ki? Güven, Allah'ını seversen ya. Bana bir tane benim anlayabileceğim bir sebep ver, bir tane.
1: Veremem. Yok çünkü. Senin anlayabileceğin bir sebep yok. Han o yüzden seni uzaklaştırmak istedi. Ama çabalıyorum. Uğraşıyorum ben. Yemin ederim. Yani böyle tuhaf olmamak için. Yani sen beni sevmeye devam edebil diye. Uğraşıyorum ben. Eğer bu gece benimle uyumak istemezsen anlarım. Eğer bundan sonra yan yana yatmak istemezsen de.
0: Neden ama Gülben? Yani neden sen... Yani herhangi bir insan neden böyle bir şey yapar ya? Sen hep utanırdın o sorunundan. Neden gözünün önünde tutuyorsun o çarşafları? Anlamıyorum Gülben, gerçekten neden yani?
1: Bir gün yıkarız diye tutuyorum.
0: Neden şimdi bugün değil de bir gün?
1: Pisler çünkü. Pisler. Dokunamıyoruz biz ona. Dokunamıyoruz biz. Şimdi dokunamıyoruz ama belki ileride dokunabiliriz. Bizim atamadığımız kirli çarşaflar değil. Biz orada umutlarımızı saklıyoruz Esat. Kendimize olan inancımızı koruyoruz. Yani koruyorduk. Artık gerek kalmadı. Artık o çarşafları yıkamama da gerek yok. Çünkü ben kendimden umudu kesmemi onların değil senin sayende başardım. Ben umudumu yarına hapsetmiyorum. Bugün de tutuyorum artık.

0: Çünkü biliyorum. Sen beni sevdiğinden beri hayatta her şey mümkün. Ama eğer diyorsan ki ben o görüntüyü, kokuyu kafamdan atamıyorum. Sen biraz uzak kal.
1: Nasıl hala anlamıyorsun bilmiyorum. Ama sen ne yaparsan yap Gülben, benim seni istememem mümkün değil.
0: Böyle biri olsam bile mi?
1: Böyle biri olduğun için.

0: Anı iyileşmedi mi daha? Nerede? Sandalyesi de mi grip oldu? Onu niye kaldırdın?
1: Evet baba, o da mikroplu.
0: Ne yapalım? Mikropluysa mikroplu. Çağır gelsin.
1: Gelemez.
0: Gelsin. Ben oğlumu özledim.
1: Yani şimdi mi özledin baba? Ha? Durdun durdun yıllarca, şimdi mi özleyesin geldi?
0: Evet, şimdi özleyesim geldi. Ne var?
1: İyi tamam, git o zaman karşıda. Ama sana bir şey olursa karışmam yani.
0: Tamam, karışma. Ben oğluma bakarım.

0: Ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım?
1: Ellerini yıkayacaktın.
0: Ha. Tamam.
2: Safiye. O unutabilir ama sen unutamazsın. Er ya da geç sen de özleyeceksin onu.
1: Ben özlemeye alışığım Naci. 23 yıllık tecrübem var benim, merak etme sen.

0: Civciv. Ay şey, ben çok fazla yemek yaptım bugün deli gibi.
1: Estağfurullah.
0: Dedim ki tek başıma yiyemem. Anıl'a götüreyim, kesin açtır diye düşündüm.
1: Nasıl oldu bu? Midemle mi haberleştin?
0: Anlamadım.
1: Diyorum ki ilk yardım gibi geldin. Nasıl oldu bu?
0: Özür dilerim, kusura bakma. Ben bilemedim yani. Hay Allah, gideyim ben. Ama şunları al sen, al istersen.
1: Niye alarmın çaldı?
0: Kız arkadaşın içeride uyuyor.
1: Yo be, hiç kız arkadaşım içeride uyumaz. Yani hiç bunun için genellikle beni tercih etmiyorlar. Hiç olmadı ki uyusun. Ama elleriyle besliyorlar.

0: O kim o zaman?
1: Hemşerim. Han. İstediği yerde uyur.
0: Ha. Tamam, iyi, güzel. O zaman beraber yersiniz. Ha, bu arada rüyanızdan selam var.
1: Sana da var.
0: Anam.
1: Bu arada rüyan sana selam var.
0: Anladım. Han iyi mi?
1: Battaniyeye sardım. İyi olacak.
0: Aa, nesi var?
1: Salıncaktan düşmüş. Yine de parkı özlüyor. Ama gidemiyor parka. Hı.
0: O zaman sen ona geçmiş olsun dileklerimi ilet mutlaka, olur mu?
1: İletken değilim ben, sen kendin söylersin.
0: Görüşürüz.
1: Eline sağlık. Midemin selamı var.

0: Bu şey dolma değil sarılan çünkü bu şey gibi. Oh sarma bu. Yani dondurulan olsa dolma oluyor. Buna sarma demek lazım.
1: Nasıl beceriyorsun?
0: Neyi?
1: Kendini bu kadar kolay sevdirmeyi. Seni anlamıyorlar. Ama olduğun gibi kabul ediyorlar.
0: Altın yumurtluyorum. Ama buradan, kalbimden. Ya oradan bir şey duydum ben. Biri bir şey söylüyor oradan bana şu anda.
1: Kim?
0: Miden.

0: Sarma. Sarma ha? Güzelmiş.
1: Yok.
2: Naci, bir baksana şuraya. Han orada mı hala?
1: Safi, neden sen bakmıyorsun?
2: E sen bak işte, görmesin beni. Ne var sanki? Rica ettim.
1: Peki. Orada evet.
2: Ne yapıyor?
1: Anıl'la yemek yiyor.
2: Ha iyi bari. Aç kalmasın. Hay Allah ya. O yukarıdaki kıyafetleri hala üstünde, pis pis.
1: Safiye, yani kılık kıyafetini düşünecek bir halde değildir muhtemelen.
2: Ay yani bayılıyorsun sen de düşmüşleri savunmaya. O zamanında seni aşağı kapattığında da aynı şeyi yapmıştın.
1: Zamanını küslükle, öfkeyle harcamana dayanamıyorum Safiye. Bak zaman çok kıymetli bir şey. Bir bakmışsın geçip gitmiş. Sense böyle camdan sevdiklerine bakamayacak kadar uzaklaşmışsın.
2: Giyecek bir şey de yoktur şimdi onun. Gelip evden de alamaz. İyi madem bu kadar çok düşünüyorsun. Bir bavul yapalım da al götür. Alışverişe falan da gidecek hali değildir o şimdi. Ne gülüyorsun Naci? Ha? Ne var yani böyle sinir oluyorum bu gülüşüne iyicil iyicil.
1: Ne yapayım Safiye? Kızarken bile sevgi dolusun. Ben ne yapayım?
2: Bilmiyorum ama sen bir süre gülümseme bence.
1: Safiye, birkaç parça gömlek, birkaç pantolon koyuyorum.
2: Hepsini koy.
1: Safiye.
2: Naci, hepsini koy lütfen. Dediğimi yap.
1: Ben koymuyorum. Sen kendin koy.

0: Safiye, sen bu adamın eve dönmesi için her gün, her saat dua ederek beklemedin mi? Çöptekinden çok daha kötü durumdaydı akıl hastanesindeyken. Yine de sahip çıkmadın mı kardeşine? Annenin bile yıllarca mezarına gidemedin ama kardeşin için o gün cenazeye geldin. Omzundaydı. Gördüm. Şimdi neden çektin elini? Neden çekiyorsun?
1: Çünkü elim varmıyor Naci. Anlamıyor musun? Koruyamamışım ben kardeşimi. Onu da hasta etmişler. Becerdim sanıyordum ama yapamamışım.
2: Safiye.

0: Esat, demin ben çöpe ne attım biliyor musun?
1: Ne attın?
0: Bilmiyorum.

Giy şunları. At onları bunun içine.

0: Üstündekileri çıkartıp o poşetin içine koyuyorsun.
1: Burada mı yıkanacağım? Senin banyon burası ama.
0: Yıkanmayacaksın. Ben yıkayacağım seni. Şort koydum oraya. Onu giyince seslen bana.

Abla sence ben temizlenebilir miyim? Ha? Umut var mı? Belki bir gün. Mümkün mü abla?

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.

0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. Haydi.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Budur. Gelmiş geçmişin yedi şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeyse.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ton Bank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartım Hadi.
1: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
3: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
1: Sinan Engin.
4: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
1: Ahmet Çakar.
5: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
1: Abdülkerim Durmaz.
6: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
1: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Hadi başamalız.
4: Oo.
3: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
5: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına... Hesap. Şube

0: Tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
0: Enfesti. Bana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
3: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola. Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu sarı kolanın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok. Başka lezzet yok.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
14: Temizsin artık.
15: Sağ ol.
14: İyice kurulan. Çarşaflarını da değiştirdim. Odan da tertemiz. Yat uyu, dinlen birazcık. Şunu da ben atamam. Eğer sana da zor gelirse bayrama söylerim. Koyarsın kapının önüne.
15: Zor gelmez. Atarım ben.

0: mis gibi kokuyor. Ben rüyada mıyım? Benim içim diklesene damat.
1: Vallahi değilsin baba. Hepsi gerçek. Mis gibi.
0: Allah'ıma şükürler olsun. Bu eve sosisin de girdiğini gördüm ya. Ölsem gam yemem artık.
1: Allah Allah baba. Üçüncü kez giriyor. Sen unutmuşsun herhalde.
0: Hayır efendim. Sucuk salam girdi ama sosis hiç girmemişti.
1: İyi düşün.
0: Sen mi ikna ettin damat? Doğum günün falan mı yoksa aşktan gözü kör mü oldu bunun?
2: Benimle bir ilgisini olduğunu zannetmiyorum Hikmet abi.
0: Kiminle ilgisi var peki? Bu gariban doğduğundan beri et diye bir tek yumurta gördü. Neymiş efendim? Pismiş. İçine ne koydukları belli değilmiş. Ne koyarlarsa koysunlar yerim ben.

0: Bunların haberi olmadan biz Han'la dışarı çıkıp sosis yerdik. Senle de gidelim mi damat?
1: Yani bana ihtiyaç olacağını pek sanmam Hikmet amca.
0: Zaten sende bir ispiyoncu tipi var. Oğlumu özledim ben. Han çok severdi sosisi.
2: Afiyet olsun.
0: Oğlum, iyileştin demek.
2: İyileştim baba, çok şükür.
0: Kim baktı sana? Ceylan mı? Bir dahakine gitme. Ben bakarım sana. Ablan kovsa bile gitme.
3: Nasıl yani? Ablam hastasın diye seni evden mi kovdu? Abla, aşk olsun yani.
2: Yok yok, ben kimseye bulaşmasın diye kendim gittim.
0: Yalan söylüyor. Bak saçıyla oynadı.
3: Allah Allah. Baba sen de sürekli herkese yalan söylüyor, yalan söylüyor. Dedektör gibi ötüyorsun. Yani bir rahat bırak insanları.
0: Kendimi geliştiriyorum Safiye. Hepinizin üzerinde deneyeceğim bunu. Ayağınızı denk alın bundan sonra.
3: Peki nasıl anlıyorsun baba yani yalan söylenip söylenmediğini?
0: Onu söyleyemem. Ama bazı püf noktaları var. Bu kadarını bil yeter.
3: Han. Sosis Han.
2: Sağ ol abla. Nereden ilgini çekti peki baba? Bir kitapta falan mı okudun?
0: Naci yüzünden başladım. Bunun sakladığı bir şey var ama bulacağım.
3: Yani baba, şu masadaki en dürüst insanı da yalancılıkla suçluyorsun ya, pes ne diyeyim artık?
0: Yok Safiye, ben bunun günlüğünü okudum o gün.
3: Ama baba yani aşk olsun ne ayıp şey.
0: Orada çok büyük bir sır var. Ama unuttum, hatırlamıyorum. İstersen sana da öğretirim bir tanesini Neriman. İzle şimdi bak. Safiye.
3: Efendim baba.
0: Sen bu sosisi Naci için mi yaptın, Han için mi yaptın?
3: Naci sosis sevmez baba. Han için yaptım.
0: Bu olmadı. Dur bakayım. Heh. Han. Sen çocukken bu evi bilerek mi yakmıştın yoksa yanlışlıkla mı?
3: Ne?
2: Tabii ki yanlışlıkla baba.
0: Ya doğru söylüyor ya da çok iyi yalancı.
3: Baba, bak sevindin o kadar sosis sosis bir tane yemedin. Hadi artık ye şunları lütfen.
0: Dur, son bir soru. Han, eğer o yangında annen kurtulmasaydı, dumandan boğulsaydı, üzülür müydün?
2: Nasıl soru baba? Tabii ki üzülürdüm.
3: Baba tamam artık lütfen. İçimiz karardı kahvaltı sofrasında. Hadi kaçırmayalım huzurumuzu.

0: Şu zeytini uzatır mısın aşkım?
1: Tabii ki. Yeşil, siyah.
0: Siyah.
1: Buyur.
0: Teşekkür ederim.
1: Peynir de alır mısın peki? Senin en sevdiğin peynirden aldırdım bayrama. Dil peyniri. Annem söyledi.
0: İyi etmişsin. Olur, alırım. Senin en sevdiğin peynir ne?
1: Bizim evde zaten hep iki tane peynir olurdu. Biri ablamın yaptığı beyaz peynir. Diğeri de işte memleketten gelen kaşar.
0: Ama bir sürü güzel peynir var ya. Alayım mı sana? Denemek ister misin?
1: Biz bir tanesini denedik ki Şenur anneyle.
0: Ne oldu? Sevmedin mi?
1: Yo, sevdim. Bayıldım hatta. Neler neler kaçırmışım dedim içimden hatta.
0: Seninle gurur duyuyorum Gülben.

0: Peyniri diyorsun değil mi Esat? Hı hı. Peyniri diyor. Peyniri dedi.
1: Hı hı. Peynir diyorum ya.
2: Ay çok şükür. Sizi böyle mutlu görünce o kadar seviniyorum ki çocuklar. Çok şükür.
1: Dur bakayım. Saatim gelmiş. Ben işe gidiyorum. Benim toplantım var.
0: Esat acaba bugün gitmesen olur mu?
2: Aa, bırak gitsin çocuk. Zaten kaç gündür benim yüzümden evde. Esat bu kız senden hiç ayrı kalamıyor. Bak sana söyleyeyim senin işin çok zor.
1: Neyse. Hadi görüşürüz anneciğim. Öpeyim.
0: Ben seni geçireyim.
1: Hadi gel.
0: Esat bir şey diyeceğim. Hı. Şimdi sen şirkete gideceksin ya.
1: Ben giyerim versen.
0: Han'la karşılaşırsanız yani hani ters bir şey falan söylerse sana sen onu hiç dinleme uzaklaş git hemen yanından olur mu?
1: Merak etme. Han şirkete gelmez zaten bugün.
0: Niye öyle dedi? İşe gitmiyor mu Han?
1: Yani çok nadir geliyor.
0: E ne yapıyor gündüzleri? Ceylan'la herhalde. Ceylan'la kalıyor.
1: Sanmıyorum Gülben. Neyse hadi ben gidiyorum. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
2: Kapı sen kapa.
0: Dikkatli ol.
2: Tamam.
0: Beni ara.
2: Tamam hadi kapa kapa.
0: İyi işler.
2: Hadi sana da bay bay.
0: Telefonum... Telefonum nerede?
2: Aa.
0: Allah Allah.
2: Yok, yok. Benim telefonum Gülben.

0: Açmayacak mısın?
1: Kusura bakmayın, geciktim biraz.
2: Sağ ol Bayram. Bir şey mi diyeceksin?
3: Ya mümkünse Okşan'la konuşabilir miyim acaba?
2: Pek müsait değil şimdi. Ben ona söylerim, arar seni.
3: Arayacağını sanmıyorum. Konuşmak istemiyor sanırım. Neyse, ben sizi tutmayayım. İyi günler hocam. Hocam, ya bir yanlış yapmış olabilir miyim? Yani bilmeden Okşan Hanım'ın kalbini kırmış olabilir miyim?
2: Farkında bile değilsin değil mi?
3: Neyin?
2: O fotoğrafın hala orada ne işi var Bayram?
3: Hangi fotoğraf?
2: Buzdolabındaki.
3: Buzdolabındaki. Hocam anlamadım. Buzdolabında benim ailem var, yeğenlerim var, kediler var. Bir de kebap, pide falan kartları var. Başka bir şey.
2: Emin misin?
3: Yok, yok, eminim yok. Yok, attım ben onu. Atmadım mı? Attım. Atmadım. Atmadım hoca. Allah beni ne yapsın? Allah beni ne yapsın? Şimdi benim hakkımda neler düşünüyordur hocam ya? Allah. Vallahi billahi dalgınlıktan hocam ya.
2: Bak Bayram. Zamanında çok kırılmış. Çok güveni sarsılmış. Bakma öyle hiçbir şey takmıyor gibi davrandığına. Bu olay onu çok üzdü. Yarana merhem olsun diye onunla görüşüyormuşsun diye düşünüyor. Haklı mı?
3: Ya olur mu hiç öbür türlü hocam? Ya Okşan'ı ben... Ya olur mu, yakışır mı bana hocam? Olur mu öyle şey? Kalp kırıklığının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim hocam. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz.
4: Bayram, hayırdır? Ne oldu senin suratın öyle düşmüş? Kim üzdü seni? Okşan zillisi mi? Söyle bakayım.
5: Okşan beni de üzdü. Hiç şeker koymamış kurabiyeye. Sunta gibiydi tadı.
6: Günaydın Hikmet Bey.
5: Günaydın. Beni size kakalamaya geldi yine.
4: Baba aşk olsun ya. Ben Memduh Bey'i seviyorsun diye getirdim seni buraya. İstemiyorsan Neriman'la kal.
5: Okşan'la kalacağım ben. Nerede o? Okşan, ben geldim.
6: Meşguldür o şimdi, duymamıştır sizi.
5: Bunu sizden hiç beklemezdim. Neden yalan söylüyorsunuz?

0: Gelmeyeyim diye mi?
1: Estağfurullah. Hikmet Bey, olur mu öyle şey? Lütfen. Buyurun, geçin. Geçin.
0: İstemem. Hadi gidelim Safiye.
2: Baba, Memduh Bey yalan söylemiyor. Kızın içeride işi varmış. Sana gelme falan demedi ki.
0: Gelmeyeceğim. Evde otururum ben. Kimseye yük olmam. O kıvırcağı da söyleyin, Neriman'ın peşinde dolanıp durmasın.
2: Aa, hay Allah baba. Allah'ım ya.
3: Hikmet amcam. Hikmet amcam. Gel gel. Buradayım. Çalışmıyorum bugün, gel sen.
1: Buyurun, buyurun, geçin siz.
4: İyi günler hocam. İyi günler Safiye Hanım.
2: Kavga mı etmiş bunlar?
1: O artık onların bileceği iş, değil mi Safiye Hanım?
2: Aman iyi, tamam be. Mübarek. Ağzından iki kelam laf çıkacak da merakımız gidecek. Sormadım, sormadım. Öğrenirim ben zaten. Hadi. Hayret bir şey, ölürsün iki laf etsen. Aa, abla. Hayırdır, hiç beklemiyordum. Ne oldu?
5: Gülben, konuşmamız lazım. Nerede kaynanan?
2: Şey, saçını kurutuyordu da. Ne oldu?
5: Aman be, onun da saçı kısadır, kurur hemen. Yukarı mı çıksak, benim evde konuşalım.
2: Ay abla, ne oldu? Korkutma insanı, anlat ya.
5: Hani eve aldım ben. Dönemedim sırtımı ona. Ne olur Gülben, sen de dönme. Zaten çok ağır şeyler yaşadı, bir de bizden olmasın.
2: Ya yine çöpe giderse? Ya çöpe giderse yine? Nasıl oturacaksın onu sofraya? Daha yani mutfağa bile alamazken çöpe giden bir adamı nasıl... Ha. Aa, kim geldi bak.
6: Hoş geldiniz Safiye Hanım.
5: Şenir Hanım kısaydı tabii, saçlar kurudu hemen.
6: Efendim?
5: Tek banyo vardı sizde değil mi?
2: Şey, Şenir anne, ablam hoş geldine gelmiş sana. Evet, aa, hoş geldin diye gelmiş. Geçsene abla içeri, hadi gel.
5: İşim vardı ama.
6: Çok naziksiniz Safiye Hanım. Buyurun bir kahve yapayım ben size.
2: Yok, olmaz. Zahmet etme, değil mi? Abla ben varken sana yapılır mı, yaptırılır mı? Olmaz. Hadi geç sen içeri otur, biz geliyoruz hemen.
6: İyi, geçeyim bari.
2: Hadi. Abla, sadece çöp değil ki mesele. Esat'a yaptığı şey de sorun. Ben asla kabul etmiyorum o hareketi.
5: Ya tamam, onlar arkadaş, konuşur barışırlar. Gelin ki akşam konuşsunlar işte Esat'la.
2: Hayır efendim, o kadar kolay değil. Esat onun stres topu değil. Sen de geç, doğru dürüst bir hoş geldin de anneme. Hadi. Al.
5: Anne diyorsun ha?
2: Evet anne diyorum. Anne gibi anne. Geç. Nasıl içersin kahveni?
5: Kes.
7: Tulumba getirdim sana.
8: Şekeri kestim, yemiyorum. Ama sağ ol.
7: Yanlış bir zamanda mı geldim?
8: Habersiz geldin.
7: Ama çok güzel bir haber vermek için geldim. Ablamla aramız düzeldi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama affetti beni sonunda. Sen haklı çıktın.
8: Sevindim senin adına.
7: Yordum seni değil mi?
8: Yok. Ben yordum seni. Sen farklı bir şey yapmadın.
7: Konuyu bir konuşalım mı? Çünkü çok ani oldu senin sorun. Ben hazırlıksız yakalandım.
8: Önemli değil. Geçtik orayı.
7: Geçtik mi?
8: Sormadım Parzet.
7: Tatilde yarım kaldı. İlk defa fırsat bulup baş başa gidebilmiştik.
8: Olsun.
7: Şey, ablam akşam yemeğe davet etti. Gelmek ister misin?
8: Çok teşekkür ettim millet. Ama çok önceden bir sözüm var, oraya gitmem lazım.
7: Nereye? Pardon, onun için sormadım. Belki işin bitince gelmek istersin diye.
8: Geç biter benim işim.
7: Anladım. Tulumbaları ben sana vereyim o zaman. Belki barkın yer.
8: Sağ ol.

0: Şenur Hanım, ne zaman yolculuk?
1: Abla, abla. Şenur anne daha yeni geldi ya.
0: Hay ben şeyden sordum. Bol bol vakti var mı? İstanbul'u gezebilecek mi?
2: Ben aslında gezmeye gelmedim. Ben bizi görmeye geldi. Çok özlemiş, sağ olsun.
0: İyi ne güzel. Eşiniz de izin vermiş. Malum bizden pek haz etmiyor ya.
1: Şey abla baba nerede? İyi mi?
0: İyi iyi. Tabii baktı yapacak bir şey yok. Kabul etmek zorunda kaldı. Ama söyleyin Abidin Bey'e vallahi oğlunuza çok iyi bakıyoruz. Bir eli yağda bir eli balda oğlunuzun yani. Evde gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Genelde yani.
1: Şey abla, Şenur anne iyi ki geldi biliyor musun? Gündüzleri bana arkadaş oluyor, benim de hiç canım sıkılmıyor. Hem bir de biz bazen ara ara dışarılara gezmeye gidiyoruz.
0: Ha, gezmeye.
1: Evet.
0: İyi madem o zaman gelin kaynana bana da bekliyorum Şenur Hanım. Ha? Gülben naz yapıyor ama akşama diyorum ki şöyle güzel ailecek bir sofraya oturalım. Ne dersiniz? Bekliyorum.
2: Maalesef benim bu akşam bir tanıdığımın kınası var. Orada olmak durumundayım.
0: Tüh üzüldüm. Olsun. Gülben sen gelirsin öyleyse.
1: Ay gelemem ben. Çünkü ben de kınaya gideceğim.
0: Başka zaman sen kınaya git. Bugün ailecek oturalım.
1: Söylerim o zaman abla. Sonra yaparlar kadınlarına.
0: Hem Esat'la han sohbet ederdi Gülben.
1: İş yerinde ederler artık. Zaten biz Şenur anneyle reçel yapacağız değil mi? Esat'a sürpriz.
0: Aynı mutfakta.
1: Evet. Eli çok lezzetli sağ ol.
0: Tabii. Bilmez miyim gelinleriniz de hep bahsedip duruyordu. Özlemişlerdir mercimek köftenizi.
1: Vallahi daha çok özlerler. Ben Şenur annemi hiçbir yere göndermem. Daha burada o.
0: Ne güzel bırakma tabii. Ben de artık müsaade isteyeyim. Ceylan falan da gelecek çünkü. Özel olarak bir şey yapmam, özenmem gerekir benim. Memnun oldum sizi gördüğüme de Şenur Hanım. Buranın da düzeni bayağı bir değişmiş. Yeni bir düzen gelmiş. Hayırlı olsun Gülben.
1: Sana da bir kavanoz veririz abla. Reçeli diyorum.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Dur ben seni geçireyim.
0: İstemez, istemez. Sen bozma düzenini. Kal burada. Giderim ben.
2: Tuhaf oldu böyle Gülbencim ya. Ablan gücendi galiba. Siz en iyisi gidin Esat'la akşam. Benim yüzümden eve tıkılmayın.
1: Yok. Yok akşam beraberiz.

0: Bana bak. Bir bak. Bak bir be.
1: Bakıyorum.
0: Allah Allah, gel. Gel gel, buraya gel.
1: Gel.
0: Gelsene buraya.
1: Ha, tamam.
0: Hadi.
1: Tamam.
0: Allah'ım yarabbim. Tövbe estağfurullah. Hay Allah'ım. Sen affet bu çocuğu.
2: Anlatamıyorum galiba. 40 tane sipariş vermiştim, gelmemiş. Leyla Erbil, evet.
3: Mektup Aşkları kitabı.
2: Yani talep görüp görmemesi önemli değil beyefendi. Benim raflarımda olması önemli. Anlayamadım. Hayır, bence ben anladım. Siz beni anlamadınız. Bakın, benim için popüler olup olmamasının bir önemi yok. Bu kitap benim raflarımda olmalı. Tamam mı? Talep var ya da yok, önemli değil. Hayır, ben anlatamıyorum galiba size. Ve tabii ki ben bu kitabı raflarımda istiyorum. Eğer yollamazsanız tekrar arayacağım. Siz yollayana kadar tekrar arayacağım. Evet. Evet, tabii, aynı adres. Tabii. Ödemesi yapıldı beyefendi. Hayır, ben öyle çalışmıyorum. Bakın, notlarınıza göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Peki, bekliyorum. Bekliyorum.
4: Ne popülerliği ya.
2: Safiye? Aynı yerde, aynı saatte.
5: Aferin Gülben. Başaracağından emindim zaten.
6: Yo, yani o kadar da büyük bir başarı değil. İnsanlar neler neler başarıyor.
5: Gülben.
6: Ama yani yalan mı? Ay'a çıkmadım sonuçta ya.
5: Belki bu sana hepsinden daha zor geliyor. Ama kendine aferin demeyi de öğreneceksin zamanla. Ben inanıyorum.
6: Şey, o zaman ben şimdi bir deneyeyim mi o zaman?
5: Dene hadi.
6: Tamam.

0: Ne oldu?
1: Ay. Aldığım ilk aferin geldi de aklıma.
0: Nasıl hissetmiştin?
1: Gurur duymuştum. Kocaman bir aferin almıştım. Küçücüktüm daha.
0: Kimden aldın o aferini?
1: Annemden. Aferin Gülben. Aferin sana. Ailemizin yüz akı oldun. Baban da gurur duyacak seninle. Okulda altımı kaçırmıştım da. Altıma işedim yani. Eve geldiğimde annem öyle demişti. Sonunda bunu da başardın. El aleme rezil ettin bizi.
2: Bütün okul tanıyordur artık seni. İsmini duyurmayı başardın sonunda. Aferin.
1: Ben bu kelimeyi kendime şimdi söylemesem olur mu? Yani başka bir şey desem.
0: O kelime sana nasıl hissettiriyor?
1: Pislikmişim gibi. Ben başka bir şey desem olur mu?
0: Peki içinden ne geliyorsa onu de. Ama sadece çöpü atmayı başardın diye değil. Tüm bu zorluklara, acılara rağmen içindeki sevgiyi ve merhameti kaybetmediği için o küçük kıza da gel şimdi beraber bir şey diyelim. Çünkü o da hak ediyor. Ne diyelim ona sence?
1: Şey diyelim.

0: ki... Sen çok...
1: Evet, sen çok.
0: Niye dilim varmıyor? Yapamıyorum. Halbuki Esat da bugün ben seninle gurur duyuyorum demişti ama ben... kendime diyemiyorum. Diyemiyorum.
1: Tamam Gülben. Biraz nefes al. Su ister misin? Gel şimdi o küçük kızın yanına gidelim. Elini tutalım birlikte.
0: Nereye gideceğiz?
1: Kapa gözünü.

0: Nerede görüyorsun onu?
1: Asansörde. Saklanmış oraya. Ama bozuk asansör. Kimse bulamaz onu orada.
0: Ne yapıyor orada?
1: Ağlıyor.
0: Neden ağlıyor?
1: Karnesini almış bugün çünkü. Hepsi pek iyi. Kırmızı kurdelesi de var.
0: Üstelik de kurdele almış. Demek o kadar iyi bir öğrenci.
1: Çok. Çok çalışkan, çok uslu bir öğrenci. Dersi de hiç bozmuyor. Karnesi hep pek iyi. Hep pek iyi alıyor bütün notları.
0: Peki neden ağlıyor o zaman?
1: Öğretmenin davranış notundan kırmış çünkü.
0: Hangisinden?
1: Temizlik ve hijyen.

0: Ben aslında çok dikkat ederdim biliyor musunuz? Benim tırnaklarım hep tertemizdi. Kısacıktı, annem ta kökünden keserdi. Ablam her sabah saçlarımı sımsıkı örerdi. Önlüğüm hep ütülüydü. Ayakkabılarımda hiç zerrece toz bulamazdın. Ama işte öğretmenim onu görmemiş. Oraya öbürünü yazmış. Pis sütüklü yazmış bana. Belki başka harflerle ama yazmış işte. Sonra Han geldi. Niye ağlıyorsun dedi. Ben de karnemi gösterdim ona. Üzülme dedi. Ben halledeceğim. Annem bu notu görmeyecek. Sonra koşarak çıktı, babamın odasına girmiş gizlice. Annem görmüş tabii. Kızmış, bağırmış. Kolunu sıkmış. Acımıyor demişti ama ben biliyorum acıyordu. Sonra beyaz oje gibi bir şey çıkardı sonra cebinden.
1: Daksil mi?
0: Evet, daksil. O notun üstünü çizdi. Başarılarının devamını dilerim yazdı. Öğretmen.

5. sınıfa öyle yazmıştı çünkü. Ben hariç bütün çocuklara. Sonra karnemi anneme gösterdim. Hiçbir şey demedi. Anlamadı bile. Zaten bakmamıştı doğru dürüst. Boşuna ağlamışım yani.

0: Anneni atlatamayacaksın diye çok korkmuştum. Ama gelebilmene çok sevindim. Bunlar senin.
1: Ama eve götüremem biliyorsun.
0: Biliyorum. Olsun. Sen çok seviyorsun.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
8: Ben mi?
7: Evet.
8: Ne sunacaktım?
7: Sence?
8: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
7: Ve?
8: Ben isterim, iş cebim yapar.
7: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam İş
9: Bankası. Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni eti.

0: lira.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından.

0: Bak. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Milo çek, Milo sil,
1: Milo puf, Milo puf puf. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
5: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çileklesi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
5: Genç. Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
4: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Ah, deşarj olmaya.
3: Hoşbeşi durdurabilirsem.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu
3: ol. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam...

0: sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
2: Şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
4: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü

0: Mel ve Kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Altın herkesindir. Ama bile

0: Klasik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
2: Papatya almamışsın.
3: Ev onlarla dolu zaten.
2: Olsun.
3: Nasıl oldu bu? Tek başına buraya nasıl geldin?
2: Annemi atlatıp geldim. Naci, ben seni çok özledim. Hatta o kadar çok özledim ki pijamanı kokladım.
3: Nasıl? Giyilmiş pijamamı alıp böyle burnuna yaklaştırıp
2: lisedeyken de silgini çalmıştım, biliyor musun? O da çok güzel kokuyordu.
3: Biliyordum.
2: Nereden bileceksin Naci? Hiç bekler miydin benden öyle bir şey?
3: Beklemezdim ama umardım hep. Silgimin sende durmasını. Sonra pijamamın odanda olmasını. Sonunda oldu hepsi.
2: Bir tek şey hariç.
3: Neymiş o?
2: Denize açılmadık daha.
3: Yaz gelsin. Onu da yaparız. Öyle umuyorum.
2: Yaparız. Yapacağız. Sen bunu onu da alıştırırsın. Hatta belki Tomris de gelir Naci. Biliyorum çok özledin onu, farkındayım. Yani eğer istersen görmeye gidersin birkaç gün. Ne dersin? Ben beklerim. Yani dayanırım, dişimi sıkarım. Zor olur ama dayanırım.
3: Dersleri vardır şimdi onun, sınavları filan.
2: Biliyor musun, silgiyi hala saklıyorum. Bitmesin diye kullanmamıştım.

0: Safiye.
1: Efendim.
0: Annemi atlattım dedin ya hani buraya gelirken.
1: Yani uğraşıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum Naci.
0: Uğursuz olmadığını da biliyorsun artık değil mi? Eminsin yani bundan.
1: Nereden çıktı ki bu?
0: Emin olmana ihtiyacım var Safiye.
1: Neden?
0: Öbür türlü düşünme ihtimaline bile dayanamıyorum çünkü Safiye. Tamam, artık dışarı çıkabiliyorsun. Tamam artık. Yani yapamadığın şeyleri de yapıyorsun ama benim için en önemlisi o.
1: Naci, eğer uğursuzmuşum gibi hissetseydim sence bu kadar mutlu olabilir miydim?

0: Safiye. Ben de senin tokanı çalmıştım.
1: Ya.
0: Üniversite sınavına girerken kolumdaydı. Uğurlu geldi biliyor musun?
1: Ne güzel. Ha şey, ben bu akşam herkesi yemeğe...

0: Bey çağırdın bize. Hani dönüşte bir manava uğrarsak iyi olur. Hatta yani katiyen söz veremiyorum ama belki kasaba bile uğrarız. Ne bileyim, babama bir sürpriz yapmak istiyorum ama gördün işte, sosis görünce bile nasıl sevindi.
1: Safiye, seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Bak, yapamam dediğin her şeyi bir bir yapıyorsun.

Her şey değil henüz. Ama vaktimiz var daha. Yapacağım. Yani sen beni beklersin Naci, değil mi? Ha? Beklersin.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Hem bizi masaya çağırıyor, hem kendisi masaya gelmiyor.
1: Abdülhey, bizim bir planımız varsa onun da bir planı var.
0: Abi, onun planı belli. Bunları sızdırıp itibar kazanacak. Devletin itibarını zedeleyecek.
2: Benim tanıdığım örgüt her şeyi bırakır, silahı bırakmaz. Şahmeran'ın gelmemesine de şaşırmadım.
1: Gelecek Mustafa. Ben nasıl baskı altındaysam o da baskı altında. O bu baskıyı kaldıramaz. Sonunda mecbur gelecek.
0: Abi, doğru söylüyorsun da, planın başarıya ulaşmazsa, görüşmeler sızdığında biz bunu kimseye anlatamayız.
1: Kimseye bir şey anlatacak halim yok Abdülhey. Başarısız olursak bunun bir bedeli var. Bu da bu hayatta ödeyeceğimiz ne ilk ne son bedel olacak.
0: Abi, bundan daha büyük bir bedel yok.
1: O zaman başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de sinirlerimize hakim olmamız lazım.
0: Abi, sen iyi dayanıyorsun. Ben bunları karşımda görünce elim ayağım titriyor. Gırtlaklarına yapışmak istiyorum.
1: Abdülhey, bu millet cephede kazandığı birçok savaşı sırf bu yüzden masada kaybetti. Savaşın sonucunu silah değil, söz belirler.
0: Abi, sen o Serhat onu yaptıktan sonra bunlar bir daha senin karşına çıkamazlar.
1: Benim karşıma çıkmazlarsa senin karşına çıkarlar.
0: Anlamadım abi.
1: Abdülhey, eşkıya taktiği. Taciz ateşi açtı, kaçtı. İstiyor ki sen peşine düş, döşediği mayına bas. Onun için sinirlerinin çelik gibi olması lazım.
3: Polat Alemdar'ın kendi topraklarımızda böyle bir şov yapmasına nasıl izin verirsiniz?
4: Başkanım, oradan o Tece Ajanı canlı çıkamazdı. Lale arkadaş engel oldu.
5: Hayatını kurtardım. Ben olmasam Polat Alemdar boynunu kıracaktı.
3: Örgütü ve beni küçük düşürdünüz. Bunun elbet bir bedeli olacak. Serhat arkadaş, müzakere temsilciliğinden seni alıyorum. Duran arkadaşı çağırın. Acil gelsin.
6: Emredersiniz başkanım.
3: Polat Alemdar, Serhat arkadaşa uyguladığı taktikle psikolojik olarak üstünlük sağladı.
4: Başkanım, merak etmeyin. Olayın gizli kalmasını sağladı.
3: Sen ne diyorsun? Sen daha Polat Alemdar'dan o emperyalist ayağı yerken buraya haberi geldi. Bütün bölge şimdi senin yediğin o dayağı konuşuyor. Tece ordusu 3. sınır ötesi harekatında bile bizi bu kadar yıpratamamıştı.
5: Başkanım, bir an önce bir şey yapıp psikolojik üstünlüğü geri kazanmamız lazım.
3: Doğru söylüyorsun. Şimdi hatanı telafi etme zamanı. Abdülhey adlı ajanla ön görüşmeleri sen yürüteceksin.
5: Başkanım, benim Abdülhey ile görüşmem ikimizi aynı konuma indirger. Bu da örgütümüzü küçültür.
3: Taktiksel manevrada bu tavizi vermek zorundasın Lale arkadaş. Önemli olan nihai sonuç. Polat Alemdar'dan istediğimizi aldığımız zaman bu kazanımın baş aktörlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaksın.
7: Dikkat edin, her tarafı tuzaklamıştır bu. İyice bakın.
8: Tamam abi.
9: Zaza, söylene beni bir oturtmadı şurada. Merak etme, örgüt şimdi mal vermez, yarın verir.
10: Bizi mal etti örgüt, bizi. Senle beni mal etti. Tütün gibi piyasaya çiğnetti. Hani gavur dağlı ölünce bu iş bitirdi.
9: Zaza, Şahmeran benim emrimde mi? Gitmiş başkasını seçmiş. Onu da öldürürüz. Ayrıca onlar bu işi örgüt içinde yapacağız diyorlar. Gerçi zor yaparlar da...

0: Hele bir getirsinler malı. Burada aracısız satsınlar. Şor olurlar, şor.
1: Abi, etrafı sarmışlar. Gavur dağlılar.
2: Bir de benim gözümü bağladınız. Benim niye gözümü bağlısınız? El alemikini bağla.
3: Zaza!
0: İyi misin?
2: İyi mi? İmdat. Hele bak ben öldüm mü?
4: Dayı kan gelir mi?
2: Gelmeyin.
4: O zaman yaşasın dayı.
2: Değilsin. Aha da sinirlendim. Ben o gavurların dağını delik deşik etmez miyim?
0: Ömer. Ben onlara kendimi göstereceğim. Onlar bana gelecek. Anladınız değil mi? Siz arkadan geçeceksiniz. Ben de onları mayının arazinin içine sokacağım. Baki, sen benimlesin.
5: Tamam abi.
2: Bu tarafa niye mayın ekmedin?
0: O tarafta mayın yetişmiyordu Zaza. Toprağı verimsiz. Bu tarafın toprağı verimli. Biz de mayınları buraya ektik. Anladın mı? Patates mi lan bu ekiyorsun?

0: Arkadan çıkacaklar abi.
1: Zazaları çıkaracak. Onlar gitsin. Benim işim karayla.
2: Git.

Buradaki torpakla buradaki torpağın arasındaki fark ne ki? Buraya ekili de oraya ekil mi? Buralarda tütün bile yetişir babam.

0: Abi Lale Zara aradı. Müzakerelerin kesintiye uğramaması için yarın benimle bir ön görüşme istiyorlar.
1: Yapabilir misin?
0: Abi zor ama sen yap dersen mecbur yapacağım.
1: Sana kırmızı çizgilerini söyleyecekler. Öyle şeyler öne sürecekler ki sinirlerini bozmaya çalışacaklar.
0: Abi, bizim kırmızı çizgilerimizi de soracaklar.
1: Bizim tek kırmızı çizgimiz var. Her şeyi konuşmaya hazırız. Ama Şahmeran'la. O gelmediği sürece görüşme falan olmayacak abi.
2: Estağfurullah. Ricam olur. Gözlerinden öpüyorum. Karadan haber var mı?
3: Efendim, kara yine kayıplara karıştı. Gavur dağlar mekanını bastıktan sonra yok olmuş.
2: Kendi kafasına göre iş yapıyor. 100 defa dedim ki girme. Bana gavur dağlıyı bul. Mete Bey seninle görüşecek de.
3: Emredersiniz efendim.
4: Ne diyorsun Zaza? Ne yapalım? Bu işten vaz mı geçeceğiz?
5: Seni bilmem ama ben daha da vazgeçmem. Ben bu işe ismi koymuşum.
4: Sen bana geldiğinde başka konuşuyordun. Ha? Şimdi ne değişti de vazgeçtin?
5: Bu değişti. Zazan postunu deleceksin. Bunun bedelini ödemeyeceksin. Yok öyle.
4: Ha, bütün mesele bu şapka mı? Ben alayım sana yenisini.
5: Sen Zaza'yı tanımışsın mı? Ben pire için değil yorgan. Orman yakarım. Hem de cayır cayır. Değil mi İmdat?
6: Ormana yazık dayı. Gavur dağlıların galerisi var. Araba yakak. Ekonomiyi canlandırırız.
5: Ben zaten araba sevmiyim. Ne değilsin Kara?
4: Zaza. Mesele gavur dağlılar değil. Mesele örgüt. Malı sattırmazsan örgüt ya seni ortadan kaldıracak ya da malını mecbur sana sattıracak.

0: Hoş geldin Abdüley. Gördüğün gibi bizde sizdeki gibi ayrımcılık yok. Her birey halkı için savaşmak zorunda.
1: Mazeret uydurmana gerek yok. Erkekleriniz korkudan karşıma çıkamadı.
0: Cinsiyetçi yaklaşımın senin ne kadar tedirgin olduğunun işareti.

0: Ben kadınlarla pek anlaşamam. Onun için uzatmadan söyle. Ne istiyorsunuz?
1: Senin kitabında müzakere kelimesi yok, değil mi?
0: Bana kalsa mücadeleyi tercih ederim. Ama madem buradayım, demek ki müzakere edeceğiz. Ama önce senden bir şey istiyorum.
1: Bir kere de ön koşulsuz başlayın konuşmaya.
0: Polat Alemdar'a düzenlenen suikaste dair ne biliyorsun?
1: Örgütün ilgisi olmadığını biliyorum.
0: O zaman kimin ilgisi olduğunu da bilirsin.
1: İyi niyetimizin bir göstergesi olarak sana bildiklerimi söyleyeceğim. Polat Alemdar'a suikastı yapanlar Nor aşireti. Artık görüşmelere geçelim. Kırmızı çizgileriniz nelerdir?
0: Bizim kırmızı çizgimiz yok.
1: Kuzey Irak'ın anti-emperyalist havası sizi çarpmış anlaşılan. Kırmızı çizgileriniz gitmiş, pembe bir tablo oluşmuş.
0: Her şeyi konuşmaya hazırız. Tek şartımız var. Şahmeran Polat Alemdar'ın karşısına bizzat oturacak.
1: Siz bunu dayattıkça Şahmeran bunun bir taktik olduğunu düşünüyor.
0: Şahmeran'ın ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Bizi masaya çağıran sizsiniz. Ya Şahmeran gelir karşımıza oturur ya da gideriz.

0: Davut, Polat Alemdar'la akraba oldun. Bütün dengelerin alt üst oldu.
1: Haklısın. Ben de bunun için geldim. Artık emekli olmak istiyorum.
0: Biz seni zaten emekli ettik.
1: Öyle değil Şamir. Haberi siz yapıyorsunuz. Hesabını ben veriyorum.
0: Kime hesap verdin şimdiye kadar?
1: Bunca yıl size hizmet ettim. Bunun sizin gözünüzde biraz değeri varsa... bırakın son zamanlarımı huzur içinde yaşayayım.
0: Davut, sana kim reddedemeyeceğin büyüklükte bir teklif yaptı. Sen onu söyle.
1: Yaşar Katırcı. Holdingin değerinin iki katını veriyor.
0: Yaşar mı girmek istiyormuş medyaya?
1: Hem de çok istiyor. Ben sizin de onunla çalışabileceğinizi düşündüğüm için geldim.
0: Prensipte Yaşar'a bir itirazımız yok. Görüşmeleri başlatabilirsin. Ama bizden haber almadan satışı başlatma. Hı?
2: Örgüt yüzünden Kuzey Irak Türkiye'yi yıllarca düşman gözüyle gördü. Halbuki buradaki halka seçme şansı tanınsaydı, Bağdat'a mı bağlı olmak istersiniz, Ankara'ya mı? Halk Ankara'yı seçerdi.
3: Örgütü kuranlarla Saddam'a, Kürtlere nükleer bomba attıranlar aynı güçler. Bütün hesapları bölgedeki her grubu birbirine düşman etmek.
2: Rahmetli Özal bu oyunu bozmak istedi. Bedelini hayatıyla ödedi. Şimdi sen bu oyunu bozacağım diyorsun.
3: Ne yaptın Abdülay?
4: Abi dişimi sıkmaktan ağzımda diş kalmadı. Öyle şeyler söylediler ki... abi beni işkenceye alsalar bu kadar acı çekmezdim.
3: Söyle. Paylaş acını hafifletelim.
4: Abi koşulsuz genel af 1. Demokratik özellik 2. KCK'nın Türkiye ayağının hayata geçirilmesi 3.
3: Lalezara'yı ara. Şahmiran gelsin bir de bunları benim yüzüme söylesin.
4: Gelir abi. Abi bunlar seninle masaya oturmak için her şeyi yaparlar. Lalezara suikast yapanları söyledi. Onlara göre Nor aşireti yapmış.
2: Peh, onlar mı aşiret? İpini koparan 5-10 çapulcu bir araya gelmiş... en çok parayı kim verirse onun tetikçiliğini yapıyorlar.
3: Mustafa, beni onlarla görüştürmen lazım.
2: Örgüt bitti, bir de tetikçilerle mi görüşeceksin?
3: En çok kim para vermiş onu soracağım.
5: Başkanım, yine taktik değiştiriyorlar.
6: Ne taktiği Cemal arkadaş? Tece'nin bir numaralı ajanları her şeyi görüşmeye hazırız diyorlar. Daha ne bekliyoruz?
5: Başkanım, bunların Biyon koşul sunmamaları biraz garip değil mi?
7: Karşısında beni muhatap görmek istiyor. Bundan daha büyük koşul mu? Biz nasıl Polat Alemdar'ı masaya oturtmak için ödün verdiysek... o da benim oturmamı sağlamak için ön şart sunmuyor. Senin ön şart olarak sunmasını beklediğin her şeyi... masada bizzat benim yüzüme söylemek istiyor.
8: Ne yapacaksınız başkanım?
7: Halkım için bugüne kadar ne yaptıysam... onu yapmaya devam edeceğim.

0: yaptın bilsen? İnci?
1: Müsait misin?
0: İçeri gel.

0: Bir şey mi oldu?
1: Senden yardım istiyorum. Polat bebeğimi kaçırdı. Bebeğimi geri al.

0: İkinci. Bebeği kaybettiniz siz. Kabullenmesi çok zor biliyorum. Ama gerçeklerle yüzleşmen lazım.
1: Sen gördün mü bebeğimin öldüğünü, defnedildiğini?
0: İnci, benim görmeme gerek yok ki. Herkes oradaymış. Abdüley, Memati, Cahit.
1: Onlar hepsi Polat'ın adamı. Polat ne derse ona inanırlar.
0: Polat neden kaçırsın bebeğinizi? O Polat'ın da bebeği.
1: Oğlumu kendi gibi yapacak. Nasıl onu devlet birilerinin yanına yerleştirip yetiştirdiyse, o da oğlumu öyle yetiştirmek istiyor. Yalvarırım, bana yardım et. Biliyorum. Polat'a inanıyorsun, bana inanmıyorsun.
0: İnci, inanma meselesi değil.
1: Ne dedi Polat sana benim için? Hasta dedi, değil mi? Aklı karışık, uyduruyor dedi, değil mi? Ama ileride sen de anne olunca benim ne duruma düştüğümü anlayacaksın.
0: Ben elimden geleni yapacağım.
1: Ben artık Polat'la görüşmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ne olur bebeğimi bul. Hemen boşanacağım.
0: Tamam İnci. Ben bunu araştıracağım. Ama sakın bundan kimseye söz etme. Yoksa araştırmamız sonuç vermez.
1: Kimseye söylemem. Yeter ki sen çocuğumu bul.

0: Uyumadın mı sen?
1: Yok. Sen niye kalktın ayağa?
0: İyiyim ben. Oğlum. Olan olmuş. Eğer bir şey olmuşsa iyi olmuş demektir. Sana düşen kardeşine ve evliliğine sahip çıkma.
1: Ayakçıları kızlarını aldı diyorlar anne.
0: Baban da babamın ayakçısıydı ona bakarsan. Babam hiçbir zaman kocamla yakın olmadı. Ama hiçbir zaman da onu ve evliliğimi yok saymadı. Lazia akıllı bir adamdı. O babanın geleceğini gördü. Sen de mematinin gücünü gör.
1: Söyle kızına kocasını çağırsın. Madem evlenmişler, layıkıyla muamele edelim.

0: Teslim! Teslim! Ateş etme! Teslim! Bu adam çok para. Gani gani. Al al seni. Beni bırak. Adam senin.
1: Alın şunu.
2: Beni öldürmeni kim istedi?
3: Ne istiyorsun?
0: Bizim para yok.
3: Patladınız mı? Getireceğiz.
0: Para yok. Gidip konuşacağız biz.

0: Efendim, Polat'ı sıkan adamlar
1: paramızı vermezseniz gidip anlatacağız diyorlar.
2: Şantaj yapan adama ne yapılır?
1: Anladım efendim.
2: Aferin.
3: Mustafa abi, adamlara söyle, etrafı temizlesinler, arabaları kaldırsınlar.
2: Baş üstüne.

0: Baba, müsait misin?
1: Tabii kızım. Nasıl oldun? Daha iyi görünüyorsun.
0: Baba, Leyla'yla görüştüm.
1: Savcı hanım seni ziyarete mi geldi?
0: Ben ona gittim.
1: Ne görüştünüz?
0: Bebeğimi bulması için yardım istedim.
1: Kızım, bu konuları herkesle konuşman doğru değil. Ayrıca lütfen bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitme.
0: Merak etme baba. Leyla yardım edecek. Çünkü bizim boşanmamızı istiyor.
2: Efendim, Zülfikar Bey geldi.
1: İnce Hanım'ı odasına götürün.
2: Tabii.

0: Davut Bey, başınız sağ olsun. Daha önce gelemedim, kusura bakmayın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ziyaretimin sebebini Polat Alemdar size bildirdi sanırım.
1: Evet. Ancak bu sektöre girmek istediğinizden emin misiniz?
0: Neticede ticaret Davut Bey. 40 yıldır ticaret yapıyoruz.
1: Ticaretin kurallarıyla bu sektörün kuralları çok farklı. Medya çok büyük bir güç. Ben sizi bildiğim kadarıyla sizin bu gücü kullanmak isteyecek ihtiraslarınız yok.
0: Davut Bey, benim aslında medyayla falan işim olmaz. Dediğiniz gibi benim yapacağım iş değil. Ama Polat Alemdar bana alacaksın dedi, alacağım. Size de satmanızı tavsiye ettiyse bu işi bir an önce bitirelim.
1: Zülfikar Bey, Polat sizi ateşe atmaya kararlı. Ama ben sizi de düşünerek teklifinizi reddetmek zorundayım.
0: Bakın Davut Bey, sorun paraysa teklifimizi gözden geçirebiliriz.
1: Mesele para değil. Şirketi elinde tutmaya karar verdim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Araba şamalos.
6: Oo.
5: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
7: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya muzlu ol.
8: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. Otomobil piyasası durgun.
14: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam nokta
15: koma, değerinde trimsat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya, yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tat.

0: Haklılık.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Abi ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif ile gitsin.
20: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
21: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
22: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Can Polat, bu Yezid gazetesini başka birine satacak.
1: Fiyatı arttırmak için yapmış olmasın Zülfikar ağa, zorladın mı iyice?
2: Yezid'e dünyanın parasını teklif ettim.
0: Beğenmediysen daha da vereyim dedim. Dinlemedi bile.
1: Anlaşıldı Zülfikar ağa.
2: Can Polat,
0: sen o Yezidlerin elini sıkmayacaksın değil mi?
1: Sen rahat ol. Biz Yezid'in elini sıkmayız, kırarız.
0: Eyvallah.

0: İlhan, bunları sevk etmeyin. Büyük bir parti getireceğim. Hepsini beraber gönderirsiniz.
1: Ağam, sen gazete alınca biz bu işlere devam edecek miyiz?
0: Son kez çok büyük bir vurgun yapacağız. Ondan sonra payımızı alıp devredeceğiz.
1: Ağam, bölgeden mal getirmek çok zor bu aralar. Her saat operasyon yapıyor devlet.
0: Sen ağanı mı unuttun İlhan? 100 taburu askerin arasından ben istersem yine mal geçiririm.
1: Nasıl yapacağız ağam?
0: Gelince görürsün.

0: Emin misin buradan örgüte silah gittiğine?
1: Eminim. Girin.
2: Abi gelenler var. Bizim özel kuvvetlere benziyor. Ne yapacağız?
3: Ben kendimi göstereceğim. Sen yine arka tarafa dolaşacaksın burayı.
2: Abi hain içlerindeyse direkt hedef olursun.
3: Başka şansımız yok. Kendi askerimize mi sıkacağız?
0: Dikkatli olun.

0: Dur. Ateş etmeyin. Polat Alemdar, senin burada ne işin var?
1: Sizin ne işiniz var?
2: Atın silahları.
1: Artık hainliğin buraya kadar. Ömründe bir kez vatanına hizmet et.
2: Asıl örgütle görüşerek devletine sen ihanet ediyorsun.
3: Ne konuşturuyorsun? Sıkın haini!
2: Kes sesini. Sakın bir şey yapmaya kalkmayın.
1: Silahını bırak. Emri kimden aldığını söyle, seni bırakayım. Gidecek yerin yok. Vazgeç. Bırak silahını.

0: Bize müsaade edin, erkek erkeğe konuşalım.
1: Birlikte çarpışmaya gittiğinizde erkek erkeğe konuşursunuz. Otur anne.
2: Buyur küçük baba. Seni dinliyorum.
0: Madem evlenmişsiniz, artık akrabayız. Yaptığınızı doğru bulmuyorum. Ama inşallah ben yanılıyorumdur. Allah utandırmasın.
2: Madem akrabayız, acıyı da, sevinci de, mutluluğu da, ihaneti de birlikte göğüsleyeceğiz.

0: Memati saçmalama.
1: Mutluluğu paylaşmak kolay. Sevinci de ihaneti de paylaşırız. Büyük bir acıyı daha önce paylaştık. Çakır öldüğünde dördümüz birden yandık. Ama unutmuşuz. Hatırlayalım ki akraba olduğumuzu unutmayalım.
2: Yapma Memati.

0: Ondan sonra bu aileden kimse acı çekmeyecek.
1: Tenli duvaklı düğün isterim kardeşime.
2: Alem böyle bir düğün görmemiştir. Ama görecek.

0: Hoş geldin Duran arkadaş. Seni yorduk Avrupa'dan buraya.
1: Buraları özlemişim. Çağırmanız beni çok mutlu etti.
0: Tabii. Avrupa'daki komprador yaşamı seni yıpratmıştır. Dağ havası sana iyi gelir.

0: Doğru söylüyorsunuz başkanım. Köleci toplumda kendi kültürüne yabancılaşmamak çok zor. 6 ayda bir bu özgürlük kokan havayı teneffüs etmek lazım.
1: Seni bunun için getirdim. Görüşmelerde masada olmanı istiyorum. Çünkü senin bu diplomatik kurnazlığın masada çok işimize yarayacak.
0: Polat Alemdar kim başkanım? Ben Avrupa Parlamentosu, NATO Generali, Başbakanı. Devlet başkanlarıyla müzakere etmişim.
2: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
3: Biz seninle eski dostuz Mete'ciğim. 28 Şubat'ta seninle az çalışmadık. Kapım sana her zaman açık.
2: Ben de size o rahatlıkla geldim. Sizinle görüşmem gereken 2 konu var.
3: Birinci konuyu biliyorum. Yanlış yapmışsın. Bana sormadan Polat Alemdar'a suikast yapmaya kalkmışsın.
2: Ben Polat'ın sizinle düşmanınız olduğunu sanıyordum.
3: Mete, Polat Alemdar oradaysa ben istediğim için orada. Sen bunu bilmeyecek adam değilsin. Planlarımı bozacak işleri yaparsın. Eski günlerin hatırını tanımam.
2: Yanlış yapıyorsunuz. Polat müzakerelerden güçlenerek çıkacak.
3: Yanlış doğru. Orasını ben bilirim. Bundan sonra yapacağınız şeylerden haberim olacak. Polat'a yaptığınız bir yanlış. Benden habersiz Davut'un gazetesini almaya kalkman ikinci yanlış.
2: Davut beni cezaevine tıkmak için, itibarsızlaştırmak için gazetesini kullanıyor.
3: Senin bu cezaevi korkun ne zaman?

0: geçecek.
1: Bak bana. Guantanamo'dan bile güçlenerek çıktım. Hele bu ülkede kahraman olmak için cezaevine düşmek şart.
2: Ben dışarıda kalmayı tercih ederim.
1: Ben istemediğim sürece seni kimse cezaevine atamaz. Yanlış yapmakta ısrar etme ki cezaevine girmeni istemeyeyim.
2: Gazeteyi almamızı istemiyorsanız Yaşar Ağa'ya söylerim, almaktan vazgeçer.
1: Yok. Yaşar'ı severim. Artık sınıf atlamasının zamanı geldi. Uyuşturucu işini bir başkası yapar. Yaşar bize bundan sonra medyada hizmet verecek.

0: Serhat arkadaş, önderliğine hizmet için çok önemli bir görev düşüyor sana.
1: Dinliyorum başkanım.
0: Polat Alemdar'la görüşmeye giderken bana suikast düzenleyeceksin.
1: Başkanım, bu çok riskli.
0: Çok riskli olduğu için senin yapman gerekiyor. Senden başkasına güvenemem.
1: Başkanım, buna ihtiyacınız yok.
0: Polat Alemdar'la yapacağım müzakerenin sonucunun ne olacağını hiç kimse bilemez. Hem Polat Alemdar'la masaya oturmadan elimi güçlendirmem, hem de örgüt içinde çıkabilecek çatlak seslerin önünü şimdiden almam gerekir. Adamlarını iyi seç. En güvendiklerin dışında kimseyi alma.

0: Bugün giren çıkanların fotoğrafları. Polat Alemdar, sen bu yardım kuruluşuna girenlerin fotoğraflarını niye çektiriyorsun?
1: Abi Zara aradı. Şahmeran masaya oturacakmış. Görüşme için bekliyorlar.
2: Nereye çağırdılar?
1: Abi Zara'nın mekanına gideceğiz. Zara bizi oradan götürecek.
2: Çıkalım Abdülhey.

0: Başkanım, geri dönelim.
1: Cemal arkadaş, beni bu yoldan ölüm bile döndüremez. Ben halkım için ölümü göze almışım.
0: Başkanım, önce örgüt içinde bunun hesabını sorup aykırı sesleri susturmamız lazım. Görüşme masasına bölünmüş bir görüntüyle oturamayız.
1: Dönüyoruz. Hadi.
0: Hadi.

0: Nerede görüşeceğiz?
1: Görüşme iptal.
2: Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz?
1: Şahmeran görüşmeye giderken suikaste uğradı.
2: Geberdi mi bari?
1: Polat Alemdar, siz bu kafayla oturacaksanız masaya işimiz var.

0: Abi, Şahmaran'ın suikasti kendi kendine tezgahladığını anladım da... örgüttekiler bunu nasıl yiyor?
1: Örgütte Statiko'nun kralı var Abdüley. Hepsi konumlarını Şahmeran'a borçlu. Şimdi kime hedef gösterirse ona saldırmak zorundalar.

0: Geçmiş olsun arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
2: Tecasil niyetini belli etti. Görüşmeleri durdurmamız lazım.
3: Doğru söylüyorsun. Şahmeran Başkanı ortadan kaldırabilmek için müzakere vaadiyle gözümüzü boyamaya çalıştılar.
4: Ne o drone arkadaş? Kandil'in yatakları sert geldi galiba. Bir an önce Avrupa'daki ikiz yatağa dönmek istiyorsun.
5: Mücadele sadece dağda silahla olmuyor. Asıl mücadele metropollerde. Diplomatik zeminlerde oluyor.
6: Tabii. Çikolata. Mücadeleyi ben de yapmak isterim.
4: Halkımın ayaz tutmuş dağlarında mücadele etmek bizim gibi proleter sınıflara kalmış. Siz gidin kulislerde yiyin için gezin, bir de bizim mücadelemizi hor görün.
3: Halkımız ve örgütümüz adına büyük geçmiş olsun diyorum Sayın Başkanım. Arkadaşlar, başkanımıza yapılan bu eyleme hem silahla hem diplomatik zeminde misliyle karşılık vermeyi teklif ediyorum.
2: Başkanım, stratejimiz nedir? Ne yapacağız?
7: Eylem biçimine baktığımızda, eylemi kim sipariş etmiş olursa olsun gerçekleştirenlerin örgütümüzdeki ajanlar olduğunu görüyoruz. Öncelikle İçimizdeki ajanları deşifre edeceğim.

0: Başkanım, ben çözümlemenizden ajanın bu masada oturanlardan birisi olduğunu anlıyorum.
1: Başkanım, elinizde bu menfur saldırıya ilişkin bir bilgi varsa bizimle paylaşın. Yoksa hepimiz zan altında kalıyoruz.
2: Ben kendinin çıkıp halkımız ve örgütümüz önünde itiraf edip önderliğimizin affına sığınması için bir fırsat veriyorum.
3: Kandil'e en son duran arkadaşla ben geldim. Bizi mi suçluyorsunuz?
2: Bakın, Cemal arkadaş kendi ağzıyla çözümlememi deşifre etti.
3: Ben örgüte ve önderliğe olan bağlılığımın

0: sorgulanmasındansa ölmeyi tercih ederim. Böyle bir kuşkunuz varsa sıkın kafama.
1: Sen ne diyorsun Duran arkadaş?
2: Önderliğin affına sığınıyorum. Öz eleştirim vermeye hazırım.
1: Evet, seni dinliyoruz. Ver bakalım öz eleştirini.

0: Geldiğin için teşekkür ederim.
1: Sen çağırdın diye gelmedim. Hesap sormaya geldim.
0: Haddini bil. Ben olmasam hala değnekçilik yapıyor olurdunuz. Sizi bugünlere getirenleri ne çabuk unuttunuz.
1: Hayatta yaptık ya, senin gibi adamın yüzüne şamar gibi vuran birini görmedim. Biz kazandık da sen kazanmadın mı? Pis işlerini az temizlemedik.
0: Sizin yerinize gelmek için kapımda onlarca adam yatıyordu. Ben kime yol versem sizin yaptığınızı yaptırırdım.
1: Senin adamın Kara'nın yaptığı ne? Bizim kardeşimiz ölmüş. Bu saatten sonra kimseyi tanımam.
2: Tanırsın, tanırsın.
0: Rakamını söyle.
1: Öyle bir rakam yok.
0: Ama iki kardeşin daha var. Hem Zaza hem Kara. İkisiyle birden uğraşamazsın. Akıllı ol, bir rakam söyle.
1: Sen beni çağırdığına göre aklında bir şey var. Hele sen söyle.
0: Yaşar'a uyuşturucu işini makul bir payla devredecek. Bundan büyük para ve çevre kazanacaksın.
3: Duran arkadaş, ben hayatımda senin kadar oportunist bir adam görmedim.
4: Sayende hepinizin hayatı kurtuldu. Şahmeran'a o şovu yaptırmasaydın birimizi ajan ilan edip sıkacaktı.
3: Sen şov yapmasaydın biz karşısında dik dururduk. Örgüt içi diktatörlüğe izin vermezdik.
4: Sen ne anlatıyorsun Zara? TC demokrasiden ihya oldu, biz eksik kaldık.
3: Artık TC inkar politikalarından vazgeçiyor. Belki de barış olacak.
4: O Şahmeran'ın elinde mi barış? Emperyalistler barış derse barışır, savaş derse savaşır.
3: TC emperyalistler karşısında eskisi kadar güçsüz değil. Polat Alemdar'ı gönderiyorlar barışı zorlamak için.
4: Bağımsız devlet kadar hastalıklı bir yapı yoktur. Ne zaman içten bir mikrop, ne zaman dıştan bir virüsün etki edeceğini göremezsin. Benim umurumda değil barış müzakere. Ben bir an önce Berlin'e, Katerina'nın yanına dönme peşindeyim. Ya Şahmeran'a şov yaparken biraz abarttım galiba. Dizime vurmuşum. Kas spazmı olmuş.
5: Aşağı gel.

0: Çocuklar gelin alın şunları. Alın. Dikkat et. Buraya gel. Bunu otobüsle gelenlere dağıt.
1: Abi otobüsü ne yapalım?
2: Otobüs sana hediyem koçum.
1: Sağ ol abi. Allah razı olsun abi.

0: Serhat arkadaş. Eylemde kullandığın adamlardan kurtulan olmadı değil mi?
1: Olmadı başkanım, merak etmeyin.
0: İyi iş çıkardın Serhat arkadaş. Sayende Polat Alemdar ajanına karşı zaman kazanmış olduk.

0: Can Polat'tan haber var mı Memati?
1: Durumu iyi, görüşüyoruz. Sen merak etme Zülfikar Ağa.
0: Ya sen nasıl yalnız bıraktın Can Polat'ı? Niye gitmedin?
1: Burayı boş mu bırakalım? Burada da yapılacak işler var.
0: Yine de yanlış yapmışsın. Gitmen lazımdı.
1: Ya keyfimizden kalmadık herhalde.
2: Rahatsız etmiyorum değil mi? Zülfikar abi nasılsın?
0: İyiyim kızım. Çok sevindim evlenmenize. Hayırlı olsun.
1: Selvi sen dışarıda bekle, ben geliyorum.
2: Geciktik.
0: Hayırdır?
2: Abi ev bakacaktık.
0: Anlaşıldı gezitlerin peşine niye gitmediğin. Hadi size iyi alışverişler. Canları iyi valla. Hadi Zeynel.
3: Seni de, evini de, gönlünü de yıkarım kırarım.
1: Bir daha başkasının yanında ben konuş demeden konuşmayacaksın. Gelmeyeceksin.
3: İkinizin de kalıbına tüküreyim. İçeride misafir varken niye sokuyorsunuz?
4: Abi şimdi kabahat bizim mi oldu? Polat abiye bir şey diyemiyorsun. Selvi yengeye bir şey diyemiyorsun. Vur gariban Cahit'le Erhan'a.
5: Resmi rakamı üstteki Türkiye hesabıma yatıracaksınız. Geri kalan kısmını alttaki İsviçre hesabıma.
6: Tamam Davut Bey. İsviçre'deki hesabınıza parayı bugün geçiriyorum. Satışı yarın yapalım.
5: Yaşar Bey, ya vazgeçersem yarına kadar? Nasıl veriyorsun bu kadar parayı?
6: Bizim kimse de alacağımız kalmaz Davut Bey. Siz merak etmeyin.

0: Yaşar Bey, artık ağalık bitti. Medya patronu oldun.
1: Hediyeniz için teşekkür ederim. Ama boynuma ilmik geçirmem. İpekten bile olsa.

0: Efendim Memati.
1: Usta, sen beni burada bıraktın. Gelen laf sokuyor, giden laf sokuyor.
0: Güzel.
1: Usta, ben burada dağıldım diyorum, sen güzel diyorsun.
0: Herkes senin orada olduğunu bilsin ki kimse zıplamaya kalkmasın.

0: Duran arkadaş, çıkabilirsin.
1: Başkanım, tercüme ihtiyacım varsa kalayım.
0: Kuzey Irak'a hoş geldin Şamir Harbun.
2: Ne yaparsan ya, o masaya oturacaksın. Gerekirse cesedini oturtacağım.
0: İnsanlık geçmiş olsun der ya. Canımızı zor kurtardık.
3: Sen o şovunu örgütteki adamlarına yap.
4: Ancak ben yemeğim.
2: Kafamı bozma. İki tane F-16 gönderir, başına yıkarım orayı.
0: Önce iç dengeleri sağlamam lazımdı. Örgütteki gücümü pekiştirdim.
4: Artık görüşmeye gidebilirim.
2: Bugün görüşmeleri gerçekleştir.

0: Polat Alemdar Kuzey Irak'taki arkadaşımızı pusuya düşürmüş.
1: Yaşıyor mu?
0: Polat'ın eline geçeceğini anlayınca intihar etmiş. Efendim, Yaşar Ağa da geldi, bekliyor.
1: Ne bekletiyorsun, al içeri.
0: Emredersiniz efendim.
2: Mete Bey, tebrik edebilirsin. Karşında yeni medya patronu duruyor.
1: Ne oldu Yaşar Ağa? Hani satmazdı Davut?
2: Hiç ihtimal vermiyordum. Mete Bey yine bizi kör bir kuyuya attı diyordum. Helal olsun.

0: Abi, Mete her yere haber bırakmış. Kara muhakkak beni arasın. Benden haber almadan bir iş yapmasın diye.
1: Davut'tan alamamışlar mı gazeteyi?
0: Bilmiyorum abi.
1: İyi, ver şu telefonu.

0: Efendim Kara.
1: Polat Alemdar.
2: Mete Davut işini bekletmek istiyor. Ne yapayım?
0: Pazarlık yapıyorlar. Bir an önce bitir.
2: Bitireyim mi? Emin misin?
0: Ne diyorsam onu yap.
2: İyi. Davut işini bugün bitiriyoruz. Çocuğu alın.

0: Mete Bey geldi efendim.
1: Niye haber vermeden geliyor?
2: Beni aradı. Ben davet ettim.
1: Niye haberim yok?
2: Oldu işte. Bu ev benim evim, unutma. Ben daha ölmedim.
3: Gözlerinden öperim koçum.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sizi daha iyi gördüm Nesrin Hanım.

0: iyi bakıyor.
1: Eline ne oldu pusatım?
2: Kesildi.
0: Kahvenizi nasıl içersiniz?
1: Zahmet etmeyin lütfen.
0: Sizin konuşacaklarınız vardır.
1: Sade lütfen.
2: Ne konuşacakmışız?
1: Bu memlekette herkesi öldürebilirsin. Ama polise, hakime, savcıya dokunamazsın.
2: Dokundum, geçmiş olsun.
1: Daha geçen bir şey yok koçum. Bir adamını ver, içeri girip yatsın, bu işi kapatalım. Adamın ifadesinde işkenceye uğradığını söylesin. Bir daha böyle bir şey yapmadan önce bana haber verin. Ben kime ne yapıp yapamayacağınızı söylerim. Tamam mı koçum?
2: Kimseye yapacağım şeyi önceden söyleyemem. Çünkü yapacağım şeyi ben de önceden bilmem. Bir hata yaparsam bedelini öderim.
1: Yok koçum, ödeyemezsin. Gerisini reis sana anlatır. Biraz zaman geçsin. Küçük bir şeyle cezaevine girmen lazım. Bir ay içeride kal ki milletin tansiyonu düşsün. Hem de sen efsane ol. Zaten o bir ayın içinde dediğimi anlarsın. Bedelin ömürle ödenmeyeceğini öğrenirsin.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata. Oh.

0: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
4: Hesap.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: A101'de 30'lu yumurta 109 lira.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
3: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
2: Sinan Engin.
4: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
2: Ahmet Çakar.
5: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
2: Evet. Abdülkerim Durmaz.
6: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
2: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
7: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
10: Yaşadığım son birkaç seneyi hepiniz biliyorsunuz. Üst üste felaketler beni çok yordu. Eskisi kadar medyada olmak arzusundayım. Ama eskisi kadar gücüm yok.
11: Efendim, devlet baskı yapıyorsa çekilmeniz konusunda biz hep birlikte direnelim.
10: Turulcuğum, devletin baskı yapacağı bir durumdan çıktı medya. Neyimize baskı yapsın?
11: Efendim, yıllarca bu ülkeyi yönettiniz. Şimdi yorgun olduğunuza inanmamızı nasıl beklersiniz?
10: Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İktidarlar gibi bizim de süremizin bittiği anlar geliyor.
11: Efendim, siz gazeteyi sattınız mı? Satmak için bizim fikrimizi mi alıyorsunuz?
10: Henüz satmadım. Ama ciddi teklifler var.
11: Kimi düşünüyorsunuz?
10: Turulcuğum, bir kere de bırak başkaları soru sorsun. Ayrıca birine satarsam, kim alırsa alsın, nasıl olsa gazetenin başına sen geleceksin. Niye endişe ediyorsun?
11: Efendim, lütfen bizi bırakmayın.
10: Sizlerden görüşlerinizi yazılı olarak bana iletmenizi istiyorum. Biliyorsunuz, mektuplaşmak rahmetli büyüğümüz Fehmi Bey'den bize miras.

0: Madem işin var git hallet. Beni niye tanımadığım savcının yanına götürüyorsun?
1: Güvende olursun, kafam rahat eder.
0: Pusat evin önüne adam doldurmuş. Ne güvendiğinden bahsediyorsun?
1: Kızım, eltinle kaynaş işte ufak ufak. Amma tatava yaptın.
0: Sen Polat abinin yanına gidiyorsun değil mi?
1: Sana kaç kere işimi sorma dedim.
0: Zülfikar abiler laf sokuyorlar diye değil mi?
1: Lafa söze mi ihtiyacım var memlekete hizmet için?
0: Doğru. Polat abi kal dedi kaldın. Gel dedi gidiyorsun. Lafa söze ne ihtiyacın var?
1: Öl de söylerim. Aklını başına topla.
0: Sakın ölme.

0: Bu güzel.
1: Efendim, her zamanki gibi zevklisiniz. Siz mi götüreceksiniz, biz mi yollayalım Nüket Hanım'a?
0: Ben götüreceğim.
1: Peki efendim.
2: Nereye gidiyorsun Memati?
3: Az bir işim var. Selvi kalsın burada, yarın gelir alırım.
2: Memati, İnci geldi.
3: İyileşmiş mi? Evden nasıl çıkmış?
2: Oğlum kaçırıldı diyor.
3: Hangi oğlu?
2: Ölmedi diyor. Halbuki başsağlığı diledik. O da sövüp saymıştır.
4: Belki ilaçlar tesir etmiştir depresyon için.
2: Neyse, sen de bir şey bilmiyorsun. Polat gelsin, onunla konuşurum.
3: Cahit'tir. Gel bakalım.
2: Hoş geldin Cahit.
5: Hoş bulduk yenge.
3: Bir şey istiyor musunuz?
4: Telefonun açık olsun.
3: Ben seni ararım. Görüşürüz.
2: Nereye gidiyor bunlar?
4: Kuzey Irak'a.
2: Polat'a bir şey mi olmuş?
4: Bilmiyorum.

0: Zara'dan ses yok mu Abdülay?
1: Yok abi.
2: Yeni resimler de gel.

0: onun için.
1: Abi dediğin çıktı. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Zara'yı ara. Müzakere içinden vazgeçtiğimi, geri döneceğimizi söyle.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 7 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşma 3 ülke arasında savunma, sanayi, askeri işbirliği ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini hedefliyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi bir savunma anlaşmasına imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Anlaşma askeri işbirliğinin yanı sıra savunma sanayinde ortak projeler ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de hedefliyor. Ayrıca bu anlaşma Türkiye'nin NATO üyeliğine alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte olacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi ne olacak? Çerçeve yasa tasarısı adımı atıldı. Hafta sonu meclise gelmesi beklenen yasanın çıkmasıyla 5 aşamalık bir yol haritası işlemeye başlayacak. İşte çerçeve yasanın yol haritası.
1: Sürece yasal çerçeve çizen yasa tasarısı 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı bugün Adalet Komisyonu'na geldi.
2: Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmişti.
1: Teklifin pazar günü genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
3: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
1: Komisyon aşaması oldukça önemli. Bütün siyasi partiler yorumlarını ortaya koyacak. İyi Parti'nin teklife karşı yasanın çıkmasıyla birlikte 5 adımdan oluşan bir yol haritası işlemeye başlayacak.
4: Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz.
1: Teklifin yürürlüğe girmesi için kritik bir şart bulunuyor. Milli Güvenlik Kurulu, PKK, KCK ve bağlantılı yapıların tamamen feshedildiğini ve silah bıraktığını resmen tespit edecek. Ve tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerin en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Masadaki konu terörsüz Türkiye'ydi.
5: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: Toplantıdan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Açıklamada tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur ifadeleri yer aldı.
0: Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan zincirleme şekilde rüşvet almak fezlekesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada para trafiği, VIP araç, HTS kayıtları, saat ve çantalar var. Peki şimdi ne olacak?

0: detaylarına haberimizde bakalım.
1: Yaparsa kim yapar?
2: Özkan Yalım yapar.
3: Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver.
4: Fezleke'de yer aldığı aktarılan bu mesajın tarihi 13 Ekim 2023.
5: Özkan Yalım'ı ilk gün dedik. Affetmeyiz. Üstümüze sorumlu düşüyor, ne gerekiyorsa yapın.
4: Mesajı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan.

0: Böceğin iddiasına göre Veli Ağbaba kendisini aradı. Önce 30 milyon lira istendi. Ardından rakam 1 milyon euroya çıktı.
1: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
0: Ve iddiasına göre o para Antalya'daki esnaftan toplandı. Tarih 9 Ocak 2024. 1 milyon euro Ankara'ya götürüldü. Böcek parayı CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiğini söylediği Emre Caner'e teslim etti.
1: Yayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
0: Ama iddialar bununla da sınırlı değil. Bu kez adres Antalya Cam Piramit'teki aday tanıtım lansmanı. Mustafa Gökhan Böceğin ifadesine göre Ağbaba 7-8 milyon lira nakit iyi olur dedi.
2: Eğer Gökhan Böcek'le benim HTS kaydım varsa, bas kaydım varsa, danışmanımın HTS kaydı varsa idam edilmeye razıyım.
3: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba, CHP'nin yüz karası Veli Ağbaba.
0: Böcek de Ağbaba'nın gönderdiğini iddia ettiği kişiye aracında bulunan 200 bin doları teslim ettiğini söyledi.
2: Boğazımdan bir kuruş haram para geçtiyse zehir olsun, zıkkım olsun, haram olsun. Eğer kamuda bir ihaleye girecek vallahi idama da razıyım ben.
0: Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba tutuklandı.
2: Allah aşkına aileye saldırırım ya.
0: Ve dosyanın bir başka bölümü Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri.
4: Yaparsa kim yapar?
5: Özkan Yalım yapar.
0: Yalım'ın iddiasına göre Özel'in kullanımına verilen VIP aracın dönüşümü için 170 bin euro artı KDV ödendi.
2: Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış.
0: İddialar arasında çantalar da var saatte. Yalım 2022'de Özel'in eşi ve kızına çanta gönderdiğini, daha sonra Özel'in talebiyle bir çanta daha aldığını ve 2019'da kol saati hediye ettiğini anlattı. Ancak Yalım'ın en dikkat çeken iddiası nakit parayla ilgili. 2023'ün sonlarında 200 bin lira. Yalım parayı bir poşete koyduğunu ve Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını ileri sürdü. Bir başka tarihte 24 Ekim 2023. Bu defa rakam 1 milyon lira.
2: Acaba uşağı karıştırabilir miyim? Oraya ne kadar yalan şeyler oldu. Böyle yani neler söylediler.
0: Fezleke'de Özgür Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddia edildi. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.
2: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunun yapmaya geldin.
0: Şimdi gözler meclisteki süreçte. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı merak edilirken bir gelişme de Kuşadası Belediyesi'nde yaşandı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda da 15 gözaltı kararı var. Başkan daha önce de gözaltına alınmıştı. Yeni gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor.
6: Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
7: Mati Ahmet Minguzi, Hakan Çakır, Atlas ve daha niceleri. Faillerin ortak bir adı var. Onlara suça sürüklenen çocuk deniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pek de suça sürüklendiklerini söylemiyor. Tam aksine adliye koridorlarında hepsinin yüzünde benzer mutluluk ifadesi var. Çekilen videolarla editler yapılıyor. Suç makinesi çocukların kahraman gibi gösterildiği akımlar başlatılıyor. Bu da çocuk adalet sisteminde cezasızlık algısına neden oluyordu. Getirilen düzenlemeyle suça sürüklenen çocuklara ilişkin teklifin ilk iki maddesi kabul edildi. Çocuk suçlulara müebbet geliyor.
8: Ben daha Ahmet'e üzülürken oğlum gitti demesi benim kalbime çok kan attı.
9: Uyku yok, yemek yok. Hep yemek pişiriyorum. Hakan pilav üstü tavuğu çok severdi.
0: Ahmet Minguizi, Atlas Çağlayan, Fatih Acacı, Hakan Çakır ve diğerleri.
9: Pek gördüğüm şey Muhtarlığın önünde hepsi de çıllanmışlardı çocukların üstüne.
10: Tek derdimiz o, cezaların yükseltilmesi.
0: İşte o acıların ardından suç işleyen çocuklarla ilgili düzenleme meclise geldi.
11: Şimdi ben çocuk diyemiyorum buna. Yani benim çocuğumu katleden 15 yaşında da olsa, 13 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa,

0: eline o bıçağı alıp sokağa çıkan, orada o planı yapan. Sen de çocuksun, senin de bir geleceğin olsun diyemiyorum, demek de istemiyorum. Benim çocuğum çocuk değil miydi?
1: İlk iki madde kabul edildi.
2: Getirilen düzenleme ile çocuk adalet sisteminde cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi ve çocukların suç örgütlerinin etkisine daha açık hale gelmesinin engellenmesi hedeflenmektedir.
1: Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş arasındaki çocuklara müebbet hapis cezası verilebilecek. 12-15 yaş grubu çocuklara da aynı suçlar için ceza indirimi daha az uygulanacak. Faillerin profilleri neredeyse aynı. Benzer saç kesimi, suçtan haz alma ve mafyatik pozlar. Sonuç, yitip giden tazecik fidanlar.
3: Çocukların sayıları gittikçe artmaya başlıyor ve bu çocuklara baktığımız zaman çoğunlukla bu çocukların boşanmış ailelerden geldiklerini veya kopmuş ailelerden geldiklerini görüyoruz.
1: Düzenleme aileler için de ceza öngörüyor. Silahını korumayıp çocuğun eline geçmesine neden olan baba ya da anneye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
4: Temel hedefimiz kapanmadan kanunun genel kuruldan geçirilmesi.
5: Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetmişti. Ev sahibi ve ilaçlama şirketi müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
6: Yine böcek ilaçlaması, yine aynı acı. 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşam savaşını kaybetti.
7: Annem aslında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
6: İddiaya göre komşu dairede yapılan böcek ilaçlamasının ardından anne ve oğlu zehirlendi. Küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ondan geriye ailesiyle çıktığı tatilde kayda aldığı bu görüntüler kaldı.
8: Arkadaşım tatile geldim, sağa sola çeksene, story atsana, şipşak bir şey yapsana ya.
6: Anne yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Gözaltına alınan ev sahibi ve ilaçlama şirket müdürü tutuklandı.
7: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elinin yüzünü gördüm.
6: Hayatını kaybeden Yusuf Talha'nın 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.
7: Annem aslında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
5: Ve bir park yeri kavgası daha maalesef kanlı bitti. Adres Kastamonu. Bir vatandaş park yeri için kavga ettiği komşusuna sinirlendi. Rastgele ateş açtı. Bir evi ve bir arabayı ateşe verdi. Olayda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
1: Park yeri kavgasında gözü döndü, komşusunu vurup evini ve aracını ateşe verdi. Korkunç olayda bir kişi can verdi. İki komşu arasında çıkan park yeri tartışması hızla büyüdü. Saldırgan komşu elindeki silahla eve rastgele ateş açtı. Ardından da evi ve kapıdaki aracı ateşe verdi. Alevler hızla yükseldi. O anda evde bir çocuk mahsur kaldı. Yakup Açıkgöz çocuğu kurtarmak için eve koştu ama tam o anda mermilerden biri ona isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Ama saldırgan onu bile umursamadı. Kimseyi yangının olduğu eve yaklaştırmazken silahından çıkan mermiler 4 kişiyi yaraladı. Hızla gelen ekipler yangını söndürüp saldırganı gözaltına aldı.
5: Eskişehir'de 4 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Merve Çiftçi'nin babası, kızının internet üzerinden görüştüğü bir kişi tarafından yönlendirildiğinden şüpheleniyor. Endişeli babanın şimdi tek bir isteği var.
9: Kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün. Ayın 3'ünde sabah saat 6:15 geçe evden çıktı. Ondan sonrası biz bir haber alamadık.
6: 4 gün önce kayboldu, ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor. Babasının iddiası ise farklı.
9: Tablette oynadığı için şu an hangi oyundaysan da bilmiyorum ama kızımın yönlendirdiğini tahmin ediyorum.
6: 18 yaşındaki Merve çiftçi 4 gündür kayıp.
9: Evden çık, çarşı durağına gel, oradan bin. Kendim zaten kağıdı ben gördüm.
6: 3 Ağustos sabahı ayrıldı evinden.

0: Den genç kız.
1: Giderken yanında sadece bir çantası var, ufak bir çantası var. Bir de tableti var. Onun dışında herhangi bir şey evden götürmedi.
0: Baba Fettah Çiftçi, kızının internet üzerinden görüştüğü bir kişi tarafından yönlendirilmiş olabileceğini iddia etti.
1: Yönlendirildiğini tahmin ediyorum. Evden çık, çarşı durağına gel, oradan bin. Kendim zaten o kağıdı ben gördüm.
0: Ailenin şimdi tek bir isteği var.
1: Kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün. Kızımın eve dönmesini istiyorum.
2: Adana'da bir taziye evinde karşılaşan husumetli iki grup birbirine girdi. Taraflardan biri silahını çekti, kavgalı olduğu grubu kovalamaya başladı. Yakınlarının acısını paylaşmak için bir araya gelenler silahlı kavganın ortasında kaldı. İşte ne ölüye ne diriye saygı kaldı dedirten o görüntüler.
3: Cenaze var demediler, taziye evinde birbirlerine girdiler. Bir ailenin cenazesi vardı. Yakınları taziyeye geldi. Ancak aralarında gerilim olan iki ailenin karşılaşması ortalığı birbirine kattı. Önce tartışma, sonra arbede yaşandı. Taraflardan biri silahını çıkardı, diğerlerini kovalamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Araya çevredekiler girdi. Silahlı saldırgana engel oldu. Ancak tarafları sakinleştirmek kolay olmadı. Olayın ardından kaçan saldırgan tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Taziye evinde ise güvenlik önlemleri artırıldı.
2: Sıradaki haberimiz maaşını taşıyacak emekliler için, emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlar için Ağustos ayı bereketli geçeceğe benziyor. Zira bankalar kesenin ağzını bir hayli açtı. Promosyon yarışında meblağlar 90 bin liraya kadar ulaştı.
4: Zamlı maaşlar hesaplara yattı. Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı.
5: Emekli, dul ve yetim aylığı alanların merakla beklediği Ağustos ayı fırsatları netleşti. Maaşını taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren emeklilere bankalar 35 bin liraya kadar promosyon sunuyor.
4: İmkanlar sadece promosyonla kalmıyor. Meblağ arttıkça artıyor.
5: Otomatik ödeme talimatı, yakınını getirme, kredi kartı kullanma gibi şartlarda promosyon tutarı artıyor. Üstelik nakit avans ve faizsiz kredi desteği de sağlanıyor. Böylelikle meblağ 90 bin liraya kadar ulaşıyor.
4: Bankalar promosyon tutarlarında birbirleriyle yarışıyor. Maaşını taşıyacak emekliler ise bankaları araştırıyor.
2: Haftanın son işlem gününde piyasalardaki son duruma bakacak olursak, altın fiyatları bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürdü diyebiliriz. Haftayı 6100 seviyelerinde açan gram altın 5 günde %10 değer kazandı, 6700 seviyelerini gördü.
6: Hafta başından bu yana 110 artış yaptı.
4: Altın bu kez yatırımcısının yüzünü güldürdü. 5 günde %10 yükseldi.
5: Haftanın ilk işlem gününü 6100 lira seviyelerinden aşan gram altın haftanın son işlem gününe gelindiğinde 6700 lira seviyelerini gördü. Yani 5 günde %10 büyüme kaydetti.
6: 6000 lira olan gram altın şu anda 6700 seviyelerini görmüş durumda.
7: Bugün artıyor, yarın düşüyor. Sonucun nereye varacağını kimse bilmiyor.
8: Uzun vadeli yatırım için altın en güvenilir limandır bence.
5: Orta Doğu'daki olumlu gelişmeler, petrol fiyatlarındaki düşüşler. Peki bu durum altın fiyatlarında yeni bir rally'nin sinyali mi?
6: Altın hiçbir zaman için dikey çıkmaz. Mutlaka bir kırılma noktası, bir ufak bir es mola verir.
5: Ne kadar bozdurdun?
9: 100 gram.
5: Ne kadar tuttu?
9: Şu anda 3 milyon 920 bin lira tuttu.
6: Şu anda %70 alış ağırlıkta gidiyor satışlarımız.
8: Ki daha artık yükselecek diye düşünüyorum ben. Bence altın alsınlar, çeyrek grama yatırım yapsınlar.
5: Ben öyle yapıyorum diyorsun.
8: Evet, aynen.
2: Alkol aldı, direksiyon başına geçti. Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Alkollü sürücünün aracı arızalandı yalanını polis bakın nasıl bozdu.
10: Bak yine çekiyor.
3: Yine alkollü ve ehliyetsiz yakalandı. Sinirini basın mensubundan çıkardı. Alkollü sürücünün aracı arızalandı yalanı tutmadı.
11: Kimliğini ver bize, kimliğini ibraz et. Buraya bakar mısın?
3: Uygulamayı gören alkollü sürücü planını devreye soktu. Aracı sağ çekti, bozuldu dedi.
11: Ya

0: sen bize bir bakar mısın? Bu tarafa dön.
1: Ama polis bu yalana inanmadı. Dakikalarca kimlik almak için uğraştı. Alkollü sürücü kayda alındığı için kimliğini vermedi. Sinirini de gazeteciden çıkardı.
2: Bak yine çekiyor.
1: O yetmedi, aracı teslim almaya gelen arkadaşı da gazeteciye saldırmaya çalıştı. Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü karakola götürüldü. 295.438 lira ceza uygulandı.
3: Ankara'da illallah ettiren değnekçilere karşı ekipler harekete geçti. Korsan otoparkçılık ve değnekçilik yapan 10 şüpheli yakalandı.
1: Sokakları parsellediler, park yeri arayan sürücülerden para aldılar. İllallah ettiren değnekçiler yakayı ele verdi.
4: Ankara'da polis ekipleri düğmeye bastı. Park yeri bahanesiyle mekan önlerini ve caddeleri mesken tutan, değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik harekete geçti.
1: Şüphelilerin park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından adresleri tespit edildi.
4: Korsan otoparkçılara yönelik güven sokağı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüphelilere ev hapsi verildi.
3: Taşınma maliyetleri sadece kirayla sınırlı kalmıyor. Nakliyesi, depozitosu, komisyonu derken o tutar 200 bin lirayı aştı. İşte kalem kalem taşınma masrafları.
5: Yeni bir eve taşınmanın maliyeti sizce ne kadardır?
6: Yarım milyon diyelim.
7: Çok çok taşınmıyor.
8: Kirası, abonelikleri, emlakçı komisyonu, kalemler artıyor, taşınma masrafı katlandıkça katlanıyor.
9: Depozitodur, kiradır, ilk verdiğin kiradır, emlakçıya verdiğin para var.
10: İstanbul'da 40 bin TL'ye bir daire kiraladığınızda taşınma maliyetleri neredeyse servet değerinde.
5: İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama kira fiyatı 45 bin lira. İşte bu tutara ek masraflar da eklenince maliyetler yüz binlerce lirayı bulabiliyor.
10: İstanbul'da bugün bir daire taşınmanın maliyeti 265 bin lira ortalama civarında.
5: Siz kiracı mısın?
9: Ben kiracıyım. Yeni bir eve taşınamam. Böyle bir maliyetimiz yok yani.
5: Nakliye, komisyon, depozito işte bu kalemlerde masraf listesinde önemli bir yere sahip. Yeni bir eve taşınacak olan kiracınınsa ev sahibine bir depozito, bir kira bedeli, emlakçıya ise komisyon ödemesi gerekiyor.
10: 40 bin TL peşin kira veriyorsunuz. 2 aylık 80 bin TL depozito, 48 bin lira emlakçı komisyonu, 50 bin TL ortalama nakliye masrafı.
9: En az 100 bin TL gidiyor zaten yani.
5: Yeni evinize taşındınız diyelim, ancak masraflar bununla da bitmiyor. Doğalgaz, su ve elektrik abonelikleri için toplamda 7300 lira daha ödemeniz gerekiyor.
9: İnanılmaz bir pahalılık var yani şu an.
3: Deprem ülkesi Japonya 7.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ameliyathanede hastayı kurtarmak için zamanla yarışan doktorlar depreme ameliyat başında yakalandı. O korku dolu anlarda doktorlar hastayı sedyede bırakıp kaçmadılar. Bakın korumak için nasıl siper oldular.
1: Ameliyattalardı, zamanla yarışıyorlardı. Bir anda yer yerinden oynadı. 28 Temmuz'da Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Doktorlar ameliyat yapıyordu. Hastanın hayatını kurtarmak için ter döküyorlardı. Bir anda o büyük sarsıntı oldu. Eşyalar bir o tarafa, bir bu tarafa gitti. Doktorlar hastayı korumak için üzerine işte böyle kapandı. Hastayı korumak için büyük çaba sarf ettiler. Bazı sağlık çalışanları da dengesini kaybedip savruldu. Sarsıntının ardından ameliyata devam ettiler.

0: Hasan'ın hayatını kurtardılar.
1: Eskişehir'de park halindeki bir araçtan önce "beni aldattın" çığlığı yükseldi, hemen ardından yumruklar konuştu. Öfkesine yenik düşen bir adamın ihanet iddiası şiddete dönüştü. O anlar saniye saniye kameraya bakın nasıl yansıdı.
2: "Beni aldattın" dedi, kadına saldırdı. Görüntüler Eskişehir Tepebaşı'ndan. Bu mavi gömlekli adamla siyah tişörtlü kadın önce dışarıda tartıştılar. Sonra kadın aracına bindi. Öfkelenen adam kapıyı açtı, "beni aldattın" diyerek bağırıp kadına işte böyle saldırdı.
3: "Beni aldattın."
2: Olay anı cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.
4: Vurdu mu?
2: Çevredeki gençlerin kavgaya müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
1: Fren sesleri bitmiyor, kazaların ardı arkası kesilmiyor. Elazığ'da bulunan bir bulvarda hemen her gün trafik kazası yaşanıyor. Esnaf kapısının önüne çıkmaya dahi korkuyor.
5: Burada her gün trafik kazaları oluyor.
0: Bir değil, üç değil, beş değil. Hemen her gün kaza yaşanıyor.
5: Yani burada ortalama haftada 4-5 kaza oluyor.
0: Esnaf korkudan dışarı çıkamıyor.
6: Korkumuzdan ne kapının önüne çıkabiliyoruz ne de aracımızı dışarıya bırakabiliyoruz.
0: Elazığ'da Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda neredeyse her gün meydana gelen trafik kazaları vatandaşları canından bezdirdi.
6: Doğal olarak da bayağı geniş yollar. Halkımız burada bayağı süratli bir şekilde araç kullanıyor.
0: Vatandaş bir an önce çözüm bekliyor.
5: En kısa zamanda buranın yapılmasını istiyoruz.
1: Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceremana mahallesinde yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
7: Yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Patlama minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandı. Patlamanın ardından bölgede can pazarı yaşandı. Ekipler hemen bölgeye geldi. Hastanelerde acil durum hazırlığı en üst seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Tayland'da 14 yaşındaki bir saldırgan okulu bastı, kurşun yağdırdı. Saldırganla ilgili şok bir detay daha ortaya çıktı. 14 yaşındaki çocuk saldırıdan hemen önce babaannesi ve dedesini de öldürmüştü. İşte dehşet olayının şifreleri.
0: Önce babaannesini ve dedesini katletti. Ardından okula katliam yaptı. Can pazarı yaşandı. Burası bir lise. Bir saldırgan okula silahlı saldırı düzenledi. Kurşun yağdırdı, dehşet saçtı. Öğrenciler silah seslerini duydu. Can korkusuyla sıra altlarına saklandı. Ekipler bölgedeydi. Güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Öğrenciler tahliye edildi. Saldırgan ölü olarak bulundu. 14 yaşındaydı. Silahı okul çantasında içeriye sokmuştu. Ve bir detay daha. Şüpheli olaydan hemen önce birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesini öldürmüştü. Silah da öldürdüğü dedesine aitti. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
1: Okulların açılmasına kısa süre kala bir dizi düzenleme de yürürlüğe girdi. Yeni eğitim öğretim döneminde 30 bin güvenlik personeli işbaşı yapacak. İşte okullardaki yeni güvenlik önlemleri.
4: Okullardaki güvenlik sisteminden çok muzdaribiz biz de.
0: Okullarda alınan güvenlik önlemleri bir üst seviyeye çıkarıldı. 30 bin güvenlik personel alımı için düğmeye basıldı.
8: Rakamın yeterli olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem ama doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
7: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik önlemlerinin arttırılması için kritik bir adım daha atıldı. Okullarda işe alınacak güvenlik personellerinin dedektörle arama yapmasına da izin verildi.
9: Bence güzel bir uygulama oldu. Her okula da lazım. Zaten olmaması hataydı bence.
4: Bir nebze olsa içimize su serpiyor tabii ama bunu zaman gösterecek.
7: Sadece üst araması değil, okul çevresindeki şüpheli durumlarda emniyet ve jandarmaya da anında bilgi verilecek. Aynı zamanda okula girip çıkanlar da mercek altına alınacak.
4: Her okula en az 2 tane koymaları gerekiyor.
9: Kontrol edilmesi bir nebze caydırıcı olur yani.
0: Düzenleme, İçişleri, Milli Eğitimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışması.
1: Günlerde tüm Türkiye Muhammed Salah transferini konuşuyor. Sadece Türkiye demek doğru olmaz. Trabzonspor'un yeni transferi dünya basınında da geniş yankı buldu. Muhammed Salah dün Trabzon'daydı, imzayı attı. Ayağının tozuyla önce reklam filmine katıldı. Ardından da ilk antrenmanına çıkıp akşam saatlerinde de stadyumda görkemli imza törenine katıldı. İşte tüm yaşananlar.
10: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Merhaba.
0: Ve imzalar atıldı. Salah resmen Trabzonsporlu oldu.
11: I wanna thank the president also for make that happen.
12: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda.
0: Karşılamayı işte böyle kayıt altına aldı. Taraftarlara hayran kaldı. Muhammed Salah dün Trabzon'daydı. İlk olarak resmi imzalar atıldı. Ardından ayağının tozuyla Aralıklı'ya geçti. Reklam filmine katıldı. Salah'ı gören bir teyzenin sözleri de yüzleri gülümsetti.
13: Onlar da bilemem bir şey. Onlar da çağır bir şey. Onlar da çağır bir şey.
14: Gördüm. Çizikli tişörtü var.
0: Salah ardından Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile bir araya geldi.
15: Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak.
0: Çebi, yıldız futbolcuya bir teklifte bulundu.
15: Dolayısıyla size güzel bir arazi verelim burada. Gelecekte güzel su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya.
0: Ve Salah ilk antrenmanına çıktı. Akşam saatlerinde Papara Park'ta görkemli imza töreni vardı. Salah ilk üçlüsünü de çektirdi. Taraftarlar da forma yarışına girdi. Mağazaları akın etti.
16: Muhammed Salah geldi de hayatta düşünmezdim.
17: Sanki bir hayal gibi bir durum yani.
18: Salah geldi, ortalık patladı abi.
1: Ahbap Derneği'nin bütün mal varlığının yönetimi 3 kayyuma devredilmişti. Soruşturma kapsamında derneğin yönetimine de kayyum atandı. Aşkınla bu sahne
2: içinde. Ahbap soruşturması derinleşti. Önce Ahbap Derneği'nin bütün mal varlığı, şimdi de yönetimi kayyuma devredildi. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Ahbap Derneği'nin bütün mal varlığı idare yetkisi kayyum heyetine devredilmişti. Bu alemde kendimi tek geçerim. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir davaname hazırladı. Ahbap Derneği'nin ivedi olarak feshedilmesi gerektiği davanamede yer aldı. Derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve mal varlıkları için atanan kayyumun yönetim içinde kayyum olarak belirlenmesi talep edildi. Dertlerim darıyorum, günleri saya saya. Mahkemeden karar çıktı. Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetleri durduruldu.
19: Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde suikast timindeydi Burkay Karatepe. 10 yıllık firarın ardından yakalanınca itirafçı oldu. Bakın o geceye ve sonrasına dair neler anlattı.
0: FETÖ terör örgütünün selin

0: Gemiydi. 10 yıl süren firar yıllarında Salih Usta oldu. Terörist Burkay Karatepe tüm süreci tek tek anlattı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi. Timden sadece o firar edebilmişti. O teröristin arkadaşını terk ettiği ortaya çıktı. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıklarında Burkay Karatepe ve eski binbaşı Şükrü Seymen diğer darbecilerden ayrıldı. Arazide bulduğu şortu giyen Karatepe turist görünümü yarattı. Ancak Şükrü Seymen hala kamuflajlıydı. Yakalanacaklarından korktuğu için arkadaşını geride bırakıp kaçtı. Firar günleri başladı. Tüm parasını çekerek önce Muğla'ya ardından da otostopla İzmir'e gitmişti. İzmir'de babasıyla buluştu. Sonra ikili Afyonkarahisar'ın yolunu tuttu. Muğla, İzmir, Eskişehir, en son Afyonkarahisar. Babasının Gazlı Göl'de tuttuğu ev onun için artık hücre evi oldu. Babası ve ablası tutuklanınca korkudan bu evden 7 yıl boyunca hiç çıkmadı. FETÖ'nün Selim'i o süre zarfında Salih Usta oldu. Geceleri hurda topluyor, gündüzleri de amelelik yapıyordu. 15 Temmuz 2026'da haberlerde kendisini görünce çemberin daraldığını anladı. Ev değiştirmek için harekete geçti. Değiştirdiği hücre evinde aynı gece yapılan operasyonla 10 yıllık firar sona erdi. Son suikastçı olan Karatepe Marmaris'e götürüldü. Burada ihanetin keşfi yapılacak. Terörist adım adım nerelere gittiğini, kimlerden yardım aldığını anlatacak. Gömdüğünü söylediği silah, tabanca ve mühimmat didik didik aranacak.
1: Mega kentte 6 milyon araca karşılık sadece 1 milyon park yeri var. Hal böyle olunca otopark olmayan İstanbullu da her akşam dakikalarca park yeri arıyor. İşte bu durum ev arayanların kriterlerini de baştan değiştirdi. Otoparklı evler revaçta.
2: Kocaman bir şehirdeyiz. Otoparkımız yok.
3: Bu durumdan siz de muzdarip misiniz?
4: Evet, evet. Ben arabamı bile sattım bu yüzden.
5: İstanbul'da ev tercihlerini artık otoparklar belirliyor.
0: Mega kentte otomobil çok ama aynı oranda otopark yok.
5: Özellikle İstanbul'un eski semtleri olan Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Zeytinburnu gibi yerlerde otopark bulmak imkansız.
4: Bir aşağı in, yukarı çık, ben çıkacağım, ben gireceğim.
3: Otopark ücretleri aylık 5.000 ila 20.000 lira arasında değişiyor. İşte hal böyle olunca yeni eve taşınacakların ilk kriteri de otopark oluyor.
5: Otoparklı evler şu anda ciddi anlamda olmazsa olmaz satılık kiralık arayanların ilk birinci tercihi.
4: Bir öncelik otopark olması.
3: Üstelik her akşam boş park yeri aramak da ayrı bir stres. İşte mega kentli hem o stresi yaşıyor hem de her akşam park yeri ararken yılda 40 litreye yakın benzin yakıyor. Çok benzin gidiyor mu yer ararken?
4: Açtınız zaten şey marşı, yine benzin gidiyor.
5: Burada hem zaman kaybı, hem benzin masrafı, hem de aracını sokağa bırakmak zorunda kalıyor.
2: Ne olur otopark, otopark, otopark. Katlı mı yaparsınız, yatlı mı yaparsınız? Acil otopark.
1: Karadeniz zekası bu kez sınırları zorladı, ezberleri tamamen bozdu. Yer Rize, ev yapacak düz arazi bulamayan bir vatandaş çareyi havada buldu. Kendi arazisinden geçen yolun üzerine dev kolonlar dikti, üstüne de lüks bir villa kondurdu.
6: Karadeniz bölgesinde ev yapmak için böyle fazla geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir şey düşündük.
0: Villa yapmak için arazi yoktu. O da çözümü gökyüzünde buldu.
6: Aşağıdan aldım temellerini. Yukarıya doğru devam ettim.
0: Muhammed Dilmaç ev yapmaya karar verdi. Ancak büyük bir arazi bulamadı. O da çareyi arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonlarda buldu.
6: Üstü toplam 100 metrekare, 680 metrekare.
0: Villayı inşa ederken komşularını da unutmadı Dilmaç.
6: Bu şekilde yüksek yapmamın sebebi burada komşumun ahşap evi var. Dedim belki bir beton evi de kendi yapar oraya. Beton mikserleri altında geçsin diye 4 metre 40 santime kadar yükselttik onu.
0: Havada asılı duran villayı görenler gözlerine inanamıyor.
7: Görenle de

0: Beğeniyor evi. Misafirler geliyor, resim çekiniyorlar.
1: İstanbul Üsküdar'da balık tutan bir kişi yanına gelen kediye tekme atıp denize düşürdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar o vicdansızlığa tepki gösterdi ama o umursamadı.
2: Yanına yaklaşan kediye tekme attı, denize düşürdü ama umrunda olmadı. O vicdansızlığa çevredekiler tepki gösterdi. Üsküdar'da balık tutan bir adamın yanına sokak kedisi yaklaştı. Balık tutmaya devam eden adam kediyi itekleyip tekme attı. Dengesini kaybeden kedi denize böyle düştü. Ama o umursamadı. Kediye ne olduğuna bakmak için yerinden bile kıpırdamadı. Olayı gören çevredekiler adamın yanına gidip tepki gösterdi.
1: Şimdi de Polonya'nın konuştuğu saldırıyı getireceğiz ekranlarınıza. Arkadaşıyla konuşan bir adam hedefteydi. Tek bir yumruk yetti. Adam metrelerce yuvarlandı. Zanlıysa koşarak bakın nasıl kaçtı.
2: Arkadan yaklaştı, tek yumrukla yere serdi. Görüntüler Polonya'nın başkenti Varşova'dan. Bu adam arkadaşıyla ayaküstü sohbet ediyordu. Birden kadraja yeşil kazaklı bu genç girdi. Önce durdu, dinledi. Sonra arkasından yaklaşıp durduk yere yumruk attı. Talihsiz adam aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Polis şimdi şüphelinin peşinde.
1: Mega kentte dün gece nem oranı %97'ye ulaştı. Uyumak bir yana nefes almak dahi zorlaştı. İşte İstanbullunun nem isyanı.
3: Gece rahat uyuduk mu?
4: Yok, su gibi terledim.
5: Evet. Çok sıcak.
6: Her dakika kalktım açıkçası.
3: Ey ama Bahur, mega kenti etkisi altına aldı. Sıcaklıklar bir yana, nem oranı rekor seviyeleri aştı. Öyle ki dün gece mega kentte nem %97 oranına yaklaştı.
6: O kadar ulaştım ya. Çok sıcak, inanılmaz. Ter akıyorum sabahtan beri.
7: Çok yaşlılar, çok küçük bebekler ya da çok sıvı kaybeden kişiler bu anlamda risk altına kalabilirler.
8: Mega kentte %97'ye ulaşan nem uyutmadı. İstanbullular bu yazın en uzun gecesini yaşadı.
6: Bunaldım çok, yani gece yatıp kalktım. Elvantresörüm var, onu yaptım.
9: Klimayı çalıştırdık bütün gün boyunca ama maalesef
3: işe yaramadı.
9: Hiçbir işe yaramadı.
7: Sıkça su içmek gerekiyor ya da su içeren sebze meyve yemek gerekiyor.
3: Kimi tüm gece elvantilatörü kullandı, kimi ise çareyi klimalarda buldu. Ama dün gece mega kentte nem oranı o kadar yüksekti ki hiçbiri işe yaramadı.
9: Hiçbir şekilde rahat uyuyamadık.
7: Mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalmamız lazım.
8: Meteoroloji uyardı. Pazar günü mega kentle birlikte 31 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
1: Efendim, şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
12: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Başka bankalardaki diğer hesap, bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam, topla bakalım.
0: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
0: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin.
0: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Regl gecelerimi.
4: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartıma gel.
3: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
4: Canlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
3: Sinan Engin.
5: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
3: Ahmet Çakar.
6: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
3: Evet. Abdülkerim Durmaz.
7: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
3: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.

Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmişin iyi bir
5: şeftali.
6: Budur.
5: Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantaj

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
4: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Golf. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: ...8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Beyzan Haber devam ediyor efendim. Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün fotoğrafı babasının iddiasına göre yıllardır izinsiz kullanılıyordu. 6 yıldır süren olayda yeni bir gelişme yaşandı. Baba Süzgün, sürece dahil olan ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'nin 3 milyon dolar kazandığını iddia etti.
10: Kızı üzerinden 3 milyon dolar kazandığını iddia etti. Ünlü oyuncuya işte böyle tepki gösterdi.
11: Kızım Kübra Süzgün'ü para karşılığında satan kadın.
10: Oyuncu Kübra Süzgün'le eski rol arkadaşı Özge Özpirinç arasındaki dolandırıcılık iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.
12: Ya ben sana hiçbir şey demedim ki.
10: İddiaya göre Kübra Süzgün'ün çocukluk fotoğrafları izinsiz reklamlarda kullanılmıştı.
11: Aklına bir kız çocuğuna ait fotoğrafı Türkiye ve dünyadaki tüm şubelerine anne ve babasından izin almadan kullanıp kız çocuğuna ait fotoğrafın reklam sözleşmesini de arkadaşı olan Metin imzalatarak bu yöntemle benim kızım Kübra Süzgün üzerinden şirketini dolandırma fikri gelmiş.
10: Baba Serkan Süzgün işin içinde olduğunu iddia etti. Oyuncu Özge Özpirinççi ve eşinin de sürece dahil olarak 3 milyon dolarlık haksız kazanç sağladığını öne sürdü.
11: Benim kızım Kübra Süzgün'e ait fotoğrafı üzerinden kendi çalıştığı şirketi yıllık 3 milyon dolar dolandırdığı için bu havuz sisteminden bana da pay ver diyerek kızım Kübra Süzgün'ü para karşılığında satan kadın.
9: Efendim, bu haberimiz de ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Darcy, gerçekten de gelmene gerek yoktu.
1: Göster.
2: Kuzey Kutup Bölgesi.
0: Yöneticiler çok kararlı. Devam ediyoruz. Operasyonları durdurmak yok. Hayır hayır, tarayıcıdan geçmen şart. Kamera yasak. Vur emir var. Burada uluslararası yasaların geçerli olduğunu pek sanmıyorum.
1: Biz her şeyden önce jeoloğuz. Eğer bu şeyin tarihi bir önemi varsa o zaman operasyonu durdururuz. Bizzat ben yaparım.
0: Bekle.
1: Ne yani, beni vuracak mı? Vur hadi.
0: Hey, onu öldüremezsin. Bu iş zıvanadan çıktı. İşimiz var. Ne düşünüyorsun?
1: Galiba tarih yeniden yazılacak.
2: Texas, Amerika.

0: Vay, bugün biri işe gelmeye karar vermiş.
1: Ne o sahillerde dalga raporları kötü mü?
2: Dalgalar çok cılız, depom bomboş. Bunu biliyorsun Kate. Esseydin. Şu iki fıstığa bak. Yerler. Hey, bu iş için para verecek misin Kate? Lütfen para alacağımı söyle.
0: Biliyor musun Lucas, iş sahibi olduğuna sevinenler de var.
2: Ya öyledir.
0: Üstünde nakit var mı?
2: Var.
0: Tamam, güzel.
2: Merhaba, Lucas Flannery.
3: Burası 1928'den bu yana ailemizdeydi. Büyük babam hayatı boyunca burayı işletti, değil mi dedem? Pek yakında da burayı bana devredecek.
4: Sorun bugünlerde üretilen filmler, devam filmleri, tekrarlar, saçmalık. Şunu seviyorum ama.
5: Hem sar hem bunak.
4: Duydum seni.
3: Şunları tükürükleyip parlatmak lazım. Bunlar dijital galiba. Muhtemelen IMAX.
0: Hayır değil. Bir izin ver de etrafı gezip bir bakalım. Ha?
4: Biliyor musun, insanlar hep iyi uzaklardan buraya koca füzeli dansçı kızları görmeye gelirdi.
5: Yemin ederim şunun çorbasına zehir katmama ramak kaldı.
0: Hey, sabret biraz dostum. Buraya gelmekle gençleşiyorsan söyle şu gence seni her gün getirsin. $7 yoksa susmam.
5: Satıldı.
2: Gençken buranın halini hatırlar mısın? Lisedeyken kaç kız getirmişsindir buraya.
0: Sadece birini hatırlıyorum.

0: falan mermileri mi?
1: Sana ne oldu böyle?
2: Hey kovboy! Kamyona ne istiyorsun?
3: Kamyon mu?

0: gel lütfen.
1: Mali yardım yok. Harika.
0: Evet, biliyorum, evdeyim. Teşekkür ederim.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Hemen bölgeden uzaklaşın.
0: Ses tanımlama benim.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Ara hadi. Onunla değil.
2: Yine de polisi arayacağım.
3: Chicago Savaşı dünyamızı sonsuza kadar değiştiren bir olaydı. 1300'ün
4: üzerinde can kaybı yaşandı.
3: Şehrin büyük bir bölümü yerle bir oldu.
5: İçişleri Bakanlığı herkese şüpheli uzaylı eylemlerini ihbar etmeye davet etti.
4: Kongrede alınan son karara göre ordu ve otobotlar arasındaki tüm ortak operasyonlar rafa kaldırıldı. Müttefiklik sona erdi.
6: Bu gizli komitenin de bildiği gibi 5 yıl önceki Chicago işgali ulusumuz açısından önemli bir gündü. O gün milyonlarca insan... Bir daha uzaylıları kendi yerimize savaştıramayacağımızı anladı. Daha sonra ortak savaş operasyonları bitince bir grup otobota sığınma hakkı verildi. Kaçak durumunda olan bir düzineden az Decepticon var. Bunu CIA'ye borçluyuz. Mezar rüzgarına. Uzaylı teknolojisine gelince hedefimiz bunu kendi kontrolümüzde tutmak.
7: Merhaba, adım Timothy. Bunlar da ekibim. Chicago'da bu uzaylı taretini bulduk. Öylece enkazın içinde duruyordu ve çalışıyor. Hepsi çalışıyor.
6: Söylentilere göre Japonya, Hindistan ve İsrail'in elinde birkaç gemi var. Ruslar bu konuda teklifler vermeye başlamış.
7: Bunu 5000 dolara satarız. 32 topu olan uzaylı parçalarından biri.
6: Yeni bir dönem başladı. Transformerların çağı bitti.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Bugün çok iyi görünüyorsun.
0: Öyle mi? Şu tişörtümü çıkarmaya ne dersin?
1: Hemen tişörtümü mü çıkarayım? Babam bu konuda ne der peki? Dur, nereye gidiyorsun?
0: Ona inanamıyorum, inanamıyorum. Daha neler?
2: Topla gel.
0: Kamyon mu? Baba, lütfen paramızı bu şeye harcamadığımızı
3: söyle. Yok, harcamadı. Benim paramı harcadı. Hem de 150 dolar. Normal maaşından avans olarak kesilecek.
4: Hangi normal maaş?
3: Paranı geri alacaksın.
4: Ne zaman?
0: Asla. Meteliksiziz.
3: Biliyordum.
5: Tatlım, işverenle çalışan arasına girmesen nasıl olur acaba?
4: Dur biraz ya. Ortağı sanıyordum.
3: Bak, param çıkışmadı. Ona balo elbisesi almalıydım. Balo elbisesi almayayım mı yani?
4: Onu da yap bari. Baloya da tek gitsin kız.
3: Hayır, ona eşlik edip götürmeyi önerdim.
4: Hiçbir kız dansa babasıyla gitmek istemez. İğrenç.
3: Konumuz bu değil.
0: Belki de konu bu olmalı.
3: Çocuklar, biraz başıma ekşimeyi bıraksanız motoru kaça gidiyor biliyor musunuz? Bunun parçalarını satabilirim. Tatlım, şortun her saniye çekiyor, tamam mı? Soğuk suyla yıkasan da çekmese.
4: Bence çok iyi görünüyor.
3: Ne dedin sen?
4: Bir ergen bir genç kız yani.
3: Ha, ergen kız dedin ya, biraz içim rahatladı, sağ ol.
4: Yok demedim, yani demek istediğim...
6: Bunu devrelerin yanına koy. Lensleri de şuraya.
0: Baba lütfen ya. Hurda alıp başka hurdalara dönüştürmek için böyle para harcayamazsın.
3: Biz burada o şekilde konuşmayız. Bu bir Super Simplex sinema projektörü. Çok nadirdir. Hmm. Tavuça ne diyeceksin? Ya da egzersizlik icadı mı? İkisi de zamanının ötesindeydi.
6: Evet, şu senin sözde köpek göz gibi.

0: Hey Kate, Kate! Bu şey hala çalışıyor mu?
1: Evet. Hayır.
0: Evet ve yine de çığır açıcı. Sen arkaya geç, uzan ve gevşe, soğuk bir bekle. Dostum, kırıp dökmeyi kes.
2: Son ihbar, son ihbar. Gecikmiş ödeme.
0: Hadi, hadi. Babacığa bir getir hadi.
2: Peki insanların sana bu yolladığı döküntüler de ne?
0: Bu bir diskmen, bu da basit bir kaset çalar. Müzik.
2: Hiç duymadım.
0: Bak bunu tamir edersem $100. Bu da $250. Sen daha çok bozmasan bunu tamir etmeyi becerebilirdin ve $20 ederdi. Bunlar sayesinde üniversiteyi bitirebileceksin. Tabii burs almayı başarabilirsen.
3: Bunun tahmini varış süresi ne? Ortalama olarak yani.
0: Dur. Yani birayı sadece yakınına mı getiriyor? Numarası bu mu?
3: Bir iki pürüzü var hala işte.
0: Evet.
2: Bazı şeyler hiç icat edilmese daha iyi olmaz mı?
0: Hayır, hayır. Bak çok ters düşünüyorsun. Burası bir teknoloji mabedi. Kutsal bir yerde bulunuyorsunuz.
4: Ne düşünüyorsunuz? Şunlara bir baksanıza. Hepsi sizin olabilir ya, bu araziye ne demek?
0: Bak baba geri döndü ve biraz acıkmışa benziyor.
4: İnanılmaz değil mi? Buna bayılıyorum. Burayı beğeneceğinizi biliyordum.
3: Hey! Evin sahibi benim. Hı? Satılık değil.
4: Ödemelerinizi 6 ayak sattınız Bay Yeager. Gördüğüm kadarıyla elektrikte çalıyorsunuz.
3: Hey, orası seni ilgilendirmez. Beyefendi, mülkü görmek istiyor musunuz?
5: Tabii ki.
3: Size memnuniyetle evi gezdirebilirdim. Arkaya gömdüğüm diğer 3 alıcıyı görürdünüz. Sonra da kafanızı yarar.
4: Yürü, gidelim. Çıkın. Buraya abimle geleceğim. Seni bir güzel benzetecek. Beni tehdit etmeye kalkma.
3: Kendim gidene sen
4: hele. Polis de olacak. Abimin hiç şakası yoktur.
3: Kim? Jerry mi? O fıçıyı buraya getir bakalım. Arabadan dışarı çıkana kadar nefes yetmezliğinden Şirko cennetini boylar. Bir daha kimlerime adım atarsan başına büyük bela açarsın. Jerry'e söyle beni görmeye gelsin. Ona güzel bir turta yedireyim. Hey! Sik ben! Kitlerimi dümdüz edip gitti.
0: Kate, sakin ol. Aorta enfarktüsü falan geçireceksin.
3: O neymiş öyle?
0: Neydi? Beyinsel kalp krizi falan.
3: Ha, evet, geçenlerde geçirmiştim.
2: Şimdi de elektrik mi çalıyoruz?
0: Hayır, sadece komşulardan ödünç alıyoruz.
2: Harika, bu muhteşem. Mezun olup gittiğimde sana kim bakacak acaba?
0: Aa, sen mi bana bakıyorsun? Devre lehimlemeyi sana kim öğretmişti? Program yazmayı, saçını örmeyi ya da topu falsolu atmayı ben. Bu benim işim.
2: Salçasız yemek yapmayı sana kim öğretti? Çeklerini düzenlemeyi. Acaba kimin yetişkin gibi davranması gerekiyor?
0: Tamam. Haklısın bak, tamam mı? Bu harika bir ekibiz demektir. Son zamanlarda işler yolunda gitmiyor biliyorum. Ama biz düzeleceğiz tatlım. İnanmaya devam etmelisin, tamam mı? Büyük mucitler böyle yapar. Söz veriyorum, günün birinde öyle bir şey yapacağım ki ses getirecek.
2: Sana inanıyorum baba.
0: Biliyor musun, annen de seninle gurur duyardı. Her şey düzelecek.

0: geriye inin. Yavaş ve sakin.
1: Tamam, olduğunuz yerde kalın.
0: Mini dronları gönderin.

0: Sniperler Kartal Gölü'nde ateş izni ver.
1: Isı kaynağı belirledik. İkinci kısımda, Pruva tarafında.
2: Predator 01, hedef bölge ele geçirildi.
3: Atlayıcıları koyun.
4: Burası Slasher 01. Kartallar içeri giriyor. İkinci güverte.
5: Temiz.
4: Teknik ekip önüne tarafına ilerliyor. İkili noktalayın.
6: Dalga 8-3.
7: Eko bir fenesi beklemede kalsın.

0: geldi. Çatıdan giriş var. Çatıdan giriş var.
1: Kolay gelsin.
2: Geldi. Devam. Helikoptere düşeni çıktığımızı bildirin.
1: Anlaşıldı.
0: Tüm lideri. Yere tarafında hareket halinde kartallar var.
3: Tamam mı? Ver al. Sağ kay. Sağ kay.
4: İlerleyin. Gelsin. Gelsin. Devam.
5: Çeliği kırın.

0: Ateş!
1: Roketler yolda. Tehlike!
0: Kaçıyor. Çabuk!
1: Kaçıyor! Kaçıyor! Herkes bölgeden çıksın!
2: Hayır! Lütfen! Ateş etmeyin! Durun! Ateş etmeyin! Yaralıyım, görmüyor musunuz? Sağlık subayı Ratchet! Ben dostum! Ben Autobot'um!
0: O halde niye kaçıyordun?
2: Optimus bize acil durum mesajı yolladı.
3: Tüm Autobotlara sesleniyorum. Kesin bir saldırı altındayız. İnsanlarla tüm teması kesin.
2: Hepimiz saklanıyoruz. Bütün Autobotlar avlanıyor. Hepimiz tehlikedeyiz.
0: Chicago'da bir kız kardeşimi kaybettim. Size hiç hoş görünmüyor.

0: Otobotlar, Decepticonlar, küçük çocuklar gibi sürekli kavga ediyorlar. Evreni darma duman ediyorlar. Sonra ortalığı ben temizliyorum. Hayatta kalmanın tek yolu var. Nerede saklanıyor söyle. Söyle, Optimus Prime nerede?
1: Asla.
0: Bir daha.

0: Bu çok etkileyici gerçekten de. Açıkçası CIA'nin elde ettiği başarılar olağanüstü ve etkileyici. Yani bu yüzden başkan benden rica etti. Sizin ona ricada bulunmanızı istedi ve ikinizi Beyaz Saray'a davet ediyor. Böylece kalan düşman Decepticon'ları tam olarak nasıl avlayacağınız konusunda sizden bazı bilgileri alabiliriz.
1: Ben 2 yıldır bu görevdeyim. Bay Ettinger ise 25 yıldır burada. Ayrıntıları sormadığım projeleri hep o yürütür. Bu yüzden bunlara gizli operasyon deriz. Ve bu sayede hepimiz rahat uyuruz.
0: Tamam, harika. Yani dedikodu var mı? Nasıl gidiyor?
2: Olağanüstü.
0: Harika, çok güzel. Ben de bunu duymak istiyordum. Başkan çok memnun olacak. Tekkurmay başkan benim. Pazartesiden beri böyle. Ama uzaylı savaşı konusunu hiç bilmiyorum. Bunlar sadece eğlenceli toplantılar.
2: Ben başkanı eğlendirmeye gelmedim. Fakat şunu söyleyebilirsiniz. Bu savaş bitecek. Yakında.
0: Bitecek. Sorarsa dediklerini tam olarak aktarırım. Savaş yakında bitecek. Bu harika. Evet, iyi haber. Ve ben onunla el sıkışmak isterim. El sıkışma olmasa da yani sadece şu Lord Prime'le fotoğraf çektiririz belki. Lord Prime mı, Sir Prime mi? Biz de onunla başkanın uçağına atlardık. Hızlıca gidip gelirdik yani. Bir gidip hemen dönerdik.
2: Bu başkanı dönerdik. Yanlış yönlendirmek olur.
1: Peki, hani... Onun adı Optimus Prime.
2: Uzaylı savaşçı diyoruz. Şu anda kaçak durumunda.
0: Ama... Onlar dostumuz. Neden?
2: Çünkü onların hepsi gidene kadar dünyamız güvende olamaz.
0: Aa, tamam. Daha törensi bir veda yapmayı umuyordum. Özellikle bizim ordumuz onlarla çok yakın işbirliği yapmıştı. Siz gelin edek.
2: Burası onların gezegeni değil. Hiç olmadı. Geri alma vaktimiz geldi.

0: Evet. Evet. Evet. Aa, işte olay. Hayır dur. Titremeyi kes. Neden titriyorsun? İşi kaptın zaten.
1: Yemek yemeyi unuttum. Niye endişelendiğimi anladın mı?
0: Dinle, üzgünüm hayatım, ben neredeyse çalıştırıyordum.
1: Baba ne diyeceğim? Ev ödevlerimi bitirdim. Finaller de tamam. Biraz arkadaşlarla arabayla dolaşabilir miyim? Sakıncası yoksa tabii. Erkek yok, biliyorum. Önce mezuniyet.
0: Kesinlikle.
1: Başka kimse de böyle bir kural yok ama.
0: Kural mı? O kadar kötüymüş gibi söyleme. Bu bilgelik. Gecenin bir vakti etrafta dolaşmanı istemiyorum. Saat neredeyse 8. Karanlık çökmek üzere. Sipah şunu keser misin? Ben mezuniyetimde neredeydim biliyor musun?
1: Evet, benimle. Kaza kurşunu.
0: Sürprizle Tess. Başıma gelen en iyi şeyle. Mutsuz mu görünüyoruz? Ha? Hayır, hayatımın en güzel günü. Annen ölmeden önce ona bir söz verdim. Bebeğimiz kendi mezuniyetine gidecek, o kadar. Liseli çocuklar bir halt bilmezler. Çok sonraları erkek olurlar.
1: Daha yaşlı ve akıllı olsaydın ben olmazdım yani.
0: Öyle demek istemedim. Biliyorsun bu evde flört yok, tamam mı? Sen flört etmiyorsun, ben de, o kadar.
1: Belki de flört etmelisin.
0: Tessa dur. Tessa. Dinle. Seni sıkboğaz ettiğimi biliyorum ama buna mecbur. 12-17 yaş arası resmi olarak ergen tehlike dönemidir ve benim işimse bunu atlatmanı sağlamak. Bana istediğin kadar kızabilirsin. Ve evet, istersen arkadaşlarına turlayabilirsin.
1: Tamam. Tüm gece çalışma. Yemek ye.

O başıma gelen en iyisi Emily. Başıma gelen en iyisi. Onunla gurur duyardın. Oh, hayır. İnanılmaz. İnanılmaz, ah Tanrım. Bir şeyler bu aileye biraz para kazandırmalı. Hadi seni külüstür. Hadi bakalım.

0: Nerede o?
1: Bilmiyorum.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş.
0: İteri.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Tes, ben senin amcan sayılırım. Benim evim senin evin demektir. Bu ev tahliye edilmek üzere.
3: Baba! Geliyorum!
1: Tezeyle mi çalışıyorsun? Öyleyse içeri girmem.
0: Daha önce hiç böyle bir kamyon görmemişsinizdir. Girin içeri, kapıyı kilitle. Kilidi yok ki. Bak, radyatördeki deliğe bak. Şunun boyutuna bak. Biri bunda delik açmış.
4: Ne olmuş?
0: Normal çelik değil bu. Motordaki şarapnel bütün bağlantıları koparıvermiş. İzleyin. Bunun için kayıt beyazı gerekti. Buna bayılacaksınız. Bunu çalışan bir aküye bağladığında...
5: Tüm otobotlara sesleniyorum.
0: Aynen öyle. Bu bir kamyon değil bence. Galiba bir transformer bulduk.
3: Bir transformer?
0: Dur. Çocuklar!
1: Baba, sen aklını mı kaçırdın? Bu şeyi buradan hemen götürmelisin.
0: Endişelenmene gerek yok. Ben bütün gece buradaydım. Bak, ve iyiyim.
3: O şey bir kamyon değil. Doğru, o tam bir ölüm makinesi.
0: Dostum, geldiğinde ölüydü. İptaldi, mahvolmuştu.
3: Dinleyin, bir numara var. Hükümeti aramak gerekiyor. Aramak zorundayız. Mecburuz. Amerikan vatandaşı olarak görevimiz bu.
0: Yine
3: yapmalısınız. Orayı aramak lazım. Ve gerçekten de uzaylıysa 25 bin dolar ödül veriyorlar.
0: Para ödülü falan yok.
3: Bakın, onu canlı yakalar, yaban domuzu gibi etiketleyebilirsen işte o zaman 100 bin dolar veriyorlar.
1: Baba, açacağız o telefonu.
0: Reklamı izledim ve öyle bir şey demiyorlar.
1: Telefonu
0: bu kesin bir şey değil.
1: Baba.
0: Bana yalan söyler mi hiç? Dinle. İçerideki Chicago Savaşı'ndan bir Transformers'a nasıl çalıştığını öğrenmeliyim. Ben bir mucidim. Benim için her şey değişebilir. Bu teknoloji icatlarımı uygulayabilirsem bir daha para derdimiz kalmaz.
1: Bunu çok duydum. 25 bin dolar üniversite harcamada, evin borcuna da yeter.
0: Ayrıca kamyonu almak için benim paramı kullandın. Yani aslında kamyon benim sayılır. Yalan mı? Araştırma laboratuvarı ile ilgili rekabet sözleşmesi imzaladın.
4: Araştırma laboratuvarı mı? Burası ahır ya.
0: İmzaladın.

0: Şimdi de rekabet ediyorsun. Bütün fikirlerin artık benim. Aklından geçen her şey benimdir. Yani sen benimsin.
1: Birine sahip olamazsın bence dostum. Bunlar çok uzun zaman önceydi. Texas'ta bile.
0: Tamam. Şu kaynağı getir buraya ve kola yardım et. Hadi. Galiba şarapnel gibi çekirdeğini yok etmiş. Ah ve Tessa, şunu gördün mü? Uzaylı bir ölüm makinesi bunu yapmama izin verir mi? Bakın, telefon açacağım, parayı alacağız ama önce aklı mıyım bir görelim. Evin içinde mi saklanacaksın? Hadi git.
2: Tamam.
0: Hadi kolu çalıştır.
2: Ona inanamıyorum.
1: Oradaki ne öyle? Bir rokete benziyor.
3: Öyle zaten.

0: Tanrım olamaz. Sizi öldüreceğim. Uzak durun. Hayır. Hayır.
1: Baba içeride bizimle.
0: Sizi öldüreceğim. Uzak durun.
2: Ateş etme, ateş etme.
3: Polisi ara. Hemen koş.
2: Lucas. Lucas. Kımıldama sakın. Sakin ol.
0: Dikkat et insan.
2: Tamam, orada dur. Bize zarar vermeyecek.
0: Silah sistemleri hasarlı.
2: Bir füze motorunu vurmuştu. Onu senin için çıkarttık. Çok kötü yaralanmışsın. Yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda benim elimdesin. Ben bir mühendisim. Adım Kate Yeager.
0: Kate, sana minnettarım. Adım Optimus Prime. Otobotlarım tehlike altında. Gitmeliyim. Hemen gitmeliyim.
2: Ne kadar uzağa gidebilirsin ki? Tessa buraya gel. Yardımımıza ihtiyacı var. Sana ne oldu böyle?
0: Bir pusu. Tuzak. İnsanlar yaptı. Ben kaçtım ve bu şekli aldım.
1: İyi de sen bizim taraftasın. İnsanlar sana neden zarar versin?
0: Yalnız değildiler. Otobotlarım beni tamir edebilir.
2: Evet. Onlara ulaşabilirsen tabii. Ya ben edersem?

0: Seni uyarıyorum dünyalı Bay Ettinger. İttifak bir sözleşmedir. Ve sözleşmelerin bir ömrü vardır. İnsanlar gibi.
1: Bu gezegende bir lafımız vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
0: Benim de bir lafım var. Umrumda bile değil.
1: Meksiko City'de ne oldu? Onu hakladın sanıyordum.
0: 3 net isabet, 1 ölümcül yara. Ama adamların kaçmasına izin verdi. Bana adam gibi istihbarat vaat etmiştin. Yoksa sen adam değil misin?
1: Farkında mısın? Bana hiç söylemedin. Onu niye istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun?
0: Gittiğim tüm galaksilerde siz türler hep aynısınız. Kendinizi evrenin merkezi görüyorsunuz. Ama hiçbir şey bildiğiniz yok.
2: Şimdi hırdavatçıya git ve listedekileri al hepsini. Onu tamir etmeye mi çalışacaksın? O bitiren maketi değil ki.
3: Hayır değil, o önemli.
2: Evet, kimin için önemli? Ağırında bir uzaylıyı saklayamazsın. Ne yapacaksın, onunla oynayacak mısın?
3: Sakin olur musun biraz?
2: Biliyorum ama az önce kafama 3 kiloluk bir top çarptı. Eğer seni yerse canavarını ben alırım.
3: Sakın kimseye anlatma, duydun mu? Tek kelime etme. Kimseye.
4: Merkezi Haber Alma Teşkilatı.
5: Galiba çok önemli bir hedefin yerini belirledik. Özel operasyon timi hazır durumda.
2: Durum nedir?
6: Efendim, özel time Paris, Teksas'tan bir telefon geldi. Meksiko City'den ayrılan bir kamyonla eşleşme var.
5: Adi herif. Şimdi onu yakalayalım.
7: Bayağı sıkı bir darbe almış.
5: İyi ki güç kaynağını ıskalamış.

0: Biz ona Spark deriz. Yaşam gücümüzü taşır ve anılarımızı.
1: Evet, biz ona ruh deriz.
2: Mezar rüzgarı hazırlansın. Çabalarınızı teşekkür ederim bayanlar baylar. Bu oda karartılıyor. Çıkış sol kapıdan. Bundan sonrası benim.
3: Tamam, hadi gidelim.
4: Mezar rüzgarının yanındayım, hareket halindeyiz. Tekrarlıyorum, hareket halindeyiz.
0: Bana niye yardım ediyorsun?
1: Sen bana güvendiğin için.

0: Ben döndüm.
1: Ama oyalandın sen de.
0: Kafam zonkluyor. Doktora gitmem gerekti. Kafamdaki şişlikle uzay yolu tiplerinden birine benziyorum resmen.

0: Bay Yeager, adım James Savoy, federal ajanım. Adamlarım ve ben terk edilmiş bir kamyonun peşindeyiz. Güzel bir araziniz var. Satılık olması kötü.
1: Sağ ol ama satılık değil. Bu kamyon mu?
0: Ne yazık ki hayır. Bakın Bay Yeager, bu kamyonla ilgili olarak bize bir telefon edildi.
2: Olamaz.
0: Siz aramadınız mı?
1: Şu anda ilgilendiğim tek şey mülkümde izinsiz bulunmanız. Teksaslılarla uğraşan insanlarla ilgili bir kuralımız vardır. Hem hangi kamyondan söz ettiğinizi bilmiyorum.
0: Amerika'da öldüren türden bir kamyon.
3: Bütün bölgeyi arayın.
1: Ne demek bölgeyi arayın? Mahkeme emriniz yok.
0: Benim yüzüm mahkeme emridir.
4: Bekleyin, eğer kamyonu bulursanız ödülü alacağız, değil mi?
5: Neufer 1-5, Alfa noktasındayız.
6: Charlie ekibi orada durun.
7: Tarayın bölgeyi.
8: Açıl, açıl, açıl.
9: Kısa duvar, kısa duvar.
10: 5 ajan giriyor, 5 ajan giriyor.
11: İzinsiz giriş, araziden hemen uzaklaşın.
1: Bu da ne böyle?
7: Salak bir mucidin işi.
10: Temiz. 360 derece, 720 derece. Etrafa bakın.
7: Gidelim. Burada bir şey yok. Burada hiçbir iz yok. Bir şey bulamadık.
12: Efendim, çöplerin arasında aktif bir füze bulduk.
10: Aktif mi? Onu çöpe ben taşıdım. Onun kör bir füze olduğunu söylemiştim. Ölebilirdim, değil mi?
1: Bakın, evet bir kamyon buldum, tamam mı? Parçalarını sökmek için getirdim. Dün gece burada bıraktım, bu sabah gitmişti. Gerisini bilmiyorum, yemin ederim onu bıraktığımda yaralıydı.
0: Yaralı mı? Yaralı dedi.
13: O baş belasının yerini biliyor.
0: Bay Yeager.
1: Ne var?
0: Affedersiniz. Yaralı dediniz. Alın şunları.
1: Ne?
14: Bırak beni.
1: Kamyondan haberleri yok. Ben biliyorum. Onu bırakın.
0: Nasıl bir insan uzaylı metal parçaları için türüne ihanet eder? Alın şunu karşıma.
1: Bırakın onu. Kamyon hakkında bir şey bilmiyorlar.
3: Pekala. Araçlara binin. Bölgeye arayın.
14: Sen aradın değil mi?
1: Hayır. Ben bu ürkünç tipleri tanımıyorum.
14: Bir kadını taciz ediyorsun. Seni mahvedeceğim.
1: Bırakın onu.
14: Baba.
1: Hiçbir yere gitmesin.
14: Sakın.
1: Hayır, beni hiçbir yere götüremezsiniz. Ben bir Amerikalıyım.
15: Sakin ol canım.
16: Tamam, pekala. Tamam, yanıldım.
0: Savoy, kızı kullan.
14: Aman tanrım.
0: Şu anda 10 saniye var. Kamyon nerede?
1: Yoksa kızımı mı vuracaksın?
0: Mecbur kalırsın.
14: Lütfen beni vurmayın. Lütfen.
1: Tamam ama bildiğim her şeyi size anlattım zaten. O gitti. Gitti. Ahırdaydı. Şimdi
5: ise yok. Bırakın kızımı.
14: Lütfen.
1: O buradaydı. Bırakın onu.
0: 7 saniye.
1: Size gerçeği söylüyorum. O buradaydı. Ona kızımdan hemen uzaklaşmasını söyle. Ona dokunursan seni öldürürüm.
0: 2 saniyem var. Gerçeği öğrenmeliyim.
14: Lütfen.
0: Vur onu.

sizi öldürecek. Hemen gidin buradan.

0: istiyorlar canım? Kim bunlar?
1: Kamyon yüzünden. Kamyonu istiyorlar.
0: Kim bunlar? Sen kimsin ve kime canım diyorsun? Beni duyduğunu biliyorum. Ben onun erkek arkadaşıyım.
1: O erkek arkadaşım.
0: Ne? Onun erkek arkadaşı değilsin.
1: Adı Şenge. O bir yarışçı baba.
0: Bunlar nasıl arabalar? Çok ürkütücü. Arkadan bir tane daha yaklaşıyor. Onlardan mısır tanesinde kurtulabiliriz.

0: insan geliyor. Çabuk.
1: Viper 1 bekliyor. Katabes bitmek üzere. Dönüyoruz.
0: Bizi sıkıştırdılar. Sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim, tamam mı? Adım Shane ve son derece...
2: Seninle konuştuğum
0: şekilde...
2: falan yok. Ara

0: kullandığımı ben de bilmiyorum. Bugün direksiyon başında mucizeler yaratıyorum.
1: Dikkatini yola ver, konuşma.
2: Şeyin, dikkat et.
1: Bütün bunlar benim suçum. Tamam, kabul ediyorum. Bana çek getireceklerini söylediler. İdam mangası değil. Tutunun.
0: Biri tombala yaptı bile. Don tombala yaptı. Ona bir alkış ver.
1: Ettik onları. Aferin bu.

0: tarlasından gelen yabancı. Korkunç arabalar geri geldi.
1: Onları fabrikada ekebilirsin şey.
0: Bas! O parayı bize vereceklerini sanmam. Peki öyle görünmüyor. Onları ekebiliriz.
1: Şu numaranı yap şey.
0: İyi dedin. Ne demek bu? Ne numarası? Yapacağımız şey birazcık tehlikeli olacak.
2: Çıkarın silahlarınızı ve ateş edin.
0: Ateş ediyorlar. Vesa, vites kolunu tut, kolu tut.
3: Ne?
0: Ellerini ondan iyi kullanan yok. Hazır mısın Tess? Çek.

0: cezalardan ceza be.
1: Çantı çatlattık.
2: Optimus. Hadi çabuk çabuk. Hadi.
0: Olamaz. Ayağım sıkıştı.
3: Luke.

0: başınızı kaybettiğiniz için başsağlığı dilerim. Burada kalın, takip edilmediğimizden emin olmalıyım. Artık hepimiz onların hedefiyiz.
1: Yani saklanacak mıyız? Plan bu mu? Bir kamyondan emir mi alacağız?
2: Daha iyi bir fikrim var mı?
3: Hey!
2: Kızdan uzak dur bakalım, dur. Ellerini ondan uzak tut, hemen şimdi.
3: Teksaslı bir garaj mucidi alayınızın canına okudu. Bu siciline işlenecek. Evet, hepinizin siciline işlenecek.
4: Bugün zırvalarını çekebilecek havada mıyım sence?
3: Washington bir Decepticon hedefinin peşinde olduğumuzu sanıyor. Ama önce Yeager ailesini bulamazsak hikayemiz yatar.
4: İyi tamam da polis ya da FBI'ya giderse...
3: Onlar bize teslim eder. Bir daha eski hayatına dönemez.
5: İyi tarafından bakalım. Tanışmış oldunuz.
2: Nereli bu?
5: Dedim ya, Teksaslı bir sürücü.
2: Teksaslı mı? Dublin, Texas mı? Belfast.

0: Aztek sas mı? Pek İrlanda cücelerine benzemiyor.
1: Sıkıysa İrlanda'da böyle konuş da görelim.
0: Ay, İrlanda'da değiliz yer elması. Teksas'tayız. Sürücü mü dedin? Yarışıyor mu yani? Meslek olarak mı?
2: Evet. En azından mesleği var.
0: Sağ ol be.
1: Bakın, ben rally yarışı yaparım. Bir pilot, bir de navigasyoncu. Kızın. Bu arada ben profesyonelim. Bana sponsor oldu. Ayrıca bir de şu var. Tüm birikimim o arabaydı. Her şeyimi ona yatırmıştım ben.
0: Yok, bu gerçek olamaz.
1: Aa, kesinlikle gerçek.
0: Kaç yaşındasın?
1: 20.
0: O da 17 yaşında bir kız çocuğu. Bu durumu iki şekilde çözebiliriz. Bir, tam ağzına bir tane takarım, sen de gider polis çağırırsın.
2: Baba.
0: Ya da iki, ben seni polise ihbar ederim çünkü bu yasa dışı, o reşit değil.
1: Bizi Romeo ve Juliet yasaları koruyor.
2: Bir süre çıkmıştık. Ben lise 2'ydim, o da lise son. Sorun yok.
0: Hayır, sorun var.
1: Kökeni ta çocukluğumuza dayanan bir ilişkimiz var. Madde 22.011, bak.
0: Ne? Teksas yasası mı? Nasıl yani? Gerçek bir yasa mı bu?
1: Evet.
0: Romeo ve Juliet ha? İkisinin sonu ne oldu dersin?
2: Aşık oldular.
0: Öldüler. Ailem bunları biliyor mu? Baban 17 yaşında bir kızla çıkmana bir şey demiyor mu?
1: 5 yaşındayken bizi terk etti. Olur da ona rastlarsam sorarım.
0: Biliyor musun Tessa? Sana güvenmiştim.
2: Hangi konuda? Hiç eğlenmemek, risk almamak, gençliği yaşamama konusunda mı?
0: Ben senin babanım, tamam mı? Ve sana bakabilmek için bir taraflarımı yırtıyorum.
2: O kamyonu eve getirdiğinde de mi öyle yapıyordun? Tek yapman gereken ihbar etmekti. Bu yüzden Lucas öldü. Benim de hayatım bitti. Sağ ol, bana cidden çok iyi baktın.

0: Hala öyleler.
1: Diğerlerde biri bu emri verdi ve ben izlerini bulacağım.
2: Lütfen. Hayır. Ben otobotum. Ben otobotum.
3: Erzak olarak işimize yarayabilecek her şeyi alın. Giysiler, her şey.
4: O bilgisayarı da alın.
1: Gidelim. Hiç kolay değil.
5: Biliyor musun, her konuda kötü değilsin baba.

0: edildi. Hesap blokeli.
1: Biliyorum.
0: Onun bir hiç olduğunu söyledin. İyi de bu hiçin elinde teknolojimiz var.
2: Seni bulacağım.

0: Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim.
1: Uyarını aldık. Beklemedeydik.
2: Evet, işte böyle. Grubu tekrar topladık.

0: insanlar kurallarına göre hareket etmemizi istedi. Ama kurallar artık değişmiş durumda.
1: İnsanlar, bir avuç hain...
2: Hound, içgüdülerini bulmalısın. Sadakat, korku ve hırs fırtınasında narin bir çiçektir.
1: Sen ne zırvalıyorsun?
2: Bu bir haiku şiiri.
1: Kes zırvalamayı, yoksa boğazına bir bomba atarım.
2: Denesen ölürsün.
1: Ya, ne olur çek, hadi yapsana.
3: Ne diyeceğim?
4: Bitirin şu işi artık.
5: Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın.
6: Kim şu kaçak yolcular?
7: Hop hop, silah neyiniz?
0: Dur Hound, siz de. Onlar benim için hayatını tehlikeye attı. Onlara borçluyuz. Diğerlerinden hala bir iz yok mu?
2: Nada. Sadece bizler kaldık.
5: Bizi teker teker avlıyorlar.
1: Biz sefil, rezil dörtlüyüz. Seninle beş ettik.
8: En iyi durum senaryomuz ne? Otobot tanık koruması mı?
9: Süper yarışçı. İstediğin zaman gitmekte özgürsün.
8: Öyle mi? Bilgin olsun Süper Baba. Seninle saklanmıyorum. Şu iri kıyımın yanında saklanıyorum.
2: Sensei, kaderimiz belirsiz olduğundan komutayı Bumblebee ele aldı. Üstelik bizdeki savaşçı eğitimi ve disiplinine sahip olmadığı halde. O resmen bir çocuk gibi.
10: Bu çocuk biraz daha
11: kısa tekmeyi basacak.
2: Gururum mu kırıldı?
1: Kafes diyoruz.
2: Ukala.
12: Bunların derdi ne böyle?
2: Onların masum numarasına kanmayan tek akıllı ben miyim burada? Bu iş ortada.
5: Evet. Bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim.
9: Evet, seni çok özlemişler.
0: Otobotlar, Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz.
9: Nedenini bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum galiba. Çaldığım bir drone'da otobot baskını ile ilgili görüntüler var. Parça parça. Ama burada olanlara bak.
2: Ah, bu Latvul.
9: Onu paramparça ettiler.
2: Vahşiler.
9: Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSI, kinetik çözümler. Balistik şirketi, savunma, havacılık. Bu drone'u onlar tasarladı.
8: Yani bu hükümet adamları sizi avlayıp sonra da şu KSI'ye mı gönderiyor?
9: Şirketin merkezi Chicago'da. Oraya götürülmüş olabilirler.
1: Oraya savaşmadan girmek imkansız.
9: Peki ya biraz insan yardımı olsa?
12: Ne yani, artık ortak mısınız?
9: Tatlım, artık biz de hedefiz. Nedenini öğrenmeden normal hayatımıza dönemeyiz.
0: Otobotlar, asla insan öldürmemeye yemin ettim.
1: Büyük hata.
0: Ama bu işin arkasında olanı öğrendiğimde... ...o kesinlikle ölecek.
1: Evet!
13: Chicago.
9: Her yerde bizi arıyorlar. Bu yüzden yeni kurallarımız var. Rozet sahibi hiç kimse bizim dostumuz değildir. Taktiğimiz böl ve fethet. İkiniz yiyecek ve malzeme çalmakla görevlisiniz. Başka şey almayın. Chicago KSI merkezi kale gibidir. Onların gizli askeri bölümüne girmenin yolunu bulmalıyız. Şirkete ve hükümete şantaj yapmak için bir şeyler bulmalıyım. Özgürlüğümüzü kazanmalıyız.
14: Joyce.
15: Bu ses de neydi?
16: Bu işte o ses.
12: Siz istemiştiniz.
15: Benim istediğim sınırsız bir şey. Daha da öte. Bu kapıdan geçerken geleceğe adım atmış gibi bir ses olmalı. Günümüz. Söyleyin.
12: Gelecek.
15: Geçmiş mazi oldu. Bugün mazi oldu.
12: Neden sana bir türlü ulaşamıyorum? Herhalde kutuplardan...

0: bulduğumuzun farkındasındır. Çocukken bize anlatılan hikayeyi biliyorsun. Milyonlarca yıl önce dünyaya çarpıp dinozorların soyunun tükenmesine yol açan şu göktaşını.
1: Hayal meyal.
0: Ama doğru değilmiş. Büyük yok oluşa neden olan şey bu metal. Nasıl ve neden daha bilmiyorum ama karbon tarih belirlemeye göre 65 milyon yıl öncesine ait. Bize çıkarttırmaya çalıştığın o cevher tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli ve benim adamlarım...
1: Darcy, bana kalırsa sen sahada biraz fazla çalıştın. Dinozorları akşam yemekte tartışalım. Kaburga?
0: Hayatta olmaz.
1: Burada neler olduğunu hayal bile edemezsin. Büyük bir gelişme kaydetmek üzereyiz. Nadir bir dünya metali. Moleküler olarak dengesiz. Sanayi kullanımı yok. Sonra uzaylılar geldi ve aradaki bağı keşfettik. Bu onların ham maddesi.
2: Kutsal kase gibi. Transformium. Bunu öyle diyorlar.
1: Odak grubu tamam, ilginç. Tescillendi.
2: Evet. Bu atomun parçalanışından beri modern fizikteki bildiğimiz en büyük gelişme. Programlanabilir madde ve biz... Bunun gen haritasını çıkardık.
1: Ben.
2: Siz gen haritasını çıkarttınız.
1: Şimdi ona istediğimiz talimatları verebiliriz.
2: Bu son derece iyi. Seyredin şimdi. Bunu istediğimiz her türlü forma sokabiliriz.
1: Heyecan verici, öyle değil mi? Müzik sever misin? Hoparlör. Ya da şiddet içeren bir şey.
0: Aman tanrım, başardın.
1: Havacılık, ordu, tüm robot sanayine hakim olacağız. Tüm keşiflere. Okyanuslara, uzaya, her şeye. Wembley, bu da ne?
2: Şu istediğiniz deniz anası reklamı işte. Dediğinize göre erotik ve ölümcüller tıpkı kadın gibi.
1: Öyle bir şey demedim.
2: Evet dediniz.
1: Hayır demedim.
2: Çok olan eski kız arkadaşınızdan bahsediyordunuz. Kulaklarımla duydum.
1: Lütfen tur sırasında yemek yeme.
2: Bu o kız mı?
3: Hey! Kutular dolusu giyecek buldum. Pekala tatlım, uzun ya da hoş dar bir pantolon alabilirsin. Şu şortları çıkarırsın, tamam mı?
4: Bu protein.
3: Sadece gerekli şeyler dedim ben.
4: Neredeyse yakalamıyorduk, hiç kolay olmadı.
3: Gargara mı çaldın?
5: Kızın ağzımın kokmasından pek hoşlanmıyor.
4: Çok komik.
3: Onu öpemeyeceksin, asla.
4: Asla mı?
1: Bu bizim askeri prototipimiz Galvatron. Anlamıyorum. Bu 5. tekrar. Neden sürekli bu hali alıyor?
2: Son işlemlerde bazı hatalar var.
1: Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Basit kodlama. Algoritmalar. Matematik. Neden istediğimiz şeyi bir türlü yapamıyoruz? Sırf istediğimiz şekilde. Neden? Bu tüketici dostu bir yüze benziyor mu? Göğsündeki kocaman deliğe ne demeli?
2: Bence korkunç görünüyor. Çok beğendim.
6: Bayıldım.
1: Hiç beğenmedim.
7: İşte burada. Süper kafalı Doktor Frankenstein. Bayan. Bu yasal değil. Bu yasa dışı bir deney. Uzaylılar insanlara böyle şeyler yapmaz. Sizi yer öldürürüz o kadar. Haksızlık astrolisten fasulyonla.
1: Bu küçük şey şu iki kafadan çıkan tüm bilgilerin tercüme edilmesine yardımcı oldu. Tarihleri, bilimleri, her şeyi.
0: Bu Megatron mu?
1: Aynen.
0: İyi de bunları nereden aldın?
1: Özel hükümet sözleşmesi. Transformerlar hakkında her şeyi biliyoruz. Şimdi onları kendimiz yapabileceğiz. Hem de çok daha iyi bir şekilde.

0: Evet, bu iyi bir. Bu bizi içeri sokar. Bu adamlar günde iki kez tarama dedikleri bir şey için KSI içine araç naklediyorlar. KSI gerçekten çok güvenli bir tesis. O gizli araştırma bölümünün girişi bizim içeri giriş yolumuz olacak. Sabah harekete geçiyoruz. Affedersiniz ama karşımda aşna fişne yapmak yok, tamam mı?
1: Ne antikasın. Aşna fişne diyen mi kaldı?
0: Diyorum ya, saygı sıfır. Bazen imkansız gibi geliyor bana.
2: Evet. Aynı şeyi Bumblebee ile yaşamıştım.
3: Tamam, sakin olmalıyım. Sakin.
0: Bu tür durumlarda soğukkanlı olmak gerekir. Havalı görünmek değil. O yüzden gözlükleri çıkar istersen. Bir ay kadar önce gecenin bir yarısı evimde bir ses duyduğumu sanmıştım. O sen miydin?
3: Ne? Yapma, yok öyle
0: bana
3: bir şey.
0: Bana yalan söyleme evlat. Şuradaki silahlı adamı görüyor musun?
3: Silahlı pek çok adam var.
0: Elimle içeri sızmaya çalıştığımızı söyleyelim. Sonra kimliğini göster. Umurumda değil. Ben yaşlıyım ve yeterince yaşadım.
3: Bu sohbetleri yanlış zamanlarda başlatmak gibi harbiden kötü bir alışkanlığım var.
0: Doğruyu anlatacak mısın yoksa ortalığı karıştırayım mı?
3: Peki.
0: Beyefendi biraz konuşabilir
3: misin? Tamam, bendim ben. Özür dilerim.
4: Taramadan mı geçireceksin?
3: Hı.
4: Tamamdır, geçebilirsin.
0: Seni kesin öldüreceğim.
5: Eski uzaylı teknolojisini alıp her açıdan daha iyi hale getirdik. Karşımızda Stinger.
3: Şuna bak, ne kadar acayip robot.
0: Aynen sana benziyor.
5: Bunlar geçmiş.
0: Kendi versiyonlarını yapmaya çalışıyorlar.
3: En azından daha havalı renkler seçtikleri kesin.
6: Benimle böyle mi konuşuyorsun?
0: Bir kulağılık yaparsam böyle olur işte.
6: Şimdi kaybol.
5: Eski uzaylı teknolojisini aldık. Günlük hayat için modifiye etti.
6: Ne diyorsun?
0: Hayır, sakin ol. Gelmeyiz. Bumblebee! Hatırlanmayı kes!
7: 所以我们现在没有足够的transformium做生产，你晚了，很晚了，是你晚了，是你。
8: Benim narinciciğim, kızdığın zaman ne dediğini anlayamıyorum. Aslında seni hiç mi hiç anlamıyorum.
7: Fabrikamız şu anda çalışır durumda.
8: Affedersin bir saniye. Hey! Hey siz ikiniz! Lanet tamirciler! Neler oluyor burada? Ha? Bu külüstür şey de ne böyle? Koleksiyonluk antikaları taramıyoruz. Burada ne yaptığımızdan haberin var mı? Hı? Biz şairiz. Biz burada şiir yazıyoruz. Anladın mı? Bana çalışıyorsunuz. Hata hakkınız tekti, tek. Anladın mı? Sınırı aştınız. Şimdi alın şu döküntüyü ve gidin buradan. Sen de git. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Devam edelim.
0: Ona göz kulak ol, ben bir şeyler bakayım. Sessizce buradan çıkın.
8: Yemin ederim şu kakili haline katlanamıyorum. Bu beni çok üzüyor, biliyor musun?
3: Bir hemen sakinleşmen lazım.
6: Son derece sakinim.
3: Çünkü nefes almalısın ya da ne bileyim bir şeyler yap işte.
6: Sakinim, hiç dokunmuyorum bile. Tamam, azıcık dokunuyorum.
3: Aman tanrım.
6: Azıcık dokunuyorum ya.
3: Şimdi derhal araba şekline dön.
6: Yıkıl karşısından, tamam mı?
9: İşte tasarım ekibimiz çalışmalarına Bumblebee ile başladı.
10: Fakat bu uzaylının tasarımı biraz eskiydi. Hatta nasıl desem antikaydı.
9: Son derece demode, rezil ve...
10: Özetle çirkin.
6: Cehennem ol.
9: Yanında hiçbir şeydi.
3: Hayır.
9: O çok güvensiz.
11: Bir halk değilsin.
10: Neye dokundun sen?
12: I told you homeboy, can't touch this.
10: 15 dakika sonra büromda ol.
5: Burası 7 numaralı parçalama odası. Galvatron 12. süreç analizi. 32 numaralı aşamada başı ile gövdesi ayrılıyor. Görünüşe göre data akışı ile ilgili sorunlar devam ediyor.
8: Anlaşma ne durumda, tamam mı? Tohumu alabildin mi? Ödül avcısı Prime'ı aldığı zaman alacağız. Aha. Bu arada bir sorun ortaya çıktı.
10: Ne?
8: Hayır, KSI'de o kelimeleri kullanmayız.
13: Otobotlara yataklık eden bir sivil droplarımızdan birini ekledi. Yani bu işe karıştığınızı öğrenmiş olabilirler.
8: Ne?
3: Orası fazla heyecanlıydı.
8: Daha çok transformiyum gerekli. Hem de hemen. Daha çok prototip yapmak için. Gidip şu uzaylı kelle avcına söyle. Ben ortaya şirketimi koydum. Anlaşmayı unutmasın.
13: Ben de hayatımı ortaya koydum.
8: Hey, bana sen bu teklifle geldin. Unuttun mu? CIA'den emekli olduğunda şirketim

Sen milyon dolarlık hisse alacaksın ve sonra seninle birlikte ulusal savunmada çığır açacağız. Ama Ettinger, dostum, ikimizin de iyiliği için o tohumu mutlaka bana getir.

0: İçerideyim. Kameramı görüyor musun? Ratchet'ı eritiyorlar.
1: Ratchet'ı katletmişler. Onları paramparça edeceğim.
2: Metal. Sadece metal. Hep öyle olduklarını sanmıştım.
3: Hayır değiller. O varlıklar canlı. Bizim gibi ruhları var. Ben bir tanesiyle konuşmuştum.
2: Transformium'la mı çalışıyorsun?
3: Evet, öyle yapıyorum. Evet, aynen.
2: Ben kazı yapıp çıkarıyorum. Bulunacak pek bir şey kalmadı. Demek bu kadar acil ihtiyacınız var. Eski kötü deseptikonları eritmeye kadar geldi iş.
3: Hayır. Bu bir Autobot. Onlar bizim için savaştı.
4: Burada hallediyorum bu işi. Evet. Aynı kimlik kodu. İki farklı kapıda taranmış. Gizli bölgeyi kilit altına alıyorum. Şu adamı kontrol edin.
5: Hey! Olduğun yerde kal!
6: Sanayi casusluğu ha? Bu ciddi bir suçtur Bay Yeager.

0: Dinleyin, avukat istiyorum. Adalet Bakanlığı'na güvenebileceğim birini. Sadece ailemi korumaya çalışıyorum. Şirketinizden değil, hükümetten.
1: Bay Yeager, kime çalıştığımı sanıyorsunuz? Ailenizi korumaya çalışıyorsunuz. Bu övgüye değer. Bense ülkeyi korumaya çalışıyorum. Uzaylı savaşından bunu tecrübe ettik ve bir daha tekrarlansın istemiyoruz. Şimdi, bu konuşmanın bir türevi daha var. Buna göre garajına döneceksin. Kızın takdirname alacak. Hayatta bildiğin gibi devam edecek. Neyle karşı karşıya olduğunuzu hiç bilmiyorsun.
0: Öyle mi? Bu sohbetin diğer türevi neymiş peki? Kızımı öldürmeleri için adam yollaman mı? Yoksa cesaretini toplayıp kendin mi yapacaksın?
1: Tercihin nedir? Bunu sadece bir kez soracağım. Optimus Prime nerede?

0: tahliye ediyoruz. Bodrum'a.
1: Buradalar.
2: Çıkın dışarı hepiniz.
3: Bilim fuarı bitti. Et çuvalları.
2: Laboratuvarı yok edin.
4: Çekilin çekilin. Dikkat edin. Çabuk olun.
2: Her şeyi yok edin.
5: Beyler benim. Beni şu Frankenstein tabutundan çıkarın.
6: Hey. Hey. Hey. Dur. O şirketimin malı.
2: Onlar sizin malınız değil. Onlar benim arkadaşlarımdı.
5: Aa, ne oldu Nutkun, tutuldu. Karşımda Hound var tabii değil mi?
0: Devam edin. Bir kez olsun bize gerçek renginizi gösterin.
3: Sadece emir ver. Onu parçalarına ayırayım.
0: Şu tetik manyağını açıklasana. Bu gördüklerin savaş ganimeti. Ölü metal. Yenilik. Burada yaptığımız şey bilimdir. Bunu biz yapmazsak başkası yapacak. Teknolojiyi durdurmaya imkan yok.
2: Biz sizin teknolojiniz değiliz.
3: Bırak şunu parçalarına ayırayım.
0: Şifrenizi çözdüm. Gen haritanız artık elimde.
2: Dünya burada yaptıklarınızı öğrenecek.
0: Dünya mı? Dünya bizi onaylayacaktır. Artık sizi üretebiliriz. Anlamıyor musun? Size ihtiyacımız kalmadı.
3: Bu zalimceydi.

0: Otobotlar. İşimiz bitti.
1: İşimiz bitti mi? Yani kimseyi benzetmeyecek miyiz?
2: Birilerini aklamak için can atıyorum.
3: Bu bizim fırsatımız. Onu durdurmalıyız. Durdurmalısın.
4: Sahada hiç test yapılmadı. Laboratuvarda, askeri üslerde ama sokaklarda yapılmadı.
3: Ne? Savunma Bakanlığı ile çalışan bir şirket terörist saldırısına uğradı. Bu iş artık bir CIA askeri operasyonu. Her şey serbest. Harekete geçin.
5: Gidelim.
3: KSI Chicago, uydu görüntüsünü verin. Durduk yere yaşanan bir otobot saldırısı.
4: Galvatron'u getirin.
3: Galvatron'u dönüştürüyoruz.
6: Stinger'ı aktive edin.
7: Stinger.
4: Şu uzaylı teröristlere güncelleme neymiş gösterelim.
8: Galvatron ve Stinger hedefler için farklı yollardan gidiyor.
6: Hedefte 5 haydut var. Görüş açım elverişli.
9: 200 metre kaldı.
6: Metre. Saldırıyoruz. Dönüştürülüyor.

0: Bu şey bizim kontrolümüzde değil mi?
1: Evet. Neredeyse.
2: Sistemde bir hata var.
3: 5 haydut hedef alınıyor. Roketler aktif. Şimdi ateşlendi.

0: Hadi. Stinger takipte.
1: Sistem hatası var. Galvatron az önce 4 roket ateşledi.
0: Aha bizi ateş ediyorlar.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 150.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Annem yaparsın.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
2: Etilif Alif meyve var.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Bosch Flex Store buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.

0: fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
1: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo yerli muz 94.90 lira yerine 69.90 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Aa, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim

0: küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bize çok acele sağlık ekibi lazım. Siviller yaralandı.
10: İnsanlar çapraz ateşte kaldı. Bundan hiç hoşlanmadım.
11: Tarih yazıyorsun ülken ve dünya için. İnsanların özgürlüğü tehlikede. Masum insanlar ilk defa ömrüyorlar.

0: Savaştır onu. Sakın yenilmesin. Savaştır onu.
1: Hadi hadi hadi hadi hadi.
2: Zaten bu yüzden

0: Sakın oraya gitme, seni öldürür.
1: Tessa'ya yardım etmeliyim.
0: O saklanıyor.
2: Optimus, Optimus lütfen hemen kalk.
3: Kalkamıyorum. Git buradan.
4: Sana acıyorum Prime. Şu insanlara olan bağlılığın, bir davaya bağlılığın kötü yanı, o davanın her zaman ihanet edecek olmasıdır.
5: Seni buraya kim yolladı?
4: Sen nereden geldiğini sanıyorsun? Doğduğunu mu sandın? Hayır. Seni ürettiler. Ve yaratıcıların seni geri istiyor. Hepimiz birliği için çalışıyoruz.

0: insanı çöpe götürür.
1: Kaçın buradan! Hadi gidin gidin! Boşaltın burayı!
2: Ekibim şu anda yolda efendim. Bu bir CIA operasyonu. O benim için çalışıyor. Orduya çekilmelerini söyleyin. Bekleyin, Beyaz Saray hatta.
3: Ajan merhaba, şükürler olsun. Şu anda Beyaz
4: Saray'da herkes inanılmaz gerilmiş durumda. Herkes bana süper kızgın ve ben de son toplantımızla ilgili notlarımızı gözden geçirdim de Michigan bulvarındaki uzaylı savaş gemisini göremedim.
2: Başkana bunun bir saldırı olmadığını söyle.
0: Bu gemiyi hatırladın mı Prime? Siz yüce şövalyeler büyük savaşçılar için evrende yolculuk amacıyla yapılmıştı. Ama ben el koydum. Burası artık kişisel hapishanem.

0: Tekrar hoş geldin şövalyelerin temenosu Prime.
1: Sen burayı lekeledin.
0: Burada isyancı kaçak pislik arkadaşlarınla birliktesin. Burası en nadir örnekler, kötülerin de kötüsü içindir. Asırlar sürmüş olsa da tüm şövalyeleri topladım. Sen hariç. Yaratıcılar beyaz bir sayfa açmak istiyor.
1: Ben kimseye boyun eğmem.
0: Şu türlerin birbiriyle karışması kozmik dengeyi bozuyor. Yaratıcılar bundan hoşlanmıyor. Onlar seni emirlerini yerine getir diye yaptı.
2: Neden hala havalanmadı?
3: Hadi bir alçalıyor. Gemiye ulaşmalısın.
4: Savoy, görev tamamlandı. Lockdown Prime yakaladı. Anlaşma yerine getiriliyor.
5: Buluşma noktasından tohumu alacağız.

0: Bu avdan hoşlanmış olsam da sefil gezegeninizi hiç özlemeyeceğim. Anlaşma tamamlandı. Bir Prime için bir tohum. Çok dikkatli olun. Eminim türünüz buna hazırdır.
1: Türümüzü kafaya takma sen.
0: Elveda dünya.
2: Bu kötü bir fikir. Ben kötü fikirlere bayılırım. Doldurun!
3: Tamam, kopalım.

0: Ha bu delilik.
1: Dinle, kaçmak istiyorsan hemen şimdi kaç. Ben ölümüne giriyorum.
0: Dinle, ben buraya kızını kurtarmak için gelmedim. Sen kız arkadaşımı kurtarmaya geldin.
2: Karanlık madde motorlarını çalıştır. Tam güç ileri.
3: Operasyon zor olacak. Lockdown'un gemisinin savunması var. Dikkatli olun.
4: Kemik kufalayıcılarına, beyin söndürücülerine, et soyucularına, kromozom dönüştürücülerine, katatonik sıvısına, kara deliğe, tuzak kapaklarına, radyasyona dikkat edin.
5: Hızlı olmalıyız. Şu anda baskın unsuru bizden yana. Son çözüm olarak şiddete başvurmalıyız.
4: Yakalayın.
5: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
4: Ha, bunlardan iğreniyorum.
5: Şu kürkünç. O artık yaşamıyor.
4: Evet baktık, burada değiller. Gidelim.
1: Ne? Hey, Tessa'yı almadan hiçbir yere gitmem.
4: Tereddütteyim. Benim çıkarım ne?
1: Senin çıkarın ne mi?
4: Sakin ol. Sadece konuşalım.
3: Senin çıkarın şu olacak. Seni öldürmeyeceğim. Patronu ve kızı oradan çıkaracağız. Kapış?
4: Tamam, tamam. Çok ikna edicisin. Düpedüz maçoluk. O halde bir şeyleri sabote etmeliyiz.
5: Çabuk ol. Çünkü karanlık madde motorları kalkışa hazırlanıyor.
4: Harika.
5: En fazla 10 dakika.
1: Şimdi bu ses motorların ısınma sesi mi oluyor? Ne yani şimdi bu geminin 10 dakika sonra havalanacağını mı söylüyorsun? Aha. 10 dakika.
5: 9'da olabilir. En kötü ihtimalle.
3: İnsanlar, siz hücreleri arayın.
1: Vakit kaybediyoruz, gidelim.
3: Merkezi çekirdeği bulmalıyız.
5: Gidelim.
4: Bu kabus gemisini durdurmalıyız.

0: koca gemide onu asla bulamayız. Samanlıkta iğne aramak gibi. Tessa! Harika. Ha, çok zekice. Tam bir zeka gösterisi. Burada olduğumuzu cümle alemi öğrendi. Şimdi de peşimize düşecekler.
1: Acele etsen iyi olur Crusader. Birazdan uzaya uçacağız.
2: Ha, küçük Samazingo'muz buradaymış.

0: dağları kim ateşledi? Gemimde kim var? Mahkumlardan biri kaçmış. Sukvaley Mosadey.
1: Çabuk olun. Yaklaşık 6 dakikamız var.
2: Onu bulacağız. Bekle.
1: Geriye.
2: Hadi bu şeyler bizi bulacak. Çabuk saklan.

silahlar. Hadi yardım et. Çabuk çabuk. Yardım et bana. Acayip sesler geliyor.

0: Bu da ne böyle? Bilmiyorum. Hazır mısın? Koş! Savaşmadan yok olup gitmeyeceğiz. O köşeyi döndüklerinde onlara atlayacağız. Hazır mısın yoksa beni bırakıp yiyeceksin?
1: Hayır, seninle savaşacağım.
0: Hazır mısın?
1: Kesinlikle.
0: Sakın tüyeyim deme. Hazır mısın?
1: Evet, evet, evet. Tamam. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm.
0: Ne yaptın sen? Nasıl yaptın?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Seni işe yaramaz. Öyle sıkan. Şuraya bak. Görüyor musun? Burada kal yer cücesi.

0: Vay be. Bunun patentini kesin alacağım.
1: Tabii seni o kurtardı. Tabii. Evet. Sen ve Bay Teslim oluyorum'un konuşacak çok şey vardır tatlım. O beni de kurtardı. Onu orada bir görecektin var ya. Kahramanımız. Gidelim hemen.
2: Uyanık olun.
3: Neredeyse açtım.
2: Koca oğlan geliyor. Hadi hadi hadi.
3: Vay canım. Bu harika olacak.
2: Köşelere dikkat.
3: Ne çok kafes var.
2: Tam azılı suçluların yeri.
4: O büyük kafeste ne olduğunu merak etmiyorum.
2: Bakalım.
4: Antona yaklaşma.
2: O kadar da tehlikeli görünmüyorsun. Şuna bak. Gerçekten çirkinmişsin.
5: Vuruldum. Eritiyor. Yakıyor. Bu asit galiba. Lanet olsun. Ne biçim bir şey bu?
4: Umarım bulaşıcı bir şey değildir.
2: Şimdi senin canını yakacağım. Yaşayamayacak kadar iğrençsin. Al bakalım ucube. Öldün. Hound!
5: Kaşır!
4: Dayan patron, geliyoruz.
5: Optimus, ses ver!
2: Buraya çabuk!
5: Dayan, seni kurtaracağız.
2: Bu şövalye gemisinin kolları ayrılıyor. Serbest kalabiliriz. Ayrı bir gemi olur. Çabuk!
5: Kokpit nerede? Sağda mı solda mı?
2: Sağ!
5: Hallediyorum patron.
2: Çabuk! Vaktimiz az.
3: Sensei!
5: İş başına. Hep böyle bir şeyi uçurmak istemiştim. Az kaldı patron.
1: Yakır teknolojileri. Çıkış için yolu icat edecek misin?
6: Aman Tanrım. Ben bunu yapamam. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundayız. İnç. Dengeli hadi.
6: Hayatta olmaz.
1: Tatlım ben sence neden buradayım? Seni korumak için.
6: Aman ne başarılısın.
1: Bana güvenmeni istiyorum. Aşağı ineceğiz Bekaya. Tamam gidelim. Aşağı bakma tamam mı? Adım at. Gördün mü kolaymış. Hadi.
7: Dikkat edin, kablolar burada incelmeye başlıyor.
1: Adım at, bir adım daha. Evet.
6: Aman
1: gördün mü? Aşağı bakma. Tamam mı? Aşağı bakma. Az kaldı. Birazdan binaya ulaşmış oluruz. İyi misin Tess? İlerle, hadi.
6: Aman Tanrım.
1: İyi misin hayatım? Devam etmek zorundasın, tamam mı? Hadi.
6: Korkuyorum. Çok korkuyorum.
1: Hemen ilerlemen gerek.
6: Ben ilerleyeyim. Ben gemiye geri dönüyorum.
1: Lanet olsun. Gemiye geri dönemezsin hayatım.
6: İzle gör.
1: Bak daha 18 yaşına girmedim ve dediklerimi yapacaksın. Gidelim hadi. Bu yöne doğru gitmeliyiz. Tamam mı? O tarafa değil. Konuş onunla Romeo hemen.
8: Devam et Tanrı aşkına.
6: Bana emir vermeyi kes.
1: İyi misin Tessa? Arkaya bakma.
6: Sen öyle dedikçe arkaya bakasım geliyor.
1: Merak etme, önemli bir şey yok hayatım.
6: Yani çok büyük bir şey var değil mi?
1: Bu silahın üstüne doğrultmam gerekiyor. Sana doğrultuyormuşum gibi görünecek ama öyle değil.
7: Elini çabuk tut.
6: Beni öldürecek misin?
1: O uzay gemisine girebilmek için bir taraflarımı yırt.
7: Vur onu.
1: Hemen eğil.

0: Öyle. Beni unutma.
1: Görüyor musun? Bana bak. Gemiden kurtulduk değil mi?
2: Bumblebee. Dostum. Silahlı düşman gemileri yaklaşıyor. Binin. Aceleye gerek yok dostum.
1: Peşimizde üç gemi var.
2: Öyleyse hızlanacağım.

0: yapsan, hemen yapsan iyi olur.
1: Hadi!
2: Bıktım bu saçmalıktan, sen kullan. Ben de vurayım.
0: Hey! O koca silahı bana bıraksan iyi olur. Sen git gemiyi yollandır.
2: Dinleyin, hızlı kurs, izli silah. Ateş etmek için ileri it, doldurmak için çek.
0: Ne?
2: İt dur kaydır tekrarla, it dur kaydır tekrarla.
0: Dur. Sen neden söz ediyorsun?
3: Ben de anlamadım.
2: Bol şans.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Biraz öfkemi dindirmeye.

0: uzaylı silahları süper. Bir çabuk ol. Bir ateş et.
1: Aman Tanrım! Ters iyi misin? Tamam. Efendim? Umarım sigortan vardır.
0: Sigorta mı? Bu bir uzay gemisi mi? Uzay gemisine git sen sigorta yaptır. Sana hayatta başarılar.
2: Al babacığım.
1: Babana güven.
2: Tamam.
3: Yıldızlar arası yolculuğa hazırlan.
4: Ayrılmamıza çok az kaldı. Neredeyse bitti.
5: Çabuk. Havalanıyor.
4: Hallediyorum patron.
3: Pilottan gittiğimi fark ettiğinde derin uzaya girmiş olur.
4: Ben pilotların kralıyım. Bir deneyelim bakalım.
6: Hadi bakalım.
7: Siz siyahiciler cidden harikasınız. Çok beceriklisiniz. Eminim kimse fark etmemiştir. Dinle. Birazdan ortalık federallerle kaynayacak. Kutsal kasemizi bulmalarını istemiyorum. Bu yüzden Arge bilgilerini alıp Çin'deki fabrikaya gideceğiz. Evet. Tohumu getirmeni istiyorum. Tohumu oraya getireceksin. Çin'e.
2: Bay Joshua, ben ürün testi sonuçlarını mükemmel olarak niteleyemem.
7: Ürünü geliştirmek için vaktimiz olacak. Ama Çin'de.
8: Efendim, Galvatron. O tam bir...
7: Hataydı. Çuvalladık. Rezil olduk. Ve konuşuyordu. O nasıl oldu öyle? Hata denen şey nedir bilir misin ben? Hata demek başarısızlık demektir. Kendi prototipim üzerinde kontrolüm yoktu. Nedenini öğrenmek istiyorum.

0: Bumblebee'ye müjdeyi verelim. Artık bir gemimiz var. Ayrılıyoruz.
1: Siz insanlar, yaptığımız onca şeyden sonra başınıza nasıl bir iş aldınız bilmiyorsunuz.
2: Ne? Ne oldu şimdi? Neden söz ediyorsun? Ben boyumu aşan şeyler yapıyorum burada.
1: Kimin kimi kontrol ettiğini görmüyorsun. Savaştığım o insan yapımı prototipin içinde bir şeyin varlığını hissettim. Megatron'un.
2: Ne? Chicago Savaşı'nı başlatan Decepticon mu?
3: CSI o robotları nasıl yapmayı başardı sanıyorsun ha? Ellerinde bolca ölü Decepticon kafası vardı ve belleklerini indirdiler. Otopsi görevinden ben sorumluydum. Sendika, sigorta, hiçbir güvence yoktu. Beni Megatron'a bağladılar ve belleği düşündükleri kadar ölü değildi. Onlara bilim ve teknoloji öğretti. Sırf ona yeni bir beden yapmaları için. Sonra ona kendi kötü kromozomlarını bulaştırdı. Kızılbadem gözleri vardı. Onları görebiliyorum. Hepsi burada hafızamda. Tam bir köstebek işi yani. CSI o bedene Galvatron gibi havalı bir isim vermiş olsa da o sadece Megatron'un dirilmiş hali.
4: Bildiğin halde onları uyarmadın mı?
3: Bak küçük kız, idamı beklerken bunalıma girmek kolaydır. Bunca zaman CSI'yı parmağında oynattı. Buna tohumun peşine düşmelerini sağlamak da dahildi.
2: Dur, tohum mu?
4: Bizi takip eden şu belalı askerler. Onları gemiye binerken gördüm. Tohum dedikleri bir şey aldılar.
5: Dinle. Aşağı yukarı 60 milyon yıl önce
1: binlerce gezegen tohumlarla siber şekillendirildi. Yani organik yaşam bizim element metalimize dönüştü. Yaratıcılarımız bizi yapmak için dünyanızı yok etti.
3: Evet, Galvatron bunun tekrarlanmasını istiyor. O tohumu en büyük şehirde patlatıp milyonları öldürmek istiyor. Sonra diyecek ki hayatı ben döndüm.
1: Patlama o şehrin tamamını erimiş metale çevirir. Böylece büyük bir ordu yapmaya yetecek kadar metali olur. Ve sizin türünüzü tamamen yok edebilir.
3: Siz salak açgözlü hıyarlar kendi soyunuzu tüketeceksiniz. Beni gelmez tabii. Nihayet özgürüm. Bu olanlar benim işime yaradı. Hadi ben kaçtım.
2: Tohumu Galvatron'dan önce ele geçirmeliyiz.
6: Pekin Çin.

0: gelecek ay onu güvenli bir şekilde Gobi çölünde patlatacağız. Elde edeceğimiz transformiyum bize 100 yıl yeter.
1: Baba, kaçmaktan bıktım artık. Çalmaktan da.
2: Evet, yatacak bir yer.
3: Evet, yine haniye tecavüz.
2: Biliyor musun, senin yaşlarındayken çılgınlık yapardım. Arabaları ve kızları severdim. Sonra Tessa doğdu. O doğduğu zaman hayattan tek istediğim onun mutlu, sağlıklı ve güvende olmasıydı. Bir şekilde onu tek başıma koruyabilirim sanıyordum. Ama yetmez. Bunu yapamam. Bir başkası yapsa iyi olur. Bugün burada olduğun için sağ ol Yerenmasın.
3: Fırsatın varken beni vurmadığın için sen sağ ol.
2: Daha çok fırsatım olur.
3: Evet, görebiliyorum.
4: Şifreli haberleşmeyi tespit edip çözdük. Joshua Joyce şu anda Çin Ganju'daki fabrikasına gidiyor.
2: Alo Kodaman. Şirketinin başı büyük belada.
0: Umarım çok iyi bir avukatın vardır.
5: Öyle mi?
2: Asıl senin iyi bir avukatın olsa iyi olur, çünkü bir şehrin yok edilmesinden
5: sorumlu tutulacaksın. Şimdi iyi dinle. Teknolojinin ele geçirilmiş, prototiplerin eklenmiş durumda.
2: Şimdi Galvatron şu tohumun peşinde.
5: Dinle, vicdan sahibi olduğunu biliyorum. Benim gibi mucitsin sen de. Galvatron'un tohuma yaklaşmasına izin verme.
0: Galvatron'un kontrolü bende. Onu ben yarattım.
2: Ha, bence içinden bir ses.
5: Prototipinin seni kontrol ettiğini söylüyordur.
2: Bu bizi dünyanın diğer ucuna ne kadar hızlı götürebilir?
4: Çok hızlı. Bu bir uzay gemisi. Yola çıkacaksak tam sırası.
2: Ben eski hayatımıza dönmemizi istiyordum ama karar senin. Başım zamanlarla mı daha güvende oluruz?
3: Harika bir kız. Annesine çekmiş olmalı.
2: Ha, şunu bileydin evlat.
6: Gidelim. Tohumu geri alacağız. Bundan sonra da insanlara yardım etmek yok.
2: Yok mu ne? Yok ne demek oluyor şimdi?
6: Bitti diyor. Görüş.

0: maddenin bir kısmını ele mi geçirdi? Buna nasıl izin verirsiniz? Karanlık madde motorlarını kapat ve ışık hızında bizi hemen geri götür. Prime benden ganimetimi çaldı. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek.
1: Kiesa'nın Çin'deki fabrikası.
2: Çin'e hoş geldiniz.
3: Galvatron'u tecrit alın. Teknisyenler onu sakın çalıştırmasın.
2: Kesinlikle efendim.
4: Joyce, bunu sana vermekten ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uzaylı istek listenin başındaydı. Artık senin ya da bizim. Ben avansımı talep edeceğim. Şirketin 5 milyon hissesini istiyorum. Savaşta insan kullanımını bitireceğiz. Birlikte otomasyonlu bir Amerikan ordusu kuracağız. Bir düşünsene. Böylece kaç Amerikalının hayatını kurtaracağız?
5: Soyo.
4: Pekala, seri üretime ne zaman geçebiliriz?
6: Biliyor musun, düşünüyorum da aslında bir süre için ara versek mi? Yeni keşfettiğim bazı veriler var.
4: Sözünden mi cayıyorsun?
6: Cayma yok, ben tohumu istiyorum. Tohumu istemiyorum dediğim yok, yani diyorum ki tohumu şimdi istediğimden tam emin değilim.
4: O şeyi bizim için bulabilmek uğruna iyi adamlar öldü. Şirketin için.
6: Onu almak için yaptıklarını biliyorum. Pek çok yasa dışı kötü şey.

0: Ben de seni yok edebilirim Bay Gizli Operasyon, beni tehdit etme. Daha gençken bu şirketi kurduğumda hayalim dünyayı daha iyi bir yer yapmaktı.
1: Tuhaf. Benim de hayalim aynıydı. Aradan geçen zamanda sen milyarlar kazandın. Söyle, benim hayalimin neyi eksikti? Benim gençlik hayalimin neresi eksikti? Söyleyebilir misin bana? Ben ülkeme onlarca yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir bağlılıkla hizmet ettim. Ve sen de kıdem tazminatımsın. Bu yüzden benimle aynı gemide olduğunu kabul etmek zorundasın.
2: En Galvatron!
3: 我没办法控制直播间的，他正在摧毁观众的东西。
0: Neler oluyor?
4: Galvatronunuz aktif duruma geçti. Bize anlatmadığınız şey nedir?
0: Darcy'yi bul ve aşağı araba getirin. Sessizce. Fabrikada acil bir durum var. Sizi buradan çıkarmalıyım.
1: Neler oluyor burada?
0: Onları dışarı çıkarın.
1: Anlaşmamız vardı. Sen istediğini aldın.
0: Ben onun istediğini aldım.
2: Kardeşlerim, bugün size özgürlüğünüzü veriyorum. Bundan böyle hepiniz benim emrimdesiniz. Kalkın. Gidip tohumu bulun. Tohumu patlatın en kalabalık şehirde.
0: Dinle prenses, demiştim lafını duymak istemiyorum. Bu durum sandığımdan çok daha tehlikeli.
4: Atla. Galvatron diğerlerinin sistemine girmiş.
0: Ne?
5: Joshua, bu durumu düzelt.
0: Gazla, gazla! Hadi gidelim, çabuk, çabuk!
4: Onları Hong Kong'da ekebiliriz. Orada uygun bir askeri üs var. Bize yardım ederler.
0: Bir CIA katilini tehdit ettim. En iyi günüm olduğu söylenemez. Keşke baştan yaşayabilseydim.
6: Katil mi? Onları dostun
0: Hayır.
6: sanıyordum.
0: Dost değiliz. Sırf iş. Bana bu bombayı verdiler.
4: Bomba mı?
6: Ah.
4: Çantadaki şey bir bomba mı?
6: Evet, çantada bir bomba var.
4: Olamaz.
7: Artık insanlar için savaşmak yok dediğinde sen ciddi değildin değil mi?
2: Kendi türümden daha kaç kişi feda edilmeli hatalarınızı telafi etmek için?
7: İnsan olmanın anlamı ne sanıyordun? İşimiz gücümüz bu. Bazen hata yaparız. Ve bazen bu hatalardan inanılmaz şeyler ortaya çıkar. Seni tamir ettiğimde bu bir ödül içindi. O kadar. Nedeni buydu. Para. Ben bu şekilde bir hata yaptım. Bu hata olmasa sen burada olmazdın. Bize inancın kalmamış olsa bile sen de benim yaptığımı yap. Döküntülerin içindeki hazineyi gör. İnanmak zorundasın Prime. Gelişebiliriz.
2: Hong Kong.
0: Bunun için para almıyor olmamıza bozuyor.
1: Neyse, onu öldürebileceğiz. Bizden kaçış yok. Hala uydu takibindeler. Daha iyi şey, CIA'den kaçabileceğini sanıyor.
6: Joshua.
0: Evet?
6: O bomba ne kadar ölümcül?
0: Bir bakayım.
8: Bayılıyorum bu işe. Bu harika. Ha, bir dakika. Hong Kong'dan Mussolini'den mesaj geldi. Tohumun tahmini patlama yarıçapı ne diye soruyor.
9: Yani?
6: Ben dikkatlerini dağıtırım. Şu şeyi güvenli bir yere götürün.
10: Hey hey hey. Kankaya da
11: Tina. Ne ya?
0: Katiller geliyor. Millet gitmeliyiz. Millet, millet.
6: Kes sesini, kes sesini.
0: Tamam, devam. Peki, tamam. Hayır, gitme, git. Tamam, veriyoruz. Tamam. Tamam, bu kadar yeter, tamam.
4: Bana zam yapacaksın. Zam istiyorum.
0: Tamam, evet, ne istersen veririm. Ölüm elbisemizde.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ Limonata.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira. Ben bilirim,
2: ben bilirim. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
6: Milo çek, Milo sil.
7: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
8: Yine ne söyleniyorsun H5?
7: Devrelerim şişti, hoş 5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Ah, de şarj olmaya.
6: Hoş 5'i durdurabilirsen.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hep

0: eskisi güzel.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
9: Yine ne söyleniyorsun H5?
8: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: De şarj olmaya. Hoş 5'e durdurabilirsen.
10: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo yerli muz 94.90 lira yerine 69.90 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kızmış. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadın? İlk
12: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafam

0: 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi diyemiyorsan... Yeni

0: Altı da meyveli, üstü de.
1: Etilif elif meyve var.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
6: Etrafı kuşatın.
7: Hadi kalk çabuk hadi.
8: Olur, peşinden her yere girelim. Sen harikasın.
7: Seni çatıya çıkarmalıyız.
8: Çatı, güzel, güzel.
9: Taktik nükleer bomba gibi. Çok komik, çok komik. Yok ya, gerçekten de oluyor. Ben, benim gibi 20 milyar dolarlık bir adam şimdi. Amansız CIA suikastçılarının hedefinde. Gerçek bu. Bir de robot isyanının tam ortasındayım. Ve yanımda da taktik nükleer bomba sayılacak bir şey var. İşi güzel tarafı, merhaba. İşi güzel tarafı, hiç uçak yorgunluğu çekmiyor olmam.
7: Kes artık şunu.
9: Ne?
7: Bu binanın çatısında saklanmalısın. Seni oradan helikopterle tahliye ettireceğim.
9: İyi ama tamam. Onu sevdim. Çok çekici buluyor ama. Hadi hadi.
10: Burada bir motor var.
9: Bahsettiğim CIA suikastçıları bunlar işte. Beyler, gidelim.
11: Merhaba.

0: Bombayı al.
1: Tamam aldım.
2: Vay be. Vay canına. Vay sağ ol. Vay canına. Sen nasıl...
3: Master'dan önce polis eğitimi almıştım.
1: Seni seviyorum.
3: Çık şu çatıya.
1: Tamam peki.

0: bulun. İşte burada.
1: Bu prototipler bombanın peşinde.
2: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Kim var o gemide?
3: İmkansız.
0: Kardeşlerim, bunlar Autobotlar. Hepsini indirin.
2: Joshua!
4: Bak Keltos!
2: Hey benim! Hey! Buraya getirsin, hadi! Çabuk koş! Çabuk hadi!
4: Gidelim, çabuk!
2: Beyler! Hadi onu bana ver, çabuk!
4: Anlaşılan yalnız değiliz.
5: He's not there.
4: Vurulduk, vurulduk!

0: onlar yaşar ve konuşursa biteriz. Hepsini öldürün.
1: Zevkle.
2: Ben 10 tane saydım.
3: Prototiplerden biri enfekte oldu dedin sanıyordum.
4: Şimdi de diğer 50 prototipin kontrolünü ele geçirdi.
3: Gidelim.
5: Tırmanın, tırmanın. Onları kuşatın.
4: Ben kıyameti başlatmış olabilirim. Sense aileni getirdin. Bu demektir ki kötü ebeveynsin.
3: Seni 2.80 yere serip bombayı alıp seni burada bırakmak vardı ya.
4: Lütfen yap bir güzellik.
2: Optimus, Autobotlar yaşıyorsunuz.

Çıkın, çıkın! Etrafımızı sarıyorlar. Aşağıdan gelen var. Koca kuşum sıkıştı. Bir aklandırır.

0: Olmuyor. Bu şey kapanmıyor. Ağırlık fazla geldi. Bumblebee'nin yanına dön.
1: Baba hayır.
0: Beni mi istiyorsunuz?
2: Merkez asansör.
3: Merkez asansör.
0: Tamam. Merak etme, o iyi olacak.

Yoldan çekilin, çekilin çocuklar. Açılın hanımlar. Affedersiniz. Affedersiniz hanımlar, affedersiniz. Lanet olsun tanrım. Çin geçi, kesinize yoldan, nasıl denir?

0: Aşağı hep bir yol var.
1: Bu bir şaka olmalı.
0: Senin için geliyorum.
2: Hepimizin ailesi var.
1: Ben ailemi görecek kadar yaşayacağım.

0: Benim kaçak esirim nerede?
1: Otobotlar bu mekanda. Prime yakınlarda. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap.
2: Niyetim o zaten.
3: Joshua!
4: Şu taraftan üç tane daha geliyor. Bir test nerede?
3: Baba!
4: Bir ikilemle karşı karşıyayız. Ben inanılmaz robotlar yarattım. Hepsi de o koca Transformer'ı yakalamak içindi. Yani anlayacağınız ortada kazançlı bir durum yok. Bitti.
5: Ağır konuştun.
4: Bu acı gerçeği kaldıramıyorsan özür dilerim.
6: Optimus, bu insanlarla ilgili emirlerin nedir? Şu kartuşu ezebilir miyim?
2: Başları dertte.
7: Bu bizim kavgamız değil. Ezik kalmaktan sıkıldım. Eziklik berbat. Bence layıklarını bulsunlar. Ne yapıyoruz Prime?
2: Artık takviye alma vakti geldi. Bu sizin şövalyelerinizden biri.

0: costa del mas, ni toro ven el cual.
1: Gitmemiz gerek. Gidelim çabuk. Hadi. Tessa. Tessa buraya gel. Bu tarafa gel.
0: Arkamda kalı, sizi koruyacağım. Koruyamıyorsam ölmüşüm demektir. Ama öyle bir şey olmayacak. Ben süper bir savaş robotum. Ayakçı.
1: Yürüyün hadi, gitmemiz gerek. Hadi.
0: Yoldan aşağı düşman dilimler geliyor. Gidelim. Bir 12 önünde koruma ateşi.

0: Çabuk çabuk çabuk çekil yoldan. Hadi dur, hadi. Eğilin çabuk, eğilin çabuk çabuk. Hadi. Gelin gelin.
1: Gelin hadi.
0: Ya burası tam saklanmalık bir mekan. Kocaman bir cam kutu. Kimse bizi burada bulamaz. Tamam.
2: Şaka mıdır nedir bu?
3: Efsane savaşçılar. Bizi yaratan güçler şimdi yok edilmemizi istiyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Yoksa sonsuza kadar köleleri oluruz. Bugün ya bizimle aynı safta yer alırsınız ya da benim karşımda olursunuz.
2: Neyse bırakalım Prime halletsin.
4: Çok zekice.
2: Ben hiçbir şekilde burada onların yanında kalmam. Asla asla canım.
3: Ancak birlikte hayatta kalabiliriz. Size önderlik edeyim.
2: Olamaz.
4: Ben devasa bir araba bekliyordum.
3: Buraya gel. Sizi özgür kılıyoruz. Yeah!

0: ailemi korursunuz ya da ölürsünüz. Autobotlar, kim olduğumuzu ve niye geldiğimizi kanıtlama zamanı.
1: O eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan.
2: Hayır, bu Optimus Prime.
0: Otobotlar, birlikte saldırıyoruz. Harekete geçin.
3: Bizi kuşatıyorlar. Dört bir taraftan yaklaşıyorlar. Yardım edin bana. Hareket eden her şeyi vurun. Hadi Kate, ateş et. Gel de gör beni seni ucube.
4: Hayatımı sana emanet ettiğime inanamıyorum.
5: Buyur, dükkan senin, al silah. Al hadi,
4: hayır,
5: buyur, al.
4: İstemiyorum. Hayır, istemiyorum.
5: O zaman kes sesini ve bekle.
4: Anlaştık. Silah istemiyorum, sende kal.
3: Silah ve cephanemiz bitiyor.

0: Kaiser will reveal. The artist, the Kaiser. Kafadirisiniz. Kırpak desen şişko bir balerin gibiyim. Fal kurabiyeni aldın mı? Kolpalık yapma. Pimini çek. Burada canımı okuyorlar.
1: Tamam, tut şunu, tut.
0: Şuna bir el atın.
1: Patlayacak, patlayacak, patlayacak.
2: Ne yapayım şimdi?
1: At gitsin.
0: Ver.

kötü haberlerim var Kate. Cephanem tükendi, fikirlerim de.

0: İmkansız! Her şeyi mahvediyorlar!
1: İn üstümden be!
2: Ayağa kalk abi!
1: Devam edemem.
2: Savaşmaya devam etmelisin.
1: Depo boşaldı koçum.
2: Bunlardan daha çok geliyor. Kalkıp savaşmazsan öleceğiz. Gidelim.
1: Optimus burada!

0: Bu çakmalardan nefret ediyorum.
1: İyi iş çıkardın.
2: Sen.
1: Kim? Sen.
2: Öne çık.
1: Vito, ne var?
2: Senin teknolojin insanların soyunun tükenmesinden sorumlu olacak.
1: Tamam, biliyorum. Biyoetik ikilemler meselesinde oldukça hassassınız.
3: Bazı şeyler hiç icat edilmemeliydi gibi şeyler söylesin.
1: Tamam.
2: Sizi şehirden çıkaracağız. Tohumu güvenli şekilde dağlara götür.
4: Bu arabayı kullanın.
1: Neredeyse beni yutacaklar. Tamam, çalışıyor. Hadi gidelim. Çekil şu koltuktan. Benimle tanıştığın için şanslı bir babasın.
3: Tamam, ver elması. Haklısın. Sen kullan. Hadi. Sen ne yaptın?
1: Bilmiyorum ama ortada bir sorun var.
3: Bir düğmeye falan olayım.
5: Patlayacak mı yoksa?
1: Bilmiyorum.
3: Şu zımbırtı bipliyor, yani bir şeylere basmış olmalısın.
5: Patlayacak mı bu?
1: Bilmiyorum.
3: Bir bomba biplemeye başladığında bir sorun var demektir, öyle
1: benim
3: değil mi?
1: Dediğim şu, sabit bir bipleme ile bir tür zamanlayıcı olabilir. Yer sinyali vermiyorsa tabii.
3: Kime?
6: Yardım için merkezi hükümeti aramalıyız.
7: Oçakayda.
8: Dava, hadi.
9: Optimus Prime. Şimdi bana gel.

0: Pekin, Çin.
1: Gök püşürdü.

0: alın.
1: Geri git, geriye hadi.
0: Otobotlar, geri çekilin.
2: Hadi çekilin, çekilin yoldan.
1: Hadi dikkat et harp onlara, ez geç.

0: gümrük tutuyoruz.
1: Metalleri çekiyor ve sonra bırakıyor.
2: Çekilin,
1: çekin yoldan.
3: Geliyor, geliyor. Yaklaşıyorlar.
1: Dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Olamaz, bizim için geri dönüyor. Sağ, sağ kör dedim. Hayır, mıknatıs, inin! İnin çabuk! Mıknatıs! İnin! Buraya gel! Olamaz, yükseliyoruz! Bombayı tut! Yardım et! Bombayı tut!
3: Emniyet kemerini çıkaramıyorum!
1: Yakala! Aşağı! Çekin beni! Çekin beni! Bırakmayın! Tutun beni! Tutun, bırakmayın!
3: Emniyet kemerini çıkaramıyorum! Emniyet kemerini çıkaramıyorum!
1: Sıkıştım! Sıkıştım! Bombayı tutun! Tutamıyorum! Hayır! Çık! Beyler, bu şey beni eziyor! Araba!
2: Shane! Shane!
0: Ben iyiyim. İyiyim. İyiyim.
1: Gidelim. Güvenli bir yer bulalım.
4: Seninle gurur duyuyorum.

0: Koru kendini. Kate. Otobotlar, bu bombayı köprüden geçirip şehirden çıkarın.
1: Baba!

0: Silah ver bana.
1: İşte şimdi baş başayız.
0: Optimus orada tek başına.
2: Ne? Ona yardım edemezsin.
0: Mecburum Tess, bizim için döndü.
2: Baba gitme lütfen.
0: Dinle, seni bulurum, oraya gitmeliyim.
2: Baba hayır, ölürsün.
0: Shane'in yanında kal, sana bir şey olmaz. Onu ömrüm boyunca sonsuza dek koruyacağına hemen söz ver bana, söz ver.
3: Söz veriyorum.
0: Sen yaptığım en iyi şeysin Tess, tamam mı? Sakın unutma, sen eşsizsin. Seni seviyorum.
2: Lütfen.
0: Arabaya bin şimdi, hemen.

0: Erkek olmak için sabır gerekir. İzlemek ve beklemek için sabır. Hepimizi koruyabilmek için. Sessizce hiçbir takdir beklemeden vatan ve millet için.
1: Kate!
0: İyi uzaylı falan yoktur. Ya da kötü uzaylı, Jaeger. Sadece biz ve onlar var. Ve sen onları seçtin.
2: Tabii ki.

0: gidin buradan.
1: İçeri, içeri gir.
0: Hey sen! Hey!
2: Kate, git buradan. Bu benim savaşım.
3: Bu benim savaşım. Ve hepiniz öleceksiniz.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Benim bankam iş bankası.
7: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
8: Ben mi?
7: Evet.
8: Ne sunacaktım?
7: Sence?
8: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
7: Ve?
8: Ben isterim, iş cebim yapar.
7: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam,
9: iş bankası. Festçiler geldi.
10: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
9: Lezzeti de.
10: Ha?
11: Bravo! Bravo!
9: Italiano.
8: Festi.
11: En festi.

0: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
0: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
2: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Niye basıyor ki?
12: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
10: Nasıl duracak?
11: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
5: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
16: Orijinal Çamlıca gazoz.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda

0: yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Senin yanında Akbank.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: savaşın.
1: Hadi tez, hadi tez, hadi tez.
2: Gazla!
0: Yüzümü gördüğünde hayatım biter.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.

0: bir savaştı.
1: Tanıştığımıza hala memnun musun?
2: Elbette.
0: Need Soul.
3: Bana gel.
0: Çabuk. Lockdown'un bombasını patlatacağım. Sıkı durun.

0: 40 yılda bir kahramanın olmak güzelmiş.
1: Hep kahramanımdın. Hayatım boyunca.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Eve mezuniyete gidelim ha?
1: Olur.
0: İyi birisin evladım.
2: Ben mi?
0: İyi birisin. Ha? İyi birisin.
1: Artık bir evimiz yok baba. Havaya uçtu.
2: Bu konuda size yardımım dokunabilir.
0: Gel buraya.
3: Evet cesur barbarlar. Artık özgürsünüz.
4: Seninle her yere varım Diken.

0: Bu aileyi koruyun Autobotlar. Onların sizi koruduğu gibi. Onların geleceğini koruyun. Evrende öyle gizemler vardır ki asla çözülmemeleri gerekir. Kim olduğumuz, neden burada olduğumuz bunlardan biri değildir. Bunların cevabını içimizde taşırız. Ben Optimus Prime'ım ve bu mesaj yaratıcılarıma. Dünya gezegenini rahat bırakın. Çünkü ben sizin için geliyorum.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor. Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar, beni gönderirler.

0: Sam.
1: Nathan.
0: Neredesin?
1: Evde. Dikiş yapıyorum.
0: Benimle lokantada buluş.
1: Neden? Başım ne kadar belada?
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
1: Teşekkür ederim Rose.
3: ...15 yıl önce.
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
1: Teşekkür ederim Rose.
2: Uzun sürmeyeceğine eminim.
1: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: 30 dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi?

0: Anamaya gerçekten iyi seçiyor.
1: Dolu.
0: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
1: O zaman seninle geliyorum.
0: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
1: Nathan'la gitmek istemiyorum.
0: Senin iyiliğin için yapıyorum.
1: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
0: Çok tehlikeli.
1: Neler oluyor?
0: İşler biraz karmaşık.
1: Anlat. Artık çocuk değilim.
0: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
1: Sensiz içmek istemedim.

0: Ne kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım, evet.
1: Vay canına. Aha, bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştim.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursun.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar değerli olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
2: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
1: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendir.

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane de ağır.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü orman ve sonsuz okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyeli epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel.

0: Ana May, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vericiye ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz.
1: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adının ne olduğunu söylemişti.
0: Söylemedi.
4: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
5: Adım Sam.
3: Scarlett'in çocuğu.
5: Evet.
0: Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
3: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
5: Onu 15 yıldır görmedim.
1: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
0: Aman da aman. Küçük Sam, seni sürekli duyuyoruz.
3: Kendine bayağı bir ün yapmışsın.
0: Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
1: Neden şimdi geri döndün?
5: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
3: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
2: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır.
5: Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
0: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
5: Evet, kusura bakma.
1: Demek ki sen bir idealistsin.
2: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
1: Herkesin bir tipi vardır.
0: Herkesin.
2: Hı hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
1: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
5: Kadınlar da hedef olabilir.
3: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
0: O bir feminist.
1: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
0: Bir Charlotte Bronte.
3: Ve bir de Virginia Woolf'a.
0: Ve bir Agatha Christie. Okumak için.

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok.
2: Hayır! Hayır!

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay! Uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.
1: Oo, hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası? Belki hiç gidemeyecek.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen eminim. Zaman yok.
1: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
0: Bu güldürücü gaz mı?
1: Tabii canım.
0: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
1: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
0: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
0: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gutterball'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
0: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
0: O da küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma genç.
0: Özür dilerim.
3: Sakın.
2: Lanet olsun.

0: Katırbol'a gidin. Onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
2: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
2: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
1: Ciddi misin?
2: 10 dakika.

0: Merhaba sen.
1: Ahmak.
2: Ne haber sen?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payı yetiştin.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
1: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi? Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
2: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
3: Bu arabayı hemen durdurun.
0: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zulam'ı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak falan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
3: Anlatmaya devam et doktor.
4: Kanaman var.
5: Sadece küçük bir çizik.
4: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
5: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
4: Belgesel kanalında.
5: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
4: Babam orada mı?
5: Evet.
4: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
5: Bekle. Yardım edeyim sana.
4: Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
2: O olduğundan emin misin?
3: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı. Sonra gelip onu alacağını söyledim.
2: Peki para?
3: En son gördüğümüzde yanındaydın.
2: O zaman geri alın.
3: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
2: Ne gerekiyorsa yapın.
3: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin.

0: Peki ödemem ne olacak?
1: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
0: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben. Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.
1: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar. 36. 32. Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et. Dolu. 15.
3: İkinci round seri aşağılık.
1: Ahmaklar?
3: Hazır olsan iyi edersin.
1: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
3: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
1: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
3: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım. Ve her saniyesinden keyif alacağım.
1: Evet harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum. Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Hadi. Sorun yok. Sadece al. Sen tam bir yıldızsın. Hoparlörü al.
1: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
2: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
0: Her zaman bir seçenek vardır.
1: O halde hala bunu çözebiliriz.
2: Parayı geri getir.
3: Gitti. Babu paramparça oldu.
2: Bu gerçekten talihsiz.
0: Peki şimdi ne olacak?
1: Artık korumamız altında değiliz.
2: Bu gece yaptığın küçük
1: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
2: oğlu da buna dahil.
0: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
2: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
0: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
2: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekün bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumlu kadını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorumlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet, sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyük annen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
0: Amcalar? Kimse yok mu? Bir yolunu buluruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
1: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
0: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: Direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sol akın. D'yi al.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sol akın.
1: Git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sol akın. Bir daha sol akın.

0: Geri vitese al.
1: Sağ kır. D'ye al. Sola kır. Geri vitese al.

0: Geri çek, geri çek.
1: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
1: Aferin. Geri vites al.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi. Günlüğünün

0: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
3: Bellona, Bellona. Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çileklesi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
4: Yine ne söyleniyorsun H5?
3: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen

0: konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Hadi be şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden...

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Bir litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuk Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden

0: 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsem.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
5: gazoz. Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
6: Tatlı yiyelim.
7: Tatlı konuşalım.
8: Ne sildi festi?
9: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
10: Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
11: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
12: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: sana her zaman arkanı kollamanı öğretmedim mi?
1: Merhaba anne.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba, ben Emily. Onun çırağıyım.
0: Ne? Emily, gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
1: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
1: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
1: Öldürüldüğünde.
0: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?

0: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
2: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
2: Bize bir Uber çağır.
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
2: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenliğe
0: gerek. Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.

0: Madeline. Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
1: Merhaba Madeline. Merhaba Scarlett. Florence. Merhaba Anna May.
0: Hayır. Hayır hayır konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
1: Bunu sonra konuşabilir miyim?
0: Çünkü hayaletler konuşabilseydi ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
1: Özür dilerim.
0: Defol git.
1: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
0: Tamam. Gider misin?
1: Sen gitsene.
0: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdin?

0: Nesi?
1: Kısa versiyon mu?
0: Lütfen.
1: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
0: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
2: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
0: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
2: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırırım.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
2: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.
1: Hadi gel. Gidiyoruz.
0: Silaha ihtiyacım var.
3: Kişisel gelişim bölümünü dene.

0: Ona yardıma gitmeliyiz.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladık.
0: Bizimle lokantada buluş. Sağ salim gel, tamam mı? İkiniz de.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyandır.
1: Mermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne. Çok güçlüsün. 8,5 olamazsın.
2: Öyleyim.
1: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
3: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
1: Sözlerine dikkat et.
3: Tamam. O zaman bu...
2: Pislikler mi?
3: Pislikler kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence... Sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
1: Kabul. Kabul.
2: Kabul.
3: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

Bunları tak. Biraz gürültü çıkaracağım. Sesi aç. Bunu yapabilir misin?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: KOP'ta 10 Ağustos tarihine kadar

0: 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira. Ben bilirim,
1: ben bilirim. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Wow, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emily ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor, değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans bu.
2: Bu bir intihar görevi.
1: Başka planı olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne, lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Benciğim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu. Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim.

Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin.

0: Bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
1: Teşekkür ederim Samantha.
0: Kızı bırakın lütfen.
1: Henüz değil.
0: Bir anlaşma yapmıştık.
1: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
0: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.
1: Daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
2: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
1: Hayır, gayet iyiyiz.
2: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
1: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım.
0: Merhaba anne.
2: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor. Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
1: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
0: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanımlar?

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrıca... Sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
0: Şirket denen bir grup var.
2: Bu bir izci kız.
3: Kurtulundum. Hayır, dur.
0: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar.
1: Ama yapamayacaklar. Değil mi?
0: Hayır. Yapamayacaklar. Artık değil.
3: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
1: Kurabiye satıyorum.
3: Gerçekten mi? Ha, nerede peki? Hakkında çok şey duyduğum küçük kız sensin, değil mi? Hmm. Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk göndermişler. Kalbine bak ha? Lanet olsun.
4: Beni duyabiliyor musun?
3: Gayet net.
4: İkimiz de hayattayız ve
0: iyiyiz ve böyle kalacak.
3: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
0: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
4: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
0: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
1: 8,5.
4: Affedersin.
0: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı.
4: Şimdi gözlerini kapat ve ona kadar say. Yavaşça.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

0: kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Darcy, gerçekten de gelmene gerek yoktu.
1: Göster.
2: Kuzey Kutup Bölgesi.
0: Yöneticiler çok kararlı. Devam ediyoruz. Operasyonları durdurmak yok. Hayır hayır, tarayıcıdan geçmen şart. Kamera yasak. Vur emir var. Burada uluslararası yasaların geçerli olduğunu pek sanmıyorum.
1: Biz her şeyden önce jeoloğuz. Eğer bu şeyin tarihi bir önemi varsa o zaman operasyonu durdururuz. Bizzat ben yaparım.
0: Bekle.
1: Ne yani, beni vuracak mı? Vur hadi.
0: Hey, onu öldüremezsin. Bu iş sıvanadan çıktı. İşimiz var. Ne düşünüyorsun?
1: Galiba tarih yeniden yazılacak.
2: Texas, Amerika.

0: işe gelmeye karar vermiş.
1: Ne o sahillerde dalga raporları kötü mü?
2: Dalgalar çok cılız, depom bomboş. Bunu biliyorsun Kate. Etseydin. Şu iki fıstığa bak. Yerler. Hey, bu iş için para verecek misin Kate? Lütfen para alacağımı söyle.
0: Biliyor musun Lucas, iş sahibi olduğuna sevinenler de var.
2: Ya öyledir.
0: Üstünde nakit var mı?
2: Var.
0: Tamam, güzel.
2: Merhaba, Lucas Flannery.
3: Burası 1928'den bu yana ailemizdeydi. Büyük babam hayatı boyunca burayı işletti, değil mi dede? Pek yakında da burayı bana devredecek.
4: Sorun bugünlerde üretilen filmler, devam filmleri, tekrarlar, saçmalık. Şunu seviyorum ama.
5: Hem sar hem bunak.
4: Duydum seni.
3: Şunları tükürükleyip parlatmak lazım. Bunlar dijital galiba. Muhtemelen IMAX.
0: Hayır değil. Bir izin ver de etrafı gezip bir bakalım mı?
4: Biliyor musun, insanlar hep iyi uzaklardan buraya koca füzeli dansçı kızları görmeye gelirdi.
5: Yemin ederim şunun çorbasına zehir katmama ramak kaldı.
0: Hey sabret biraz dostum. Buraya gelmekle gençleşiyorsan söyle şu gence seni her gün getirsin. $7 yoksa susmam.
5: Satıldı.
2: Gençken buranın halini hatırlar mısın? Lisedeyken kaç kız getirmişsindir buraya.
0: Sadece birini hatırlıyorum.
2: Hey, dikkat!
0: Bu yüzden okul takımına giremedim.
2: Tamam. Açığa git. Boş ver.

0: Kafan mermidir mi?
1: Sana ne oldu böyle?
2: Hey kovboy! Kamyona ne istiyorsun?
3: Kamyon mu?

0: lütfen. Mali yardım yok. Harika. Evet, biliyorum, evdeyim. Teşekkür ederim.
1: İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Hemen bölgeden uzaklaşın.
0: Ses tanımlama benim.
1: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Ara hadi. Umurumda değil.
1: Yine de polisi arayacağım.
2: Chicago Savaşı dünyamızı sonsuza kadar değiştiren bir olaydı.
3: 1300'ün üzerinde can kaybı yaşandı.
2: Şehrin büyük bir bölümü yerle bir oldu.
4: İçişleri Bakanlığı herkesi şüpheli uzaylı eylemlerini ihbar etmeye davet etti.
3: Kongrede alınan son karara göre ordu ve otobotlar arasındaki tüm ortak operasyonlar rafa kaldırıldı. Müttefiklik sona erdi.
5: Bu gizli komitenin de bildiği gibi 5 yıl önceki Chicago işgali ulusumuz açısından önemli bir gündü. O gün milyonlarca insan bir daha uzaylıları kendi yerimize savaştıramayacağımızı anladı. Daha sonra ortak savaş operasyonları bitince bir grup otobota sığınma hakkı verildi. Kaçak durumunda olan bir düzineden az Decepticon var. Bunu CIA'ye borçluyuz. Mezar rüzgarına. Uzaylı teknolojisine gelince hedefimiz bunu kendi kontrolümüzde tutmak.
6: Merhaba, adım Timothy. Bunlar da ekibim. Chicago'da bu uzaylı taretini bulduk. Öylece enkazın içinde duruyordu ve çalışıyor. Hepsi çalışıyor.
5: Söylentilere göre Japonya, Hindistan ve İsrail'in elinde birkaç gemi var. Ruslar bu konuda teklifler vermeye başlamış.
6: Bunu 5000 dolara satarız. 32 topu olan uzaylı parçalarından biri.
5: Yeni bir dönem başladı. Transformerların çağı bitti.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben de seni bekliyordum. Bugün çok iyi görünüyorsun.
0: Öyle mi? Şu tişörtümü çıkarmaya ne dersin?
1: Hemen tişörtümü mü çıkarayım? Babam bu konuda ne der peki?
0: Olur.
1: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Ona inanamıyorum, inanamıyorum. Daha neler?
2: Topla gel.
0: Kamyon mu? Baba, lütfen paramızı bu şeye harcamadığımızı
3: yok,
0: söyle.
3: Yok, harcamadı. Benim param.

0: harcadı. Hem de 150 dolar. Normal maaşından avans olarak kesilecek. Hangi normal maaş?
1: Paranı geri alacaksın.
0: Ne zaman?
2: Asla. Meteliksiziz.
0: Biliyordum.
3: Tatlım, işverenle çalışan arasına girmesen nasıl olur acaba?
0: Dur biraz ya. Orta aslanıyordum.
1: Bak, param çıkışmadı. Ona balo elbisesi almalıydım. Balo elbisesi almayayım mı yani?
0: Onu da yap bari. Baloya da tek gitsin kız.
1: Hayır, ona eşlik edip götürmeyi önerdim.
0: Hiçbir kız dansa babasıyla gitmek istemez. İğrenç.
1: Konumuz bu değil.
2: Belki de konu bu olmalı.
1: Çocuklar, biraz başıma ekşimeyi bıraksanız motoru kaça gidiyor biliyor musunuz? Bunun parçalarını satabilirim. Tatlım, şortun her saniye çekiyor, tamam mı? Soğuk suyla yıkasan da çekmese.
0: Bence çok iyi görünüyor.
1: Ne dedin sen?
0: Bir ergen bir genç kız yani.
1: Ha, ergen kız dedin ya, biraz içim rahatladı, sağ
0: ol. Yok demedim, yani demek istediğim...
1: Bunu devrelerin yanına koy.
4: Lensleri de şuraya.
2: Baba lütfen ya. Hurda alıp başka hurdalara dönüştürmek için böyle para harcayamazsın.
1: Biz burada o şekilde konuşmayız. Bu bir Super Simplex sinema projektörü. Çok nadirdir. Hmm. Tavuça ne diyeceksin? Ya da egzersizlik icadım. İkisi de zamanının ötesindeydi.
0: Evet, şu senin sözde köpek göz gibi.
1: Onu üzüyorsun, gördün mü?
0: Hey Kate, Kate! Bu şey hala çalışıyor mu?
1: Evet. Evet ve yine de çığır açıcı. Sen arkaya geç, uzan ve gevşe, soğuk bir bekle.
3: Dostum, kırıp dökmeyi kes.
2: Son ihbar, son ihbar. Gecikmiş ödeme.
0: Hadi, hadi. Babacı abi getir, hadi.
2: Peki, insanların sana bu yolladığı döküntüler de ne?
1: Bu bir diskmen, bu da basit bir kaset çalar. Müzik.
2: Hiç duymadım.
1: Bak, bunu tamir edersen 100 dolar. Bu da 250. Sen daha çok bozmasan bunu tamir etmeyi becerebilirdin ve 20 dolar ederdi. Bunlar sayesinde üniversiteyi bitirebileceksin. Tabii burs almayı başarabilirsen.
0: Bunun tahmini varış süresi ne? Ortalama olarak yani. Dur. Yani birayı sadece yakınına mı getiriyor? Numarası bu mu?
1: Bir iki pürüzü var hala işte.
0: Evet.
2: Bazı şeyler hiç icat edilmese daha iyi olmaz mı?
1: Hayır, hayır. Bak, çok ders düşünüyorsun. Burası bir teknoloji mabedi. Kutsal bir yerde bulunuyorsunuz.
5: Ne düşünüyorsunuz? Şunlara bir baksanıza. Hepsi sizin olabilir ya, bu araziye ne demek?
1: Bak, baba geri döndü ve biraz acıkmışa benziyor.
5: İnanılmaz değil mi? Buna bayılıyorum. Burayı beğeneceğinizi biliyordum.
6: Hey! Evin sahibi benim. Ha? Satılık değil.
5: Ödemelerinizi altı ayak sattınız Bay Yeager. Gördüğüm kadarıyla elektrikte çalıyorsunuz.
1: Hey, orası seni ilgilendirmez. Beyefendi, mülkü görmek istiyor musunuz?
7: Tabii ki.
1: Size memnuniyetle evi gezdirebilirdim. Arkaya gömdüğüm diğer üç alıcıyı görürdünüz. Sonra da kafanızı yarardınız.
5: Artık
6: buraya geri dönme demiştim sana.
5: Buraya abimle geleceğim. Seni bir güzel benzetecek. Beni tehdit etmeye kalkma.
6: Kendim gidene sen
5: de. Zamanında polis de olacak. Abimin hiç şakası yoktur.
6: Kim? Jeremy. O fıçıyı buraya getir bakalım. Arabadan dışarı çıkana kadar nefes yetmezliğinden şirko cennetini boylar. Bir daha çimlerime adım atarsan başına büyük bela açarsın.
3: Jerry'e söyle beni görmeye gelsin. Ona güzel bir turte yedireyim.
6: Hey! Sik ben! Çitlerimi dümdüz edip gitti.
0: Kate, sakin ol. Aorta enfarktüsü falan geçireceksin.
1: O neymiş öyle?
0: Neydi? Beyinsel kalp krizi falan.
1: Ha, evet, geçenlerde geçirmiştim.
2: Şimdi de elektrik mi çalıyoruz?
1: Hayır, sadece komşulardan ödünç alıyoruz.
2: Harika, bu muhteşem. Mezun olup gittiğimde sana kim bakacak acaba?
1: Aa, sen mi bana bakıyorsun? Devre lehimlemeyi sana kim öğretmiştin? Program yazmayı, saçını örmeyi ya da topu falsolu atmayı ben. Bu benim işim.
2: Salçasız yemek yapmayı sana kim öğretti? Çeklerini düzenlemeyi. Acaba kimin yetişkin gibi davranması gerekiyor?
1: Tamam, haklısın bak, tamam mı? Bu harika bir ekibiz demektir. Son zamanlarda işler yolunda gitmiyor biliyorum. Ama biz düzeleceğiz tatlım. İnanmaya devam etmelisin, tamam mı? Büyük mucitler böyle yapar. Söz veriyorum, günün birinde öyle bir şey yapacağım ki ses getirecek.
2: Sana inanıyorum baba.
1: Biliyor musun, annen de seninle gurur duyardı. Her şey düzelecek.

0: İyiye inin, yavaş ve sakin.
1: Tamam, olduğunuz yerde kalın.
0: Mini dronları gönderin.

0: Sniperler, Kartal Gölü'nde ateş izni ver.
1: Isı kaynağı belirledik. İkinci kısımda, Pruva tarafında.
2: Predator 01, hedef bölge ele geçirildi.
3: Atlayıcıları koyun.
4: Burası Slasher 01. Kartallar içeri giriyor. İkinci güverte.
5: Temiz.
4: Teknik ekip önce tarafına ilerliyor. İkili noktadayım.
6: Dalgın 8-3.
7: Eko bir fedesi beklemede kalsın.

0: geldi. Çatıdan giriş var. Çatıdan giriş var.
1: Kolay gelsin.
2: İlerle. Devam edin.
3: Helikoptere dışarı çıktığımızı bildirin.
1: Anlaşıldı.
0: Tüm lideri. Yere tarafında hareket halinde kartallar var.
4: Tamam mı? Ver al.
5: Sağa kay. Sağa kay.
6: Çeliği kırın.
0: Hayır. Vurun, vurun, vurun.
3: Ateş.
0: Roketler yolda. Tehlike.
6: Kaçıyor. Çabuk.
0: Kaçıyor, kaçıyor. Herkes bölgeden çıksın.
7: Hayır, lütfen ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Yaralıyım, görmüyor musunuz? Sağlık subayı Ratchet, ben dostum. Ben Autobot'um.
6: O halde niye kaçıyordun?
7: Optimus bize acil durum mesajı yolladı.
8: Tüm Autobotlara sesleniyorum. Kesin bir saldırı altındayız. İnsanlarla tüm teması kesin.
7: Hepimiz saklanıyoruz. Bütün Autobotlar avlanıyor. Hepimiz tehlikedeyiz.
6: Chicago'da bir kız kardeşimi kaybettim. Size hiç hoş görünmüyor.

0: artık benimdir.
1: Lockdown.
0: Otobotlar, Decepticonlar, küçük çocuklar gibi sürekli kavga ediyorlar. Evreni darmaduman ediyorlar. Sonra ortalığı ben temizliyorum. Hayatta kalmanın tek yolu var. Nerede saklanıyor söyle. Söyle. Optimus Prime nerede?
1: Asla.
0: Bir daha

0: çok etkileyici gerçekten de. Açıkçası CIA'nin elde ettiği başarılar olağanüstü ve etkileyici. Yani bu yüzden başkan benden rica etti. Sizin ona ricada bulunmanızı istedi ve ikinizi Beyaz Saray'a davet ediyor. Böylece kalan düşman Decepticon'ları tam olarak nasıl avlayacağınız konusunda sizden bazı bilgileri alabiliriz.
1: Ben 2 yıldır bu görevdeyim. Bay Ettinger ise 25 yıldır burada. Ayrıntıları sormadığım projeleri hep o yürütür. Bu yüzden bunlara gizli operasyon deriz. Ve bu sayede hepimiz rahat uyuruz.
0: Tamam, harika. Yani dedikodu var mı? Nasıl gidiyor?
2: Olağanüstü.
0: Harika, çok güzel. Ben de bunu duymak istiyordum. Başkan çok memnun olacak. Tekkurmay başkan benim. Pazartesiden beri böyle. Ama uzaylı savaşı konusunu hiç bilmiyorum. Bunlar sadece eğlenceli toplantılar.
2: Ben başkanı eğlendirmeye gelmedim. Fakat şunu söyleyebilirsiniz. Bu savaş bitecek. Yakında.
0: Bitecek. Sorarsa dediklerini tam olarak aktarırım. Savaş yakında bitecek. Bu harika. Evet, iyi haber. Ve ben onunla el sıkışmak isterim. El sıkışma olmasa da yani sadece şu Lord Prime'le fotoğraf çektiririz belki. Lord Prime mi, Sir Prime mi? Biz de onunla başkanın uçağına atlardık. Hızlıca gidip gelirdik yani. Bir gidip hemen dönerdik.
2: Bu başkanı dönerdik. Yanlış yönlendirmek olur.
1: Peki, hani... Onun adı Optimus Prime.
2: Uzaylı savaşçı diyoruz. Şu anda kaçak durumunda.
0: Ama... Onlar dostumuz. Neden?
2: Çünkü onların hepsi gidene kadar dünyamız güvende olamaz.
0: Aa, tamam. Daha törensi bir veda yapmayı umuyordum. Özellikle bizim ordumuz onlarla çok yakın işbirliği yapmıştı. Siz gelene tek.
2: Burası onların gezegeni değil, hiç olmadı. Geri alma vaktimiz geldi.

0: Evet. Evet. Evet. Aa, işte olay. Hayır dur. Titremeyi kes. Neden titriyorsun? İşi kaptın zaten.
1: Yemek yemeyi unuttum. Niye endişelendiğimi anladın mı?
0: Dinle, üzgünüm hayatım, ben neredeyse çalıştırıyordum.
1: Baba ne diyeceğim? Ev ödevlerimi bitirdim, finaller de tamam. Biraz arkadaşlarla arabayla dolaşabilir miyim? Sakıncası yoksa tabii. Erkek yok, biliyorum. Önce mezuniyet.
0: Kesinlikle.
1: Başka kimse de böyle bir kural yok ama.
0: Kural mı? O kadar kötüymüş gibi söyleme, bu bilgelik. Gecenin bir vakti etrafta dolaşmanı istemiyorum. Saat neredeyse 8, karanlık çok üzere. Sparşunu keser misin? Ben mezuniyetimde neredeydim biliyor musun?
1: Evet, benimle, kaza kurşunu.
0: Sürprizle Tess. Başıma gelen en iyi şeyle. Mutsuz mu görünüyoruz? Ha? Hayır, hayatımın en güzel günü. Annen ölmeden önce ona bir söz verdim. Bebeğimiz kendi mezuniyetine gidecek, o kadar. Liseli çocuklar bir halt bilmezler. Çok sonraları erkek olurlar.
1: Daha yaşlı ve akıllı olsaydın ben olmazdım yani.
0: Öyle demek istemedim. Biliyorsun bu evde flört yok, tamam mı? Sen flört etmiyorsun, ben de, o kadar.
1: Belki de flört etmelisin.
0: Tessa dur. Tessa. Dinle. Seni sıkboğaz ettiğimi biliyorum ama buna mecbur. 12-17 yaş arası resmi olarak ergen tehlike dönemidir ve benim işimse bunu atlatmanı sağlamak. Bana istediğin kadar kızabilirsin. Ve evet, istersen arkadaşlarına turlayabilirsin.
1: Tamam. Dün gece çalışma. Yemek ye.

O başıma gelen en iyi şey Emily. Başıma gelen en iyi şey. Onunla gurur duyardın. Oh, hayır. İnanılmaz. İnanılmaz. Ah Tanrım. Bir şeyler bu aileye biraz para kazandırmalı. Hadi seni külüstür. Hadi bakalım.

0: Nerede o?
1: Bilmiyorum.
2: İzinsiz giriş, izinsiz giriş.
0: İteri.
2: Uzaklaşmazsanız polisi arayacağım.
0: Tes, ben senin amcan sayılırım. Benim evim senin evin demektir. Bu ev tahliye edilmek üzere.
3: Baba!
0: Geliyorum!
1: Tezeyle mi çalışıyorsun? Öyleyse içeri girmem.
0: Daha önce hiç böyle bir kamyon görmemişsinizdir. Girin içeri, kapıyı kilitle. Kilidi yok ki. Bak, radyatördeki deliğe bak. Şunun boyutuna bak. Biri bunda delik açmış.
4: Ne olmuş?
0: Normal çelik değil bu. Motordaki şarapnel bütün bağlantıları koparıvermiş. İzleyin. Bunun için kayıt beyazı gerekti. Buna bayılacaksınız. Bunu çalışan bir aküye bağladığında...
5: Tüm otobüs.

0: kamyoncuklara sesleniyorum.
1: Aynen öyle. Bu bir kamyon değil bence. Galiba bir transformer bulduk.
2: Bir transformer? Kaçın!
1: Dur, çocuklar!
3: Baba, sen aklını mı kaçırdın? Bu şeyi buradan hemen götürmelisin.
1: Endişelenmene gerek yok. Ben bütün gece buradaydım ve iyiyim.
2: O şey bir kamyon değil. Doğru, o tam bir ölüm makinesi.
1: Dostum, geldiğinde ölüydü, iptaldi, mahvolmuştu.
2: Dinleyin. Bir numara var. Hükümeti aramak gerekiyor. Aramak zorundayız. Mecburuz. Amerikan vatandaşı olarak görevimiz bu. Yapmalısınız. Orayı aramak lazım. Ve gerçekten de uzaylıysa 25 bin dolar ödül veriyorlar.
1: Para ödülü falan yok.
2: Bakın onu canlı yakalar. Yaban domuzu gibi etiketleyebilirsen işte o zaman 100 bin dolar veriyorlar.
3: Baba açacağız o telefonu.
1: Reklamı izledim ve öyle bir şey demiyorlar. Bu kesin bir şey değil.
2: Bana yalan söyler mi hiç?
1: Dinle. İçerideki Chicago Savaşı'ndan bir Transformers'a nasıl çalıştığını öğrenmeliyim. Ben bir mucidim. Benim için her şey değişebilir. Bu teknoloji icatlarımı uygulayabilirsem bir daha para derdimiz kalmaz.
3: Bunu çok duydum. 25 bin dolar üniversite harcamada, evin borcuna da yeter.
1: Ayrıca kamyonu almak için benim paramı kullandın. Yani aslında kamyon benim sayılır. Yalan mı? Araştırma laboratuvarı ile ilgili rekabet sözleşmesi imzaladım.
4: Araştırma laboratuvarı mı? Burası ahır ya.
1: İmzaladın, şimdi de rekabet ediyorsun. Bütün fikirlerin artık benim. Aklından geçen her şey benimdir. Yani sen benimsin.
4: Birine sahip olamazsın bence dostum. Bunlar çok uzun zaman önceydi. Texas'ta bile.
1: Tamam. Şu kaynağı getir buraya ve kola yardım et hadi. Galiba şarapnel gül çekirdeğini yok etmiş. Ah ve Tessa, şunu gördün mü? Uzaylı bir ölüm makinesi bunu yapmama izin verir mi? Bakın, telefonu açacağım, parayı alacağız ama önce aklı mıyım bir görelim. Evin içinde mi saklanacaksın?
3: Evet.
1: Hadi git.
3: Tamam.
1: Hadi kolu çalıştır.
3: Ona inanamıyorum.
4: Oradaki ne öyle? Bir rokete benziyor.
2: Öyle zaten.

0: Baba! Evde bir füze var. Hem de salonda.
1: Tanrım olamaz. Sizi öldüreceğim. Uzak durun. Hayır. Hayır.
0: Baba içeride bir füze.
1: Sizi öldüreceğim. Uzak durun.
2: Hayır, ateş etme, ateş etme.
3: Polisi ara, hemen koş.
2: Lucas. Dur. Lucas, kımıldama sakın, sakin ol.
1: Dikkat et insan.
2: Tamam, orada dur. Bize zarar vermeyecek.
1: Silah sistemleri hasarlı.
2: Bir füze motorunu vurmuştu. Onu senin için çıkarttık. Çok kötü yaralanmışsın. Yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda benim elimdesin. Ben bir mühendisim. Adım Kate Yeager.
1: Kate, sana minnettarım. Adım Optimus Prime. Otobotlarım tehlike altında. Gitmeliyim. Hemen gitmeliyim.
2: Ne kadar uzağa gidebilirsin ki? Tessa buraya gel, yardımımıza ihtiyacı var. Sana ne oldu böyle?
1: Bir pusu, tuzak insanlar yaptı. Ben kaçtım ve bu şekli aldım.
4: İyi de sen bizim taraftasın. İnsanlar sana neden zarar versin?
1: Yalnız değildiler. Otobotlarım beni tamir edebilir.
2: Evet. Onlara ulaşabilirsen tabii. Ya ben edersem?

0: Seni uyarıyorum dünyalı Bay Ettinger. İttifak bir sözleşmedir. Ve sözleşmelerin bir ömrü vardır. İnsanlar gibi.
1: Bu gezegende bir lafımız vardır. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
0: Benim de bir lafım var. Umrumda bile değil.
1: Meksiko City'de ne oldu? Onu hakladın sanıyordum.
0: 3 net isabet, 1 ölümcül yara. Ama adamların kaçmasına izin verdi. Bana adam gibi istihbarat vaat etti.

0: etmiştin. Yoksa sen adam değil misin?
1: Farkında mısın? Bana hiç söylemedin. Onu niye istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun?
0: Gittiğim tüm galaksilerde siz türler hep aynısınız. Kendinizi evrenin merkezi görüyorsunuz. Ama hiçbir şey bildiğiniz yok.
2: Şimdi hırdavatçıya git ve listedekileri al, hepsini. Onu tamir etmeye mi çalışacaksın? O bitiren maketi değil ki.
3: Hayır değil, o önemli.
2: Evet, kimin için önemli? Ağırında bir uzaylıyı saklayamazsın. Ne yapacaksın, onunla oynayacak mısın?
3: Sakin olur musun biraz?
2: Deniyorum ama az önce kafama 3 kiloluk bir top çarptı. Eğer seni yerse canavarını ben alırım.
3: Sakın kimseye anlatma, duydun mu? Tek kelime etme, kimseye.
4: Merkezi Haber Alma Teşkilatı.
5: Galiba çok önemli bir hedefin yerini belirledik. Özel operasyon timi hazır durumda.
1: Durum nedir?
6: Efendim, özel time Paris, Teksas'tan bir telefon geldi. Meksiko City'den ayrılan bir kamyonla eşleşme var.
1: Adi herif. Şimdi onu yakalayalım.
7: Bayağı sıkı bir darbe almış.
5: İyi ki güç kaynağını ıskalamış.
8: Biz ona Spark deriz. Yaşam gücümüzü taşır ve anılarımızı.
5: Evet, biz ona ruh deriz.
1: Mezar rüzgarı hazırlansın. Çabalarınızı teşekkür ederim bayanlar baylar. Bu oda karartılıyor. Çıkış sol kapıdan. Bundan sonrası benim.
5: Tamam, hadi gidelim.
0: Mezar rüzgarının yanındayım, hareket halindeyiz.
1: Tekrarlıyorum, hareket halindeyiz.
8: Bana niye yardım ediyorsun?
5: Sen bana güvendiğin için.

0: Ben döndüm.
1: Ama oyalandın sen de.
0: Kafam zonkluyor. Doktora gitmem gerekti. Kafamdaki şişlikle uzay yolu tiplerinden birine benziyorum resmen.

0: Bay Yeager, adım James Savoy, federal ajanım. Adamlarım ve ben terk edilmiş bir kamyonun peşindeyiz. Güzel bir araziniz var. Satılık olması kötü.
1: Sağ ol ama satılık değil. Bu kamyon mu?
0: Ne yazık ki hayır. Bakın Bay Yeager, bu kamyonla ilgili olarak bize bir telefon edildi.
1: Olamaz.
0: Siz aramadınız mı?
1: Şu anda ilgilendiğim tek şey mülkümde izinsiz bulunmanız. Teksaslılarla uğraşan insanlarla ilgili bir kuralımız vardır. Hem hangi kamyondan söz ettiğinizi bilmiyorum.
0: Amerika'da öldüren türden bir kamyon.
2: Bütün bölgeyi arayın.
1: Ne demek bölgeyi arayın? Mahkeme emriniz yok.
0: Benim yüzüm mahkeme emridir.
3: Bekleyin, eğer kamyonu bulursanız ödülü alacağız, değil mi?
4: 0115 Alfa noktasındayız.
5: Charlie ekibi orada durun.
6: Tarayın bölgeyi.
7: Açıl, açıl, açıl.
8: Kısa duvar, kısa duvar.
9: Beş ajan giriyor, beş ajan giriyor.
10: İzinsiz giriş, araziden hemen uzaklaşın.
11: Bu da ne böyle?
6: Salak bir mucidin işi.
9: Temiz. 360

0: derece, 720 derece. Etrafa bakın.
1: Gidelim. Burada bir şey yok. Burada hiçbir iz yok. Bir şey bulamadık.
2: Efendim, çöplerin arasında aktif bir füze bulduk.
3: Aktif mi? Onu çöpe ben taşıdım. Onun kör bir füze olduğunu söylemiştim. Ölebilirdim. Değil mi?
4: Bakın, evet bir kamyon buldum, tamam mı? Parçalarını sökmek için getirdim. Dün gece burada bıraktım, bu sabah gitmişti. Gerisini bilmiyorum, yemin ederim onu bıraktığımda yaralıydı.
5: Yaralı mı?
6: Yaralı dedi.
7: O baş belasının yerini biliyor.
6: Bay Yeager.
4: Ne var?
6: Affedersiniz. Yaralı dediniz. Alın şunları.
4: Ne?
8: Bırak beni!
4: Kamyondan haberleri yok. Ben biliyorum. Onu bırakın.
6: Nasıl bir insan uzaylı metal parçaları için türüne ihanet eder? Alın şunu karşımda.
4: Bırakın onu. Kamyon hakkında bir şey bilmiyorlar.
9: Pekala. Araçlara binin. Bölgeye arayın.
8: Onları sen aradın değil mi?
3: Hayır. Ben bu ürkünç tipleri tanımıyorum.
8: Kadını taciz ediyorsun. Seni mahvedeceğim.
4: Bırakın onu.
8: Baba!
4: Hiçbir yere gitmiyorsun.
8: Baba!
3: Sakın.
4: Hayır. Beni hiçbir yere götüremezsiniz. Ben bir Amerikalıyım.
1: Sakin ol canım.
10: Tamam pekala. Tamam yanıldım.
6: Savoy. Kızı kullan.
8: Aman tanrım baba.
6: Şu anda 10 saniye var. Kamyon nerede?
4: Ne? Yoksa kızımı mı vuracaksın?
6: Mecbur kalırsın.
8: Lütfen beni vurmayın.
4: Tamam lütfen. Ama bildiğim her şeyi size anlattım zaten. O gitti. Gitti. Ahırdaydı. Şimdi.
7: Ne yok? Bırakın kızımı.
4: O buradaydı. Bırakın onu.
6: 7 saniye.
4: Size gerçeği söylüyorum. O buradaydı. Ona kızımdan hemen uzaklaşmasını söyle. Ona dokunursan seni öldürürüm.
6: 2 saniyem var. Gerçeği öğrenmeliyim.
8: Lütfen.
6: Vur onu.

sizi öldürecek. Hemen gidin buradan.

0: oluyor canım? Kim bunlar?
1: Kamyon yüzünden. Kamyonu istiyorlar.
0: Kim bunlar? Sen kimsin ve kime canım diyorsun? Beni duyduğunu biliyorum. Ben onun erkek arkadaşıyım.
1: O erkek arkadaşım.
0: Ne? Onun erkek arkadaşı değilsin.
1: Adı Şenge. O bir yarışçı baba.
0: Bunlar nasıl arabalar? Çok ürkütücü. Arkadan bir tane daha yaklaşıyor. Onlardan mısır tanesinde kurtulabiliriz.

0: Vital geliyor, çabuk.
1: Vital bir bekliyor. Katabet bitmek üzere, dönüyoruz.
0: Bizi sıkıştırdılar.

0: yaşandığımı ben de bilmiyorum. Bugün direksiyon başında mucizeler yaratıyorum.
1: Dikkatini yola ver, konuşma.
2: Şeyin dikkat et.
1: Bütün bunlar benim suçum. Tamam, kabul ediyorum. Bana çek getireceklerini söylediler. İdam mangası değil. Tutunun.
0: Biri tombala yaptı bile. Don tombala yaptı. Ona bir alkış ver.
1: Ektik onları. Aferin Mısır tarlasından gelen yabancı. Korkunç arabalar geri geldi.

0: Bas! O parayı bize vereceklerini sanmam. Peki öyle görünmüyor. Onları ekebiliriz.
1: Şu numaranı yap Shane.
0: İyi dedin. Ne demek bu? Ne numarası? Yapacağımız şey birazcık tehlikeli olacak.
2: Çıkarın silahlarınızı ve ateş edin.
3: Ateş ediyorlar.
0: Vesa, vites kolunu tut, kolu tut. Ne? Ellerini ondan iyi kullanan yoktur. Hazır mısın Tess? Çek!

0: Cezalardan ceza be.
1: Çantı çatlattık.
2: Optimus. Hadi çabuk.
1: Hadi.
3: Olamaz.
4: Ayağım sıkıştı.
5: Lucas.

0: arkadaşınızı kaybettiğiniz için başsağlığı dilerim. Burada kalın, takip edilmediğimizden emin olmalıyım. Artık hepimiz onların hedefiyiz.
1: Yani saklanacak mıyız? Plan bu mu? Bir kamyondan emir mi alacağız?
2: Daha iyi bir fikrim var mı?
3: Hey!
2: Kızdan uzak dur bakalım, dur. Ellerini ondan uzak tut, hemen şimdi.
3: Teksaslı bir garaj mucidi alayınızın canına okudu. Bu siciline işlenecek. Evet, hepinizin siciline işlenecek.
4: Bugün zırvalarını çekebilecek havada mıyım sence?
3: Washington bir Decepticon hedefinin peşinde olduğumuzu sanıyor. Ama önce Yeager ailesini bulamazsak hikayemiz yatar.
4: İyi tamam da polis ya da FBI'ya gidersin.
3: Onlar bize teslim eder. Bir daha eski hayatına dönemez.
5: İyi tarafından bakalım. Tanışmış oldunuz.
2: Nereli bu?
5: Dedim ya, Teksaslı bir sürücü.
2: Teksaslı mı? Dublin, Texas mı? Belfast, Texas mı? Pek İrlanda cücelerine benzemiyor.
1: Sıkıysa İrlanda'da böyle konuş da görelim.
2: İrlanda'da değiliz yer elması. Texas'tayız. Sürücü mü dedin? Yarışıyor mu yani? Meslek olarak mı?
5: Evet. En azından mesleği var.
2: Sağ ol be.
1: Bakın ben rally yarışı yaparım. Bir pilot, bir de navigasyoncu. Kızın. Bu arada ben profesyonelim. Bana sponsor oldu. Ayrıca bir de şu var. Tüm birikimim o arabaydı. Her şeyimi ona yatırmıştım ben.
2: Yok, bu gerçek olamaz.
1: Aa, kesinlikle gerçek.
2: Kaç yaşındasın?
1: 20.
2: O da 17 yaşında bir kız çocuğu. Bu durumu iki şekilde çözebiliriz. Bir, tam ağzına bir tane çakarım, sen de gider polis çağırırsın.
5: Baba.
2: Ya da iki, ben seni polise ihbar ederim çünkü bu yasa dışı, o reşit değil.
1: Bizi Romeo ve Juliet yasaları koruyor.
5: Bir süre çıkmıştık. Ben lise 2'ydim, o da lise son. Sorun yok.
2: Hayır, sorun var.
1: Kökeni ta çocukluğumuza dayanan bir ilişkimiz var. Madde 22.011, bak.
2: Ne? Texas yasası mı? Nasıl yani? Gerçek bir yasa mı bu?
1: Evet.
2: Romeo ve Juliet ha? İkisinin sonu ne oldu dersin?
5: Aşık oldular.
2: Öldüler. Ailem bunları biliyor mu? Baban 17 yaşında bir kızla çıkmana bir şey demiyor mu?
1: 5 yaşındayken bizi terk etti. Olur da ona rastlarsam sorarım.
2: Biliyor musun Tessa? Sana güvenmiştim.
5: Hangi konuda? Hiç eğlenmemek, risk almamak, gençliği yaşamama konusunda mı?
2: Ben senin babanım, tamam mı? Ve sana bakabilmek için bir taraflarımı yırtıyorum.
5: O kamyonu eve getirdiğinde de mi öyle yapıyordun? Tek yapman gereken ihbar etmekti. Bu yüzden Lucas öldü. Benim de hayatım bitti. Sağ ol, bana cidden çok iyi baktın.

0: öldürmeye niyetliydiler.
1: Hala öyleler.
0: Diğerlerde biri bu emri verdi ve ben izlerini bulacağım.
2: Lütfen. Hayır. Ben otobotum. Ben otobotum.
3: Erzak olarak işimize yarayabilecek her şeyi alın. Giysiler, her şey.
4: O bilgisayarı da alın.
0: Gidelim. Bu hiç kolay değil.
5: Biliyor musun, her konuda kötü değilsin baba.

0: reddedildi. Hesap blokeli.
1: Biliyordum.
0: Onun bir hiç olduğunu söyledin. İyi de bu hiçin elinde teknolojimiz var.
1: Seni bulacağım.
2: Tüm otobotlara sesleniyorum.

0: Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim.
1: Uyarını aldık. Beklemedeydik.
2: Evet, işte böyle. Grubu tekrar topladık.

0: insanlar kurallarına göre hareket etmemizi istedi. Ama kurallar artık değişmiş durumda.
1: İnsanlar, bir avuç hain...
2: Hound, içgüdülerini bulmalısın. Sadakat, korku ve hırs fırtınasında narin bir çiçektir.
1: Sen ne zırvalıyorsun?
2: Bu bir haiku şiiri.
1: Kes zırvalamayı, yoksa boğazına bir bomba atarım.
2: Denesene, bilirsin.
1: Ya, ne olur çek, hadi yapsana.
3: Ne diyeceğim?
4: Bitirin şu işi artık.
5: Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın.
6: Kim şu kaçak yolcular?
7: Oho, silah neyiniz?
0: Dur Hound, siz de. Onlar benim için hayatını tehlikeye attı. Onlara borçluyuz. Diğerlerinden hala bir iz yok mu?
2: Nada, sadece bizler kaldık.
5: Bizi teker teker avlıyorlar.
1: Biz sefil, rezil dörtlüyüz. Seninle beş ettik.
8: En iyi durum senaryomuz ne? Otobot tanık koruması mı?
9: Süper yarışçı. İstediğin zaman gitmekte özgürsün.
8: Öyle mi? Bilgin olsun Süper Baba. Seninle saklanmıyorum. Şu iri kıyımın yanında saklanıyorum.
2: Sensei, kaderimiz belirsiz olduğundan komutayı Bumblebee ele aldı. Üstelik bizdeki savaşçı eğitimi ve disiplinine sahip olmadığı halde. O resmen bir çocuk gibi.
10: Bu çocuk biraz daha kısa tekmeyi basacak.
2: Gururum mu kırıldı?
1: Kafesliyiz.
2: Bu kadar.
11: Bunların derdi ne böyle?
2: Onların masum numarasına kanmayan tek akıllı ben miyim burada? Bu iş ortada.
5: Evet. Bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim.
9: Evet, seni çok özlemişler.
0: Otobotlar, Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz.
9: Nedenini bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum galiba. Çaldığım bir drone'da otobot baskını ile ilgili görüntüler var. Parça parça. Ama burada olanlara bak.
12: Ah, Blackfoot.
9: Onu paramparça ettiler.
12: Vahşiler.
9: Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSI, kinetik çözümler. Balistik şirketi, savunma, havacılık. Bu drone'u onlar tasarladı.
8: Yani bu hükümet adamları sizi avlayıp sonra da şu KSI'ye mı gönderiyor?
9: Şirketin merkezi Chicago'da. Oraya götürülmüş olabilirler.
1: Oraya savaşmadan girmek imkansız.
9: Peki ya biraz insan yardımı olsa?
11: Ne yani, artık ortak mısınız?
9: Tatlım, artık biz de hedefiz. Nedenini öğrenmeden normal hayatımıza dönemeyiz.
0: Otobotlar, asla insan öldürmemeye yemin ettim.
1: Büyük hata.
0: Ama bu işin arkasında olanı öğrendiğimde... o kesinlikle ölecek.
1: Evet!
13: Chicago.
9: Her yerde bizi arıyorlar. Bu yüzden yeni kurallarımız var. Rozet sahibi hiç kimse bizim dostumuz değildir. Taktiğimiz böl ve fethet. İkiniz yiyecek ve malzeme çalmakla görevlisiniz. Başka şey almayın. Chicago KSI merkezi kale gibidir. Onların gizli askeri bölümüne girmenin yolunu bulmalıyız. Şirkete ve hükümete şantaj yapmak için bir şeyler bulmalıyım. Özgürlüğümüzü kazanmalıyız.
14: Günaydın Bay Joyce.
15: Bu ses de neydi?
16: Bu işte o ses.
11: Siz istemiştiniz.

0: Benim istediğim sınırsız bir şey. Daha da öte. Bu kapıdan geçerken geleceğe adım atmış gibi bir ses olmalı. Günümüz. Söyleyin.
1: Gelecek.
0: Geçmiş mazi oldu. Bugün mazi oldu.
2: Neden sana bir türlü ulaşamıyorum?
3: Herhalde kutuplarda ne bulduğumuzun farkındasındır. Çocukken bize anlatılan hikayeyi biliyorsun. Milyonlarca yıl önce dünyaya çarpıp dinozorların soyunun tükenmesine yol açan şu göktaşını.
0: Hayal meyal.
3: Ama doğru değilmiş. Büyük yok oluşa neden olan şey bu metal. Nasıl ve neden daha bilmiyorum ama karbon tarih belirlemeye göre 65 milyon yıl öncesine ait. Bize çıkarttırmaya çalıştığın o cevher tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli ve benim adamlarım...
0: Darcy, bana kalırsa sen sahada biraz fazla çalıştın. Dinozorları akşam yemekte tartışalım. Kaburga?
3: Hayatta olmaz.
0: Burada neler olduğunu hayal bile edemezsin. Büyük bir gelişme kaydetmek üzereyiz. Nadir bir dünya metali. Moleküler olarak dengesiz. Sanayi kullanımı yok. Sonra uzaylılar geldi ve aradaki bağı keşfettik. Bu onların ham maddesi.
4: Kutsal kase gibi. Transformium. Bunu öyle diyorlar.
0: Odak grubu tamam, ilginç. Tescillendi.
4: Evet. Bu atomun parçalanışından beri modern fizikteki bildiğimiz en büyük gelişme. Programlanabilir madde ve biz bunun genel haritasını çıkardık.
0: Ben.
4: Siz genel haritasını çıkarttınız.
0: Şimdi ona istediğimiz talimatları verebiliriz.
4: Bu son derece iyi. Seyredin şimdi. Bunu istediğimiz her türlü forma sokabiliriz.
0: Heyecan verici, öyle değil mi? Müzik sever misin? Hoparlör. Ya da şiddet içeren bir şey.
3: Aman Tanrım, başardın.
0: Havacılık, ordu, tüm robot sanayine hakim olacağız. Tüm keşiflere, okyanuslara, uzaya, her şeye. Wembley, bu da ne?
4: Şu istediğiniz deniz anası reklamı işte. Dediğinize göre erotik ve ölümcüller, tıpkı kadın gibi.
0: Öyle bir şey demedim.
4: Evet dediniz.
0: Hayır demedim.
4: Çok olan eski kız arkadaşınızdan bahsediyordunuz. Kulaklarımla duydum.
0: Lütfen tur sırasında yemek yeme.
4: Bu o kız mı?
5: Hey, kutular dolusu giyecek buldum. Pekala tatlım, uzun ya da hoş dar bir pantolon alabilirsin. Şu şortları çıkarırsın, tamam mı?
3: Bu protein.
5: Sadece gerekli şeyler dedim ben.
3: Neredeyse yakalanıyorduk, hiç kolay olmadı.
5: Gargara mı çaldın?
6: Kızın ağzımın kokmasından pek hoşlanmıyor.
3: Çok komik.
5: Onu öpemeyeceksin. Asla.
3: Asla mı?
0: Bu bizim askeri prototipimiz Galvatron. Anlamıyorum. Bu 5. tekrar. Neden sürekli bu hali alıyor?
4: Son işlemlerde bazı hatalar var.
0: Galvatron'u Optimus Prime olarak modelledim. Neden sürekli Megatron'a benziyor bu? Basit kodlama. Algoritmalar. Matematik. Neden istediğimiz şeyi bir türlü yapamıyoruz? Sırf istediğimiz şekilde. Neden? Bu tüketici dostu bir yüze benziyor mu? Göğsündeki kocaman deliğe ne demeli?
4: Bence korkunç görünüyor. Çok beğendim.
6: Bayıldım.
0: Hiç beğenmedim.
7: Oo, işte burada. Şu kel kafalı doktor Frankenstein. Bayan, bu yasal değil. Bu yasa dışı bir deney. Uzaylılar insanlara böyle şeyler yapmaz. Sizi yer öldürürüz o kadar. Haksızlık, astrolisten fasulyonda. Bu su işkencesinden bile...
0: Bu küçük şey şu iki kafadan çıkan tüm bilgilerin tercüme edilmesine yardımcı oldu. Tarihleri, bilimleri.
8: Türkiye'nin lezzeti...

0: Kariyer Kolay'la devam edecek.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
5: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
6: Sinan Engin.
7: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
4: Ahmet Çakar.
8: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
4: Evet. Abdülkerim Durmaz.
9: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
4: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
12: Her şeyi.
13: Bu Megatron mu?
12: Aynen.
13: İyi de bunları nereden aldın?
12: Özel hükümet sözleşmesi. Transformerlar hakkında her şeyi biliyoruz. Şimdi onları kendimiz yapabileceğiz. Hem de çok daha iyi bir şekilde.
14: Evet, bu iyi bir. Bu bizi içeri sokar. Bu adamlar günde 2 kez tarama dedikleri bir şey için KSI içine araç naklediyorlar. KSI gerçekten çok güvenli bir tesis. O gizli araştırma bölümünün girişi bizim içeri giriş yolumuz olacak. Sabah harekete geçiyoruz. Affedersiniz ama karşımda aşna fişne yapmak yok, tamam mı?
13: Ne antikasın. Aşna fişne diyen mi kaldı?
14: Diyorum ya, saygı sıfır. Bazen imkansız gibi geliyor bana.
15: Evet. Aynı şeyi Bumblebee ile yaşamıştım.
14: Tamam, sakin olmalıyım. Sakin. Bu tür durumlarda soğukkanlı olmak gerekir. Havalı görünmek değil. O yüzden gözlükleri çıkar istersen. Bir ay kadar önce gecenin bir yarısı evimde bir ses duyduğumu sanmıştım. O sen miydin?
16: Ne? Yapma, yok öyle
14: bana
16: bir şey.
14: Bana yalan söyleme evlat. Şuradaki silahlı adamı görüyor musun?
16: Silahlı pek çok adam var.
14: Annemle içeri sızmaya çalıştığımızı söyleyelim. Sonra kimliğini göster. Umurumda değil. Ben yaşlıyım ve yeterince yaşadım.
16: Bu sohbetleri yanlış zamanlarda başlatmak gibi harbiden kötü bir alışkanlığım var.
14: Doğruyu anlatacak mısın yoksa ortalığı karıştırayım mı?
16: Peki.
14: Beyefendi biraz konuşabilir
16: misin? Tamam, bendim ben. Özür dilerim. Özür dilerim.
17: Taramadan mı geçireceksin?
16: Hı hı.
17: Tamamdır, geçebilirsin.
14: Seni kesin öldüreceğim.
18: Eski uzaylı teknolojisini alıp her açıdan daha iyi hale getirdik. Karşımızda Stinger.
14: Şuna bak, ne kadar acayip robot. Aynen sana benziyor. Kendi versiyonlarını yapmaya çalışıyorlar.
16: En azından daha havalı renkler seçtikleri kesin.
19: Benimle böyle mi konuşuyorsun?
14: Bu kulağılık yaparsam böyle olur işte.
19: Şimdi kaybol buradan.
18: Eski uzaylı teknolojisini aldık. Günlük hayat için modifiye etti.
19: Ne diyorsun?
14: Bumblebee, hayır sakin ol. Yürümeyiz.
16: Bumblebee, hatırlanmayı kes.
20: 所以我们现在没有足够的 transformium 做生产，你知道吗？很晚了。

0: Niva,
1: Benim narin çiçeğim, kızdığın zaman ne dediğini anlayamıyorum. Aslında seni hiç mi hiç anlamıyorum?
0: Fabrikamız şu anda çalışır durumda.
1: Affedersin bir saniye. Hey! Hey siz ikiniz! Lanet tamirciler! Neler oluyor burada? Ha? Bu külüstür şey de ne böyle? Koleksiyonluk antikaları taramıyoruz. Burada ne yaptığımızdan haberin var mı? Hı? Biz şairiz. Biz burada şiir yazıyoruz. Anladın mı? Bana çalışıyorsunuz. Hata hakkınız tekti, tek. Anladın mı? Sınırı aştınız. Şimdi alın şu döküntüyü ve gidin buradan. Sen de git. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Devam edelim.
2: Ona göz kulak ol, ben bir şeyler bakayım. Sessizce buradan çıkın.
1: Yemin ederim şu kafili haline katlanamıyorum. Bu beni çok üzüyor, biliyor musun?
3: Bir, hemen sakinleşmen lazım.
4: Son derece sakinim.
3: Bir, nefes almalısın ya da ne bileyim bir şeyler yap işte.
5: Sakinim, hiç dokunmuyorum bile. Tamam, azıcık dokunuyorum.
3: Aman tanrım.
5: Azıcık dokunuyorum ya.
3: Şimdi derhal araba şekline dön.
6: Yıkıl karşısından, tamam mı?
7: İşte tasarım ekibimiz çalışmalarına Bumblebee ile başladı.
8: Fakat bu uzaylının tasarımı biraz eskiydi. Hatta nasıl desem antika.
7: Son derece demode, rezil ve...
8: Özetle çirkin.
6: Cehennem ol.
7: Yanında hiçbir şey değil.
3: Hayır.
9: O
10: çok güvensiz.
9: Bir halk değil.
8: Neye dokundun sen?
11: I told you homeboy, can't touch this.
8: 15 dakika sonra büromda ol.
12: Burası 7 numaralı parçalama odası. Galvatron 12. süreç analizi. 32 numaralı aşamada başı ile gövdesi ayrılıyor. Görünüşe göre data akışı ile ilgili sorunlar devam ediyor.
1: Anlaşma ne durumda, tamam mı? Tohumu alabildin mi?
13: Ödül avcısı Prime'ı aldığı zaman alacağız.
1: Aha.
13: Bu arada bir sorun ortaya çıktı.
1: Ne, ne? Hayır, KSI'da o kelimeleri kullanmayız.
13: Otobotlara yataklık eden bir sivil droplarımızdan birini ekledi. Yani bu işe karıştığınızı öğrenmiş olabilirler.
1: Ne?
3: Orası fazla heyecanlıydı.
1: Daha çok transformiyum gerekli. Hem de hemen. Daha çok prototip yapmak için. Gidip şu uzaylı kelle avcına söyle. Ben ortaya şirketimi koydum. Anlaşmayı unutmasın.
13: Ben de hayatımı ortaya koydum.
1: Hey, bana sen bu teklifle geldin. Unuttun mu? CIA'den emekli olduğunda şirketimden $1,000,000 hisse alacaksın. Ve sonra seninle birlikte ulusal savunmada çığır açacağız. Ama Ettinger, dostum, ikimizin de iyiliği için o tohumu... mutlaka bana getir.

0: İçerideyim. Kameramı görüyor musun? Ratchet'ı eritiyorlar.
1: Ratchet'ı katletmişler. Onları paramparça edeceğim.
2: Metal. Sadece metal. Hep öyle olduklarını sanmıştım.
3: Hayır değiller. O varlıklar canlı. Bizim gibi ruhları var. Ben bir tanesiyle konuşmuştum.
2: Transformium'la mı çalışıyorsun?
3: Evet, öyle yapıyorum. Evet, aynen.
2: Ben kazı yapıp çıkarıyorum. Bulunacak pek bir şey kalmadı. Demek bu kadar acil ihtiyacınız var. Eski kötü deseptikonları eritmeye kadar geldi iş.
3: Hayır. Bu bir Autobot. Onlar bizim için savaştı.
4: Burada hallediyorum bu işi. Evet. Aynı kimlik kodu. İki farklı kapıda taranmış. Gizli bölgeyi kilit altına alıyorum. Şu adamı kontrol edin.
5: Hey! Olduğun yerde kal!
6: Sanayi casusluğu, ha? Bu ciddi bir suçtur Bay Yeager.

0: Dinleyin, avukat istiyorum. Adalet Bakanlığı'na güvenebileceğim birini. Sadece ailemi korumaya çalışıyorum. Şirketinizden değil, hükümetten.
1: Bay Yeager, kime çalıştığımı sanıyorsunuz? Ailenizi korumaya çalışıyorsunuz. Bu övgüye değer. Bense ülkeyi korumaya çalışıyorum. Uzaylı savaşından bunu tecrübe ettik ve bir daha tekrarlansın istemiyoruz. Şimdi, bu konuşmanın bir türevi daha var. Buna göre garajına döneceksin. Kızın takdirname alacak. Hayatta bildiğin gibi devam edecek. Neyle karşı karşıya olduğunuzu hiç bilmiyorsun.
0: Öyle mi? Bu sohbetin diğer türevi neymiş peki? Kızımı öldürmeleri için adam yollaman mı? Yoksa cesaretini toplayıp kendin mi yapacaksın?
1: Tercihin nedir? Bunu sadece bir kez soracağım. Optimus Prime nerede?

0: Hadi gidelim buradan.
1: Çocuk, tahliye ediyoruz. Bodrum'a.
2: Buradalar.
3: Çıkın dışarı hepiniz.
4: Bilim fuarı bitti. Et çuvalları.
3: Laboratuvarı yok edin.
5: Çekilin çekilin. Dikkat edin. Çabuk olun.
3: Her şeyi yok edin.
6: Beyler benim. Beni şu Frankenstein tabutundan çıkarın.
1: Hey. Hey. Hey. Dur. O şirketimin malı.
3: Onlar sizin malınız değil. Onlar benim arkadaşlarımdı.
6: Oo, ne oldu Nutkun tutuldu. Karşımda Hound var tabii değil mi?
1: Devam edin. Bir kez olsun bize gerçek renginizi gösterin.
4: Sadece emir ver. Onu parçalarına ayırayım.
1: Şu tetik manyağını açıklasana. Bu gördüklerin savaş ganimeti. Ölü metal. Yenilik. Burada yaptığımız şey bilimdir. Bunu biz yapmazsak başkası yapacak. Teknolojiyi durdurmaya imkan yok.
3: Biz sizin teknolojiniz değiliz.
4: Bırak şunu parçalarını ayırayım.
1: Şifrenizi çözdüm. Gen haritanız artık elimde.
3: Dünya burada yaptıklarınızı öğrenecek.
1: Dünya mı? Dünya bizi onaylayacaktır. Artık sizi üretebiliriz. Anlamıyor musun? Size ihtiyacımız kalmadı.
4: Bu zalimceydi.
3: Otobotlar. İşimiz bitti.
6: İşimiz bitti mi? Yani kimseyi benzetmeyecek miyiz?
4: Birilerini aklamak için can atıyorum.
7: Bu bizim fırsatımız. Onu durdurmalıyız. Durdurmalısın.
1: Sahada hiç test yapılmadı. Laboratuvarda, askeri üslerde ama sokaklarda yapılmadı.
7: Ne? Savunma Bakanlığı ile çalışan bir şirket terörist saldırısına uğradı. Bu iş artık bir CIA askeri operasyonu. Her şey serbest. Harekete geçin.
8: Gidelim.
7: KSI Chicago, uydu görüntüsünü verin. Durduk yere yaşanan bir otobot saldırısı.
1: Galvatron'u getirin.
7: Galvatron'u dönüştürüyoruz.
9: Stinger'ı aktive edin.
10: Stinger.
1: Şu uzaylı teröristlere güncelleme neymiş gösterelim.
11: Galvatron ve Stinger hedefler için farklı yollardan gidiyor.
9: Hedefte 5 haydut var. Görüş açım elverişli. 200 metre kaldı. Saldırıyoruz. Dönüştürülüyor.

0: Bu şey bizim kontrolümüzde değil mi?
1: Evet. Neredeyse.
2: Sistemde bir hata var.
3: 5 aydut hedef alınıyor. Roketler aktif. Şimdi ateşlendi.

0: saçma!
1: Bize çok acele sağlık ekibi lazım. Siviller yaralanmış.
2: İnsanlar çapraz ateşte kaldı. Bundan hiç hoşlanmadım.
3: Sana tarih yazıyorsun. Ülken ve dünya için. İnsanların özgürlüğü tehlikede. Masum insanlar ilk defa ömür.

0: Savaştır onu. Sakın yenilmesin. Savaştır onu.
1: Hadi hadi hadi hadi Ali.
2: Zaten bu yüzden kol.

0: Sakın oraya gitme, seni öldürür.
1: Tessa'ya yardım etmeliyim.
0: O saklanıyor.
2: Optimus, Optimus lütfen hemen kalk.
3: Kalkamıyorum. Git buradan. Sana açıyorum Prime. Şu insanlara olan bağlılığın, bir davaya bağlılığın kötü yanı, o davanın her zaman ihanet edecek olmasıdır.
4: Seni buraya kim yolladı?
3: Sen nereden geldiğini sanıyorsun? Doğduğunu mu sandın? Hayır. Seni ürettiler. Ve yaratıcıların seni geri istiyor. Hepimiz birliği için çalışıyoruz.

Kesin.

0: insanı çöpe götürün.
1: Kaçın buradan! Hadi gidin gidin! Boşaltın burayı!
2: Ekibim şu anda yolda efendim. Bu bir CIA operasyonu. O benim için çalışıyor. Orduya çekilmelerini söyleyin. Bekleyin, Beyaz Saray hatta.
3: Aşağı, merhaba. Şükürler olsun. Şu anda Beyaz
4: Saray'da herkes inanılmaz gerilmiş durumda. Herkes bana süper süper kızgın. Ve ben de son toplantımızla ilgili notlarımızı gözden geçirdim de Michigan bulvarındaki uzaylı savaş gemisini göremedim.
2: Başkana bunun bir saldırı olmadığını söyle.
0: Bu gemiyi hatırladın mı Prime? Siz yüce şövalyeler büyük savaşçılar için evrende yolculuk amacıyla yapılmıştı. Ama ben el koydum. Burası artık kişisel hapishanem.

0: Tekrar hoş geldin şövalyelerin temenosu Prime.
1: Sen burayı lekeledin.
0: Burada isyancı kaçak pislik arkadaşlarınla birliktesin. Burası en nadir örnekler, kötülerin de kötüsü içindir. Asırlar sürmüş olsa da tüm şövalyeleri topladım. Sen hariç. Yaratıcılar beyaz bir sayfa açmak istiyor.
1: Ben kimseye boyun eğmem.
0: Şu türlerin birbiriyle karışması kozmik dengeyi bozuyor. Yaratıcılar bundan hoşlanmıyor. Onlar seni emirlerini yerine getir diye yaptı.
2: Neden hala havalanmadı?
3: Hadi bir alçalıyor. Gemiye ulaşmalısın.
4: Savoy, görev tamamlandı. Lockdown Prime yakaladı. Anlaşma yerine getiriliyor.
5: Buluşma noktasından tohumu alacağız.

0: avdan hoşlanmış olsam da sefil gezegeninizi hiç özlemeyeceğim. Anlaşma tamamlandı. Bir prime için bir tohum. Çok dikkatli olun. Eminim türünüz buna hazırdır.
1: Türümüzü kafaya takma sen.
0: Elveda dünya.
2: Evet, bu kötü bir fikir. Ben kötü fikirlere bayılırım. Doldurun!
3: Tamam, kopalım.

0: bu delilik.
1: Dinle, kaçmak istiyorsan hemen şimdi kaç. Ben ölümüne giriyorum.
0: Dinle, ben buraya kızını kurtarmak için gelmedim. Sen kız arkadaşımı kurtarmaya geldin.
2: Karanlık madde motorlarını çalıştır. Tam güç ileri.
3: Operasyon zor olacak. Takdağ'ın gemisinin savunması var. Dikkatli olun.
4: Kemik kufalayıcılarına, beyin söndürücülerine, et soyucularına, kromozom dönüştürücülerine, katatonik sıvısına, kara deliğe, tuzak kapaklarına, radyasyona dikkat edin.
5: Hızlı olmalıyız. Şu anda baskının zoru bizden yana. Son çözüm olarak şiddete başvurmalıyız.
4: Yakalayın.
5: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
4: Ha, bunlardan iğreniyorum.
5: Nasıl kürkünç? O artık yaşamıyor.
4: Evet, baktık. Burada değiller. Gidelim.
1: Ne? Hey, Tessa'yı almadan hiçbir yere gitme.
4: Tereddütteyim. Benim çıkarım ne?
1: Senin çıkarın ne mi?
4: Sakin ol. Sadece konuşalım.
3: Senin çıkarın şu olacak. Seni öldürmeyeceğim. Patronu ve kızı oradan çıkaracağız. Kapış?
4: Tamam, tamam. Çok ikna edicisin. Düpedüz maçoluk. O halde bir şeyleri sabote etmeliyiz.
5: Çabuk ol. Çünkü karanlık madde motorları kalkışa hazırlanıyor.
4: Harika.
5: En fazla 10 dakika.
1: Şimdi bu ses motorların ısınma sesi mi oluyor? Ne yani şimdi bu geminin 10 dakika sonra havalanacağını mı söylüyorsun? 10 dakika.
5: 9'da olabilir. En kötü ihtimalle.
3: İnsanlar, siz hücreleri arayın.
1: Vakit kaybediyoruz. Gidelim.
3: Merkezi çekirdeği bulmalıyız.
5: Gidelim.
4: Bu kabus gemisini durdurmalıyız.

0: koca gemide onu asla bulamayız. Samanlıkta iğne aramak gibi. Tessa! Harika, harika. Ha, çok zekice. Tam bir zeka gösterisi. Burada olduğumuz ucum bir alem öğrendi. Şimdi de peşimize düşecekler.
1: Acele etsen iyi olur Crosshair. Birazdan uzaya uçacağız.
2: Ha, küçük Samazingo'muz buradaymış.

0: çapaları kim ateşledi? Gemimde kim var? Mahkumlardan biri kaçmış. Fukuvalei Mosadei.
1: Çabuk olun. Yaklaşık 6 dakikamız var.
2: Onu bulacağız. Bekle.
1: Geriye.
2: Hadi bu şeyler bizi bulacak. Çabuk saklan.

0: silahlar. Hadi yardım et. Çabuk çabuk. Yardım et bana. Acayip sesler geliyor.
1: Tutun.

0: Bu da ne böyle? Bilmiyorum. Hazır mısın? Koş! Savaşmadan yok olup gitmeyeceğiz. O köşeyi döndüklerinde onlara atlayacağız. Hazır mısın yoksa beni bırakıp yiyecek misin?
1: Hayır, seninle savaşacağım.
0: Hazır mısın?
1: Kesinlikle.
0: Sakın tüyeyim deme. Hazır mısın?
1: Evet, evet, evet. Tamam. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum.
0: Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm.
1: Ne yaptın sen? Nasıl yaptın?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Senin işe yaramaz. Öyle sıkan.
0: Şuraya bak. Görüyor musun? Burada kal yer cücesi.

0: Vay be. Bunun patentini kesin alacağım.
1: Tabii seni o kurtardı. Tabii. Evet. Sen ve Bay Teslim oluyorum konuşacak çok şey vardır tatlım. O beni de kurtardı. Onu orada bir görecektim var ya. Kahramanımız. Gidelim hemen.
2: Uyanık olun.
3: Neredeyse açtım.
2: Koca oğlan geliyor. Hadi hadi hadi.
3: Vay canım. Bu harika olacak.
2: Köşelere dikkat.
3: Ne çok kafes var.
2: Tam azılı suçluların yeri.
4: O büyük kafeste ne olduğunu merak etmiyorum.
2: Bakalım.
4: Ha, ona yaklaşma.
2: Ha, o kadar da tehlikeli görünmüyorsun. Ha, şuna bak. Gerçekten çirkinmişsin.
5: Vuruldum, vuruldum. Eritiyor, yakıyor. Ha, bu asit galiba. Ha, lanet olsun. Ne biçim bir şey bu?
4: Umarım bulaşıcı bir şey değildir.
2: Şimdi senin canını yakacağım. Yaşayamayacak kadar iğrençsin. Al bakalım ucu be.
5: Öldün.
2: Hound!
5: Yaşıyor!
4: Dayan patron, geliyoruz.
5: Optimus, ses ver!
2: Buraya, çabuk!
5: Dayan, seni kurtaracağız.
2: Bu şövalye gemisinin kolları ayrılıyor. Serbest kalabiliriz. Ayrı bir gemi olur, çabuk!
5: Kokpit nerede, sağda mı, solda mı?
2: Sağ!
5: Hallediyorum patron.
2: Çabuk! Vaktimiz az.
3: Sensey!
5: İş başına. Hep böyle bir şeyi uçurmak istemiştim. Az kaldı patron.
6: Hey! Yeager teknolojileri. Çıkış için yolu icat edecek misin?
7: Oh. Aman Tanrım. Ben bunu yapamam. Bunu yapamam.
1: Yapmak zorundayız. Aa, iyiymiş. Dengeli, hadi.
7: Hayatta olmaz.
1: Tatlım, ben sence neden buradayım? Seni
7: ya,
1: korumak için.
7: Aman ne başarılısın.
1: Bana güvenmeni istiyorum. Aşağı ineceğiz. Bekara, tamam gidelim. Aşağı bakma, tamam mı? Adım at. Gördün mü, kolaymış. Hadi.
6: Dikkat edin, kablolar burada incelmeye başlıyor.
1: Adım at, bir adım daha. Evet.
7: Aman,
1: gördün mü, aşağı bakma. Tamam mı, aşağı bakma. Az kaldı, birazdan binaya ulaşmış oluruz.
6: İyi misin Tess?
1: İlerle, hadi. İyi misin hayatım? Devam etmek zorundasın, tamam mı? Hadi!
7: Korkuyorum, çok korkuyorum.
1: Hemen ilerlemen gerek.
7: Ben ilerleyemem. Ben gemiye geri dönüyorum.
1: Lanet olsun. Gemiye geri dönemezsin hayatım.
7: İzle gör.
1: Bak, daha 18 yaşına girmedim ve dediklerimi yapacaksın. Gidelim, hadi. Bu yöne doğru gitmeliyiz. Tamam mı? O tarafa değil. Konuş onunla Romeo, hemen.
6: Devam et Tanrı aşkına.
7: Bana emir vermeyi kes. Aman Tanrım, o da neydi?
1: İyi misin Tessa? Arkaya bakma.
7: Sen öyle dedikçe arkaya bakasım geliyor.
1: Merak etme, önemli bir şey yok hayatım.
7: Yani çok büyük bir şey var değil mi?
1: Bu silah senin üstüne doğrultmam gerekiyor. Sana doğrultuyormuşum gibi görünecek ama öyle değil.
6: Elini çabuk tut.
7: Beni öldürecek.
1: Bu uzay gemisine girebilmek için bir taraflarımı yırt.
6: Vur onu.
1: Hemen eğil.
8: Come on.
0: harikasın bir. Bir harikasın.
8: Öyle. Beni unutma.
0: Görüyor musun? Bana bak. Gemiden kurtulduk değil mi?
4: Bumblebee, Bumblebee. Dostum, silahlı düşman gemileri yaklaşıyor. Binin, binin. Aceleye gerek yok dostum.
0: Peşimizde 3 gemi var.
4: Öyleyse hızlanacağım. Hadi bey, vur şunları.
0: Aferin bey.

0: yapacaksan hemen yapsan iyi olur.
1: Hadi!
2: Bıktım bu saçmalıktan, sen kullan. Ben de vurayım.
1: Hey, o koca silahı bana bıraksan iyi olur. Sen git gemiyi yakaladın.
2: Dinleyin, hızlı kurs, izli silah. Ateş etmek için ileri it, doldurmak için çek.
1: Ne?
2: İt dur kaydır tekrarla, it dur kaydır tekrarla.
1: Dur, dur, dur. Sen neden söz ediyorsun?
0: Ben de anlamadım.
2: Bol şans.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Biraz öfkemi dindirmeye.

0: uzaylı silahları süper. Bir çabuk ol. Bir ateş et. Aman Tanrım! Ters iyi misin?
1: Tamam. Efendim?
0: Umarım sigortan vardır.
2: Sigorta mı? Bu bir uzay gemisi mi?
0: Uzay gemisine git sen sigorta yaptır. Sana hayatta başarılar.
3: Al babacığım.
0: Babana güven.
3: Tamam.
4: Yıldızlar arası yolculuğa hazırlan.
5: Ayrılmamıza çok az kaldı. Neredeyse bitti.
6: Çabuk. Havalanıyor.
5: Hallediyorum patron.
4: Loktan gittiğimi fark ettiğinde derin uzaya girmiş oldum.
5: Ben pilotların kralıyım. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım.
7: Siz siyahiciler cidden harikasınız. Çok beceriklisiniz. Eminim kimse fark etmemiştir. Dinle. Birazdan ortalık federallerle kaynayacak. Kutsal kasemizi bulmalarını istemiyorum. Bu yüzden Ar-Ge bilgilerini alıp Çin'deki fabrikaya gideceğiz. Evet. Tohumu getirmeni istiyorum. Tohumu oraya getireceksin. Çin'e.
8: Bay Joshua, ben ürün testi sonuçlarını mükemmel olarak niteleyemem.
7: Ürünü geliştirmek için vaktimiz olacak. Ama Çin'de.
9: Efendim, Galvatron. O tam bir...
7: Hataydı. Çuvalladık. Rezil olduk. Ve konuşuyordu. O nasıl oldu öyle? Hata denen şey nedir bilir misin ben? Hata demek başarısızlık demektir. Kendi prototipim üzerinde kontrolüm yoktu. Nedenini öğrenmek istiyorum.

0: Bumblebee'ye müjdeyi verelim. Artık bir gemimiz var. Ayrılıyoruz.
1: Siz insanlar, yaptığımız onca şeyden sonra başınıza nasıl bir iş aldınız bilmiyorsunuz.
2: Ne? Ne oldu şimdi? Neden söz ediyorsun? Ben boyumu aşan şeyler yapıyorum burada.
1: Kimin kimi kontrol ettiğini görmüyorsun. Savaştığım o insan yapımı prototipin içinde bir şeyin varlığını hissettim. Megatron'un.
2: Ne, Chicago Savaşı'nı başlatan Decepticon mu?
3: CSI o robotları nasıl yapmayı başardı sanıyorsun ha? Ellerinde bolca ölü Decepticon kafası vardı ve belleklerini indirdiler. Otopsi görevinden ben sorumluydum. Sendika, sigorta, hiçbir güvence yoktu. Beni Megatron'a bağladılar ve belleği düşündükleri kadar ölü değildi. Onlara bilim ve teknoloji öğretti. Sırf ona yeni bir beden yapmaları için. Sonra ona kendi kötü kromozomlarını bulaştırdı. Kızılbadem gözleri vardı. Onları görebiliyorum. Hepsi burada hafızamda. Tam bir köstebek işi yani. CSI o bedene Galvatron gibi havalı bir isim vermiş olsa da o sadece Megatron'un dirilmiş hali.
4: Bildiğin halde onları uyarmadın mı?
3: Bak küçük kız, idamı beklerken bunalıma girmek kolaydır. Bunca zaman CSI'yı parmağında oynattı. Buna tohumun peşine düşmelerini sağlamak da dahildi.
2: Dur, tohum mu?
4: Bizi takip eden şu belalı askerler. Onları gemiye binerken gördüm. Tohum dedikleri bir şey aldılar.
5: Dinle. Aşağı yukarı 60 milyon yıl önce
1: binlerce gezegen tohumlarla siber şekillendirildi. Yani organik yaşam bizim element metalimize dönüştü. Yaratıcılarımız bizi yapmak için dünyanızı yok etti.
3: Evet, Galvatron bunun tekrarlanmasını istiyor. O tohumu en büyük şehirde patlatıp milyonları öldürmek istiyor. Sonra diyecek ki hayatı ben döndüm.
1: Patlama o şehrin tamamını erimiş metale çevirir. Böylece büyük bir ordu yapmaya yetecek kadar metali olur. Ve sizin türünüzü tamamen yok edebilir.
3: Siz salak açgözlü hıyarlar kendi soyunuzu tüketeceksiniz. Beni germez tabii. Nihayet özgürüm. Bu olanlar benim işime yaradı. Hadi ben kaçtım.
2: Tohumu Galvatron'dan önce ele geçirmeliyiz.
6: Peki kim?

0: Tohum şirketimizin kurtuluşu olacak. Bu gece alıyoruz. Gelecek ay onu güvenli bir şekilde Gobi çölünde patlatacağız. Elde edeceğimiz transformiyum bize 100 yıl yeter.
1: Baba, kaçmaktan bıktım artık. Çalmaktan da.
2: Evet, yatacak bir yer.
3: Evet, yine haneye tecavüz.
2: Biliyor musun, senin yaşlarındayken çılgınlık yapardım. Arabaları ve kızları severdim. Sonra Tessa doğdu. O doğduğu zaman hayattan tek istediğim onun mutlu, sağlıklı ve güvende olmasıydı. Bir şekilde onu tek başıma koruyabilirim sanıyordum. Ama yetmez. Bunu yapamam. Bir başkası yapsa iyi olur. Bugün burada olduğun için sağ ol Yerelmas'ım.
3: Fırsatın varken beni vurmadığın için sen sağ ol.
2: Daha çok fırsatım olur.
3: Evet, görebiliyorum.
4: Şifreli haberleşmeyi tespit edip çözdük. Joshua Joyce şu anda Çin Ganju'daki fabrikasına gidiyor.
2: Alo, Kodaman. Şirketinin başı büyük belada.
0: Umarım çok iyi bir avukatın vardır.
5: Öyle mi?
2: Asıl senin iyi bir avukatın olsa iyi olur, çünkü bir şehrin yok edilmesinden
5: sorumlu tutulacaksın. Şimdi iyi dinle. Teknolojin ele geçirilmiş, prototiplerin eklenmiş durumda.
2: Şimdi Galvatron şu tohumun peşinde.
5: Dinle, vicdan sahibi olduğunu biliyorum. Benim gibi mucitsin sen de. Galvatron'un tohuma yaklaşmasına izin verme.
0: Galvatron'un kontrolü bende. Onu ben yarattım.
2: Ha, bence içinden bir ses.
5: Prototipinin seni kontrol ettiğini söylüyordur.
2: Bu bizi dünyanın diğer ucuna ne kadar hızlı götürebilir?
4: Çok hızlı. Bu bir uzay gemisi.

0: Yola çıkacaksak tam sırası.
1: Ben eski hayatımıza dönmemizi istiyordum ama karar senin. Tek başımıza mı onlarla mı daha güvende oluruz?
2: Harika bir kız. Annesine çekmiş olmalı.
1: Hoşuna bileydin evlat.
0: Gidelim. Tohumu geri alacağız. Bundan sonra da insanlara yardım etmek yok.
3: Yok mu ne? Yok ne demek oluyor?
4: Bitti diyor.

0: Gemi'nin bir kısmını ele mi geçirdi? Buna nasıl izin verirsiniz? Karanlık madde motorlarını kapat ve ışık hızında bizi hemen geri götür. Prime benden ganimetimi çaldı. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek.
1: Kiesa'nın Çin'deki fabrikası.
2: Çin'e hoş geldiniz.
3: Galvatron'u tecrit alın. Teknisyenler onu sakın çalıştırmasın.
2: Kesinlikle efendim.
4: Joyce, bunu sana vermekten ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Uzaylı istek listenin başındaydı. Artık senin ya da bizim. Ben avansımı talep edeceğim. Şirketin 5 milyon hissesini istiyorum. Savaşta insan kullanımını bitireceğiz. Birlikte otomasyonlu bir Amerikan ordusu kuracağız. Bir düşünsene. Böylece kaç Amerikalının hayatını kurtaracağız?
5: Soyo.
4: Pekala, seri üretime ne zaman geçebiliriz?
6: Biliyor musun, düşünüyorum da aslında bir süre için ara versek mi? Yeni keşfettiğim bazı veriler var.
4: Sözünden mi cayıyorsun?
6: Cayma yok, ben tohumu istiyorum. Tohumu istemiyorum dediğim yok, yani diyorum ki tohumu şimdi istediğimden tam emin değilim.
4: O şeyi bizim için bulabilmek uğruna iyi adamlar öldü. Şirketin için.
6: Onu almak için yaptıklarını biliyorum. Pek çok yasa dışı kötü şey.

0: Aradan geçen zamanda sen milyarlar kazandın. Söyle, benim hayalimin neye eksikti? Benim gençlik hayalimin neresi eksikti? Söyleyebilir misin bana? Ben ülkeme onlarca yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir bağlılıkla hizmet ettim. Ve sen de kıdem tazminatımsın. Bu yüzden benimle aynı gemide olduğunu kabul etmek zorundasın.
1: Sen Galvatron!
2: 我们控制不住天了，他正在摧毁万能的东西。
3: Neler oluyor?
4: Galvatronunuz aktif duruma geçti. Bize anlatmadığınız şey nedir?
3: Darcy'yi bul ve aşağı araba getirin. Sessizce. Fabrikada acil bir durum var. Sizi buradan çıkarmalıyım.
0: Neler oluyor burada?
3: Onları dışarı çıkarın.
0: Anlaşmamız vardı. Sen istediğini aldın.
3: Ben onun istediğini aldım.
1: Kardeşlerim, bugün size özgürlüğünüzü veriyorum. Bundan böyle hepiniz benim emrimdesiniz. Kalkın! Gidip tohumu bulun. Tohumu patlatın en kalabalık şehirde.
3: Dinle prenses, demiştim lafını duymak istemiyorum. Bu durum sandığımdan çok daha tehlikeli.
4: Atla! Galvatron diğerlerinin sistemine girmiş.
3: Ne?
5: Joshua, bu durumu düzelt.
3: Gazla, gazla! Hadi gidelim, çabuk, çabuk!
4: Onları Hong Kong'da ekebiliriz. Orada uygun bir askeri üs var. Bize yardım ederler.
3: Bir CIA katilini tehdit ettim. En iyi günüm olduğu söylenemez. Keşke baştan yaşayabilseydim.
6: Katil mi? Onları dostun sanıyordum.
3: Dost değiliz. Sırf iş. Bana bu bombayı verdiler.
4: Bomba mı?
6: Ah.
4: Çantadaki şey bir bomba mı?
6: Evet, çantada bir bomba var.
4: Olamaz.
7: Artık insanlar için savaşmak yok dediğinde sen ciddi değildin değil mi?
8: Kendi türümden daha kaç kişi feda edilmeli hatalarınızı telafi etmek için?
7: İnsan olmanın anlamı ne sanıyordun? İşimiz gücümüz bu. Bazen hata yaparız. Ve bazen bu hatalardan inanılmaz şeyler ortaya çıkar. Seni tamir ettiğimde bu bir ödül içindi. O kadar. Nedeni buydu. Para. Ben bu şekilde bir hata yaptım. Bu hata olmasa sen burada olmazdın. Bize inancın kalmamış olsa bile sen de benim yaptığımı yap. Döküntülerin içindeki hazineyi gör. İnanmak zorundasın Prime. Gelişebiliriz.
9: Hong Kong. Bunun için para almıyor olmamıza bozuk.
0: Neyse, onu öldürebileceğiz. Bizden kaçış yok. Hala uydu takibindeler. Daha iyi şey, CIA'den kaçabileceğini sanıyor.
6: Joshua.
3: Evet?
6: O bomba ne kadar ölümcül?
3: Bir bakayım.
10: Bayılıyorum bu işe. Bu harika. Ha, bir dakika. Hong Kong'dan Mussolini'den mesaj geldi. Tohumun tahmini patlama yarı çapı ne diye soruyor.
11: Yani?
6: Ben dikkatlerini dağıtırım. Şu şeyi güvenli bir yere götürün.
12: Hey, hey, hey.
3: Katiller geliyor. Millet gitmeliyiz. Millet, millet.
12: Kes sesini, kes sesini.
3: Tamam, devam.
11: Maya, maya.
3: Peki, tamam. Hayır, gitme.
11: Hele, bele.
3: Tamam, veriyoruz. Tamam. Tamam, bu kadar yeter, tamam.
4: Bana zam yapacaksın. Zam istiyorum.
3: Tamam, evet, ne istersen veririm.

evsimizde, ölüm evsimizde.

0: Etrafı kuşatın.
1: Olur, peşinden her yere girelim. Sen harikasın.
2: Seni çatıya çıkarmalıyız.
1: Çatı, güzel, güzel.
2: Hadi.
0: Taktik nükleer bomba gibi.
1: Çok komik, çok komik. Yok ya, gerçekten de oluyor. Ben, benim gibi 20 milyar dolarlık bir adam şimdi. Amansız CIA suikastçılarının hedefinde. Gerçek bu. Bir de robot isyanının tam ortasındayım. Ve yanımda da taktik nükleer bomba sayılacak bir şey var. İşin güzel tarafı, merhaba. İşin güzel tarafı, hiç uçak yorgunluğu çekmiyor olmam.
2: Kes artık şunu.
1: Ne?
2: Bu binanın çatısında saklanmalısın. Seni oradan helikopterle tahliye ettireceğim.
1: İyi ama tamam.
0: Onu sevdim. Çok çekici buluyor ama.
1: Hadi hadi.
3: Burada bir motor var.
0: Bahsettiğim CIA suikastçıları bunlar işte.
1: Beyler, gidelim.
4: Merhaba.
1: Tamam.
5: Bombayı al.
1: Tamam, aldım. Vay be. Vay canına. Vay, sağ ol. Vay canına. Sen nasıl...
4: Master'dan önce polis eğitimi almıştım.
1: Seni seviyorum.
4: Çık şu çatıya.
1: Tamam peki.

0: bulun. İşte burada.
1: Bu prototipler bombanın peşinde.
2: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
1: Kim var o gemide?
3: İmkansız.
0: Kardeşlerim, bunlar Autobotlar. Hepsini indirin.
2: Joshua!
4: Bak Keltos!
2: Hey benim! Hey! Buraya getirsin hadi! Çabuk koş! Çabuk hadi!
4: Gidelim, çabuk!
2: Beyler! Hadi onu bana ver çabuk!
4: Anlaşılan yalnız değiliz.
5: He's not there.
4: Vurulduk, vurulduk!

0: onlar yaşar ve konuşursa biteriz. Hepsini öldürün.
1: Zevkle.
2: Ben 10 tane saydım.
3: Prototiplerden biri enfekte oldu dedin sanıyordum.
0: Şimdi de diğer 50 prototipin kontrolünü ele geçirdi.
3: Gidelim.
2: Tırmanın, tırmanın. Onları kuşatın.
0: Ben kıyameti başlatmış olabilirim. Sense aileni getirdin. Bu demektir ki kötü ebeveynsin.
3: Seni 2.80 yere serip bombayı alıp seni burada bırakmak vardı ya.
0: Lütfen yap bir güzellik.
2: Optimus, Autobotlar yaşıyorsunuz. Gel bakalım ucube.

0: Çıkın, çıkın! Etrafımızı sarıyorlar. Aşağıdan gelen var. Koca kuşum sıkıştı. Bir aklandırı!
1: Asansöre gir, bin! Hadi! Olmuyor. Bu şey kapanmıyor. Ağırlık fazla geldi. Bumblebee'nin yanına dön.
2: Baba hayır.
1: Beni mi istiyorsunuz?
3: Merkez asansör.
4: Merkez asansör.
1: Tamam. Merak etme, o iyi olacak.
5: Bombası çekili yolda. Yoldan çekilin, çekilin çocuklar. Açılın hanımlar. Affedersiniz. Affedersiniz hanımlar, affedersiniz. Lanet olsun tanrım. Çinci çekilsenize yoldan, nasıl denir?

0: Acayip bir yol var.
1: Bu bir şaka olmalı.
0: İçin geliyorum.
2: Hepimizin ailesi var.
1: Ben ailemi görecek kadar yaşayacağım.

0: Benim kaçak esirim nerede?
1: Otobotlar bu mekanda. Prime yakınlarda. Ne yapman gerekiyorsa hemen yap.
2: Niyetim o zaten.
3: Joshua!
4: Şu taraftan üç tane daha geliyor. Bir vites nerede?
3: Baba!
4: Bir ikilemle karşı karşıyayız. Ben inanılmaz robotlar yarattım. Hepsi de o koca Transformer'ı yakalamak içindi. Yani anlayacağınız ortada kazançlı bir durum yok. Bitti.
5: Ağır konuştun.
4: Bu acı gerçeği kaldıramıyorsan özür dilerim.
6: Optimus, bu insanlarla ilgili emirlerin nedir? Şu kartuşu ezebilir miyim?
5: Başları dertte.
7: Bu bizim kavgamız değil. Ezik kalmaktan sıkıldım. Eziklik berbat. Bence layıklarını bulsunlar. Ne yapıyoruz Prime?
5: Artık takviye alma vakti geldi. Bu sizin şövalyelerinizden biri.

0: Ostavljamas, ni darovinko.
1: Hadi! Tamam, hadi, hadi! Gidelim! Bir hadi! Hadi gitmemiz gerek! Gidelim çabuk! Hadi! Tessa! Tessa buraya gel! Bu tarafa gel!
0: Arkamda kalın, sizi koruyacağım. Koruyamıyorsam ölmüşüm demektir. Ama öyle bir şey olmayacak. Al bakalım. Ben süper bir savaş robotu. Ayakçı.
1: Hadi gitmemiz gerek. Hadi hadi.
0: Yoldan aşağı düşman birimler geliyor. Gidelim. B-12 önünde. Koruma ateşi.
2: Çabuk çabuk çabuk çekil yoldan. Hadi hadi. Hadi. Eğilin çabuk, eğilin çabuk
3: çabuk.
2: Hadi. Girin girin.
3: Hadi.
2: Ya, burası tam saklanmalı bir mekan. Kocaman bir cam kutu. Kimse bizi burada bulamaz. Tamam.
4: Şaka mıdır, nedir bu?
0: Efsane savaşçılar. Bizi yaratan güçler şimdi yok edilmemizi istiyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Yoksa sonsuza kadar köleleri oluruz. Bugün ya bizimle aynı safta yer alırsınız ya da benim karşımda olursunuz.
4: Neyse, bırakalım Prime halletsin.
5: Çok zekice.
4: Ben hiçbir şekilde burada onların yanında kalmam. Asla, asla canım.
0: Ancak birlikte hayatta kalabiliriz. Size önderlik edeyim.
4: Olamaz.
5: Ben devasa bir araba bekliyordum.
0: Buraya gel. Sizi özgür kılıyoruz. Yeah!

0: ailemi korursunuz ya da ölürsünüz. Otobotlar, kim olduğumuzu ve niye geldiğimizi kanıtlama zamanı.
1: O eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan.
2: Hayır. Bu Optimus Prime.
0: Otobotlar, birlikte saldırıyoruz. Harekete geçin.
3: Bizi kuşatıyorlar. Dört bir taraftan yaklaşıyorlar. Yardım edin bana. Hareket eden her şeyi vurun. Hadi Kate, ateş et. Gel de görmeyelim seni ucube.
4: Hayatımı sana emanet ettiğime inanamıyorum.
5: Buyur, dükkan senin, al silah. Al hadi,
4: hayır,
5: buyur al.
4: Hayır, istemiyorum. Hayır, istemiyorum.
5: O zaman kes sesini ve bekle.
4: Anlaştık. Silah istemiyorum, sen de kal.
3: Silah ve cephanemiz bitiyor. Gel de görgününü!

0: yapayım? İyi atıştı Kate. Kafa derisi yüzüm. Gırtlak kesen şişko bir balerin gibiyim. Fal kurabiyeni aldın mı? Kolpalık yapma. Pimini çek. Burada canımı okuyorlar.
1: Tamam, tut şunu, tut.
0: Şuna bir el atın.
1: Patlayacak.
2: Ne yapıyorsun şimdi?
1: At gitsin.
0: Ver.

0: haberlerim var Kate. Kefanem tükendi, fikirlerim de.
1: Çabuk, daha hızlı, hadi!

0: İmkansız! Her şeyi mahvediyorlar!
1: İn üstümden be!
2: Ayağa kalk abi!
1: Devam edemem.
2: Savaşmaya devam etmelisin.
1: Depo boşaldı koçum.
2: Bunlardan daha çok geliyor. Kalkıp savaşmazsan öleceğiz. Gidelim.
1: Optimus burada!